0: Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Men salla fi mescidi cemaatin erba'ine leyleten la tefutuhu rak'atul ula min salati zuhri kütübe lehu biha itkun minen nar. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif buyurmuş ki Hazreti Ömer'in naklettiğine göre Peygamber Efendimiz kim 40 gece namazını cemaatle kılınan mescitte kılarsa, mescidi cemaatin, cemaatle namaz kılınan mescitte namazını kılarsa 40 gece, la tefutuhu rekatul ula, Allahu Ekber dediği zaman imamın kıldığı ilk rekatı kaçırmadan yani, hemen orada hazır bulunarak, sonuna yetişerek değil, işin başında, min salati zuhri, öğle namazından itibaren, kütübe lehu biha itkun minen nar, ona bu 40 günlük bu devamından dolayı, cemaate devamından dolayı cehennemden azatlık beratı yazılır verilir eline. Al bu kağıt senin yanında dursun, sen cehennemden azatsın, seni cehenneme atmak isteyenlere gösterirsin, cennete gidersin. Cehennemden azatlık beratı verilir. Nasıl yapacakmışız? Cemaatle kılınan namaz kılınan yere müdavimet edecekmişiz cemaate. Gıpta ettim, cemaatimizden kimseler var. Her namazda gelirler elhamdülillah. Burada ön safta yerlerini alırlar, namazlarını kılarlar. Hiçbir vakit burada bulunduğum zaman onları görmediğim zaman şaşırırım yani. Hani bir başka memleketine falan bir yere gitmişse ancak böyle muntazam kılarlar. İşte o devamın bereketi efendim Allah-u Teala Hazretleri o öyle kimseleri cehennemden azat edecek. Şimdi burada ne dedi? Fi mescidi cemaatim dedi. Mescit demek secde mahalli demek. İnsan tek başına evinin bir odasında mescit edinirse Allahu Ekber orada namaz kılabilir. O da mescit. Ama mescidi cemaatin demek böyle cemaatin toplanıp da namaz kıldığı yer demek. Çünkü İslam'da topluluğun, birlik ve beraberliğin çok kıymeti var da birçok kimse bu işin farkında değil. Cemaat kıymetli, muhabbet kıymetli, kardeşlik kıymetli, bereket onda, hayır onda. Onun için evinde kıldığı namazdan burada kıldığı namaz daha sevaplı. Ne dedi? Erba'ine leyleten dedi. 40 gece dedi. Maksat 40 gün demek yani. Ondan sonra la tefutuhu rekatul ula dedi. Yani şartı nedir? Başında yetişecek namaza, kuyruğunda değil. Ta başında imamın arkasında hazır bulacak. İlk rekata yetişecek. Minas salatı zuhri dedi. Yani öğle namazından başlayarak böyle devam ederse demek. Neden minas salatı zuhri dedi? Öğle namazını kılacak. Akşam var arada, yatsı var. Sabah namazı da şeyde kılınıyor. Daha güneş tam doğmadan kılınıyor. O taraftan itibaren yani bir günlük 5 vakit namazı kılmanın ifadesi bu. Böyle 5 vakit namazı 40 gün böyle camide kılarsa kendisine bir diploma verilir. Berat'ı belki anlamaz genç kardeşlerimiz. Bir diploma verilir kendisine. Eskiden padişahlar berat verirlerdi. Eline o bizim Sultanahmet'ten kalma beratımız var. Bak upuzun açılıyor. Deneke kutunun içinden çıkartayım göstereyim. İşte onun gibi artık nasılsa Allah onu cehennemden azat ettiğine dair bir berat, manevi bir berat eline verilir. Aşağıdaki hadis-i şeriflerde de buna benzer hadisler var. Onları da hızlı hızlı okuyuverelim. Men salla lillahi erba'ine yevmen fi cemaatin yudrikü tekbiretel ula kütibe lehu beraetani beraetüm minnarin ve beraetüm minen nifak. Bu Tirmizi'de ve İbn-i Hibban'da olan hadis-i şerif sahih. Efendim Hazreti Enes'ten rivayet edilmiş. Ötekisi Hazreti Ömer'den rivayet edilmişti. Bu Hazreti Enes'ten radıyallahu anhum ecmain. Burada buyuruyor ki Peygamber Efendimiz men salla lillah. Kim namaz kılarsa ama niçin? Lillah. Allah için kılarsa. Gösteriş için değil. Adet olsun diye değil. Efendim başka bir sebeple değil. Allah için kim namaz kılarsa ne zaman? Erba'ine yevmen. 40 gün. Bir ay 10 gün. 40 gün devam ederse. Fi cemaatin. Cemaat.

Cemaatle, yalnız değil, cemaatle kim kılarsa. 102 tekbiretel ula, imamın başlangıçtaki ilk tekbirine Allahu Ekber demesine yetişmiş bir halde kılarsa, rekat kaçırmış olarak bilen değil, yetişmiş olarak kim kılarsa, kütüve lehu beraetani, ona iki tane berat yazılır, iki diploma verilir. Manevi iki berat verilir. Beraetun minennar, sen cehennemden azatsın, cehenneme girmeyeceksin diye bir berat, cehennemden kurtuluş beratı. Ve beraetun minen nifak, münafık da değilsin, sen has halis Müslümansın, al sana diploman diye münafıklıktan efendim uzak olduğuna dair de bir berat verilir. Cehenneme de girmez, münafıklık da ona sokulamaz artık. Has kul olur. Münafık, içi bozuk kul demek. Yani elmayı dışından alıyorsun, güzel. Bıçağı vuruyorsun, soyup yiyeceksin, içi kurtlu, atıyorsun. Çürümüş içi. Dışı güzeldi, rengi kıpkırmızıydı. Portakalı alıyorsun, bıçağı vuruyorsun, hay Allah! O şiddetli 0-6 soğuklarda donmuş, içi bir işe yaramaz, acılaşmış, atıyorsun. Münafık da içi bozuk insan demek. Allah münafıklıktan berat veriyor böyle kimseye. Yani has Müslüman oluyor. İçi de sağlam Müslüman oluyor. O halde bu hadislere göre ne yapalım? Ha gayret. Zor bir şey de değil. Kazancı çok da zor bir şey de değil. Zaten namazları kılıyoruz, kılacağız. Evimizde kılacağımıza camide kılmaya dikkat ederiz. Yatsısıyla, sabahıyla kaçırmamaya dikkat ederiz. Allah-u Teala Hazretleri o beratları ellerine alanlardan eylesin cümlemizi. Men salla erba'ine yevmen salatel fecri vel işa'il ahire fi cemaatin atahullahi beraeteyni beraeten minennar ve beraeten minen nifak. Bu hadis-i şerifi de efendim Hatib-i Bağdadi İbni Asakir kitaplarında rivayet etmişler. Bu hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş, Enes'ten rivayet ediliyor gene. Radiyallahu anhum ecmain, sahabesinin cümlesinden Allah razı olsun. Men salla erbaine yevmen. Her kim ki 40 gün namaz kılarsa, neyi kılarsa? Salatel fecri vel işa'i, sabah namazını ve vel işa'il ahireti, son akşam namazını, yani yatsı namazını. Birinci akşam namazı mağrib dediğimiz, güneş batarken kılınan akşam namazı, ötekisi yatsı dediğimiz namaz. Sabah ve yatsı namazını kim kılarsa fi cemaatin, cemaatle, cemaat içinde, yalnız değil, kaçırmış olarak değil, evinde değil. Atâhullâhu beraeteyni minen, ona Allah iki berat verir. Birisi cehennemden berat, birisi de münafıklıktan berat. Yani münafıklıktan beri oldun, sen paksın diye bir yazı. Efendim cehennemden uzak oldun, sen cennetliksin diye bir yazı. Demek ki bu 40 gün şeye dikkat edeceğiz. Yani yukarıdaki hadislerde hepsi aynı manaya geliyor ucunda. Hepimiz inşallah gayret edelim. Ömrümüzde çok 40'lar çıkartırız biz böyle. Yani gayret etsek bir 40 tamamlarız, bir daha tamamlarız, bir daha tamamlarız, bir daha tamamlarız. Cemaate dikkat. Onun için bu mescitleri çok yapmışlar. Ben eskiden şaşırırdım. Şehzadebaşı Camii kocaman cami. Efendim avlusunun bitişiğinde Burmalı Minare bir cami, başka cami. Ön tarafında İbrahim Paşa Camii, Sebil'in olduğu yerde bir cami. Efendim sol tarafında Akar Çeşme Camii. Subhanallah. Vefa Bozacısı'nın yanında şimdi bir ara efendim Nalbant dükkanı olarak kullanılmış efendim bir başka cami. Efendim belediyenin nikah kıyma şeyi tarafında restore edilmiş bir başka cami. Ya iki adımlık yerde bu kadar cami, cemaatin kıymeti fazla. Cemaatin kıymeti fazla olduğundan dedelerimiz hepsi camiye koşmuşlar. Senin benim gibi televizyonun karşısında şey yapmamış, ömür telef etmemiş. Telefisyon. Neymiş o aletin adı? Televizyon değil, telefisyon. Telef etme aleti. Neyi telef ediyor? Vakitleri veriyorsun, öğütüyor, havaya hadi yakıyor soba gibi. Vakitler gidiyor. Hani sen kitap okuyacaktın, ilmi öğrenecektin? Hani sen çalışacaktın derslerine çocuğum? Sınıfta kaldım bak. İşte onlar öyle yapmazlardı. Onlar sabah namazında dükkanlarını açarlardı. Hayatları ibadetlere göre ayarlıydı. Öyle güzel ayarlanmıştı ki, öyle bir nizam vardı ki, sabah namazını kılarlardı, tesbihlerini çekerlerdi, besmeleyle giderdi işine, dükkanını açardı. Hatta bir eski tablo, Paris'te bir müzede bizim profesör arkadaşlardan birisi görmüş, resmini çekmiş, hakkında makale yazdı. Dualarla açılırmış piyasa. El açarmış. Allah'ım ya Rabbi sen bize hayırlı rızık nasip et, efendim güzel işler yapmayı nasip eyle, ne diye dua ediyorsa öyle açılırmış piyasa. El birliğiyle. Resimleri var. Esnafın
esnafın güne nasıl başladığına dair. Namaz vakti geldi mi hemen namaza koşarlarmış. Kapalı çarşıda ben bir ara bulunmuştum. Orada namazgahlar falan vardı. Yani namaz vakti oldu mu hemen dükkanını çıp kilitleyiverip namaza koşarlardı herkes. Ondan sonra akşam evine gelirlermiş. Akşamleyin ben hatırlarım babalarımız dedi.

Kendilerimiz kaşlarını çatarlardı ezandan sonra eve gelirsek. Herkes akşamdan evvel, evin bütün ahalisi eve gelecek bakalım. Neden? Oruçluysa oruç iftar edilir. Muhabbetli bir sofra kurulur orada. Büyükler gelir, işler akşam namazı vaktinde bitmiştir. Akşam saat 12'de okunurdu. Gün bitti. 12. Yeni bir gün başlıyor. Ne güzel muhabbetliydi. Yasıya da camiye giderlerdi. Bütün cemaat birbirini görürdü. Hayat ona göre nizamlanmıştı. Şimdi hayat televizyona göre ayarlanıyor. Televizyonda program kaçta biterse bayrak direğine, bayrak çekilinceye kadar millet karşısında. Sabah namazı kaçacak uykusuzluktan. Kaçarsa kaçsın. İşe geç gideceksin. Zaten 11'den önce müşteri olmuyor. Müşteri de hasta, esnaf da hasta. İki tarafta. Müşteri de gelmiyor. Zaten o da aynı hastalıkla malul. O da çarşıya çıkmıyor. Ötekisi ne yapsın? Neler kaçırdık, neler kaçırdık, neler. Men sallel asra fe celese yümli hayran hatta yümsiye kâne efdale mimmen a'teke semaniyete min vüldi İsmail aleyhisselam. Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş bir başka hadis-i şerife geliverdik. Buyurmuş ki bu hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz men salla her kim ki kılar el asra ikindi namazını. Men sallel asra ikindi namazını kıldı. Ne yapacak şimdi? Dur bakalım ne yapacak. Fecelese yümli hayran. Namazı kıldıktan sonra oturur oraya hayır imla eder. Hayır imla etmek ne demek? Adamın bilgisi var, malumatı var, dindar ve alim. Oturur oraya, gelen talebeye, cemaate vesaireye efendim dini meselelerden, efendim sorulan sorulardan cevaplar verir, efendim hadis okur, ayet izah eder. Ne zamana kadar? Hatta yümsiye, akşama kadar, akşamlayıncaya kadar. İkindiyle akşamın arasını böyle ilmi faaliyetle hayır öğreterek devam eder. Ne olur? Böyle bir keresinde böyle yapıverirse kâne efdale daha üstün olur. Mimmen a'teka köle azad edenden nasıl köle? Semaniyeten min vüldi İsmail. Hazreti İsmail aleyhisselamın evladından 8 asil insanı kölelikten kurtarıp azad etmiş gibi sevap kazanır. Biliyorsunuz Arapların içinde Hazreti İsmail aleyhisselamın asaleti Arapların yani özü o. Balın kaymağı o yani. En asil insanlardan 8 tane köleyi esaretten kurtarmış, parasını ödeyivermiş de kurtarmış gibi sevap kazanır. Allah de, hocalarımızdan razı olsun. Şimdi biz bu hadisi ne zaman okuyoruz? İkindi namazını kıldık, arkasından okuyoruz. Değil mi? Siz niye oturuyorsunuz? Ben niye konuşuyorum? İkinden sonra ne okuyoruz? Peygamber Efendimiz'in hadisini okuyoruz. Ne zamana kadar? Akşamı buluyoruz. Akşamlıyoruz. Şimdi bunun arkasından, siz daha unuttunuz onu, ben de biraz şey yapamıyorum. Bunun arkasından cüzler dağıtılır. Kur'an-ı Kerim cüzleri dağıtılır. Herkes hatim okur. Hatme iştirak eder yani. Ondan sonra duası yapılırdı. O zamana kadar da akşam vakti girerdi. Efendim müezzin ezan okur. Akşamı kılıp öyle çıkılırdı. 8 tane Hazreti İsmail aleyhisselamın evladından asil insan azat etmiş gibi sevap var. Bak dedelerimiz nasıl ayarlamışlar hocalarımızı, işlerimizi. Biz farkında değiliz de yapıyoruz. Sonra hadis karşımıza çıkınca yüzümüze bir tebessüm yayılıyor. Oh ne güzel iş yapıyormuşum meğerse ben diye. O zaman anlıyoruz. İşte demek ki hocalarımızın Allah razı olsun hadis okunsun ikindiden sonra diye şey yapmalarının sebebi buymuş. Sonra men sallel fecre fi cemaatin. Biliyor musunuz ki bu hadise başlamadan şey yapayım. Dua eden kimse ile amin diyen insan ecirde müşterektir. Hatta amin diyenin niyetine göre Allah verir. Yani dua edenin kalbinde başka bir niyet varsa, lafı biraz kıvırttırıp da laf cambazlığına getiriyorsa bile amin diyenin niyetine göre Allah sevabı verir. Birisi Kur'an okuyor, sen de biliyorsun o sureyi ama o okuyor diye dinliyorsun. Okuyan da dinleyen de ecirde eşit. Varsın dinle korkma. Dinlemek de okumak da eşit. Sevabı aynı. İlim de öyle. Öğretmek de öyle. Öğrenmek de öyle. Allah bizi öğrenen, öğreten insan olmaktan ayırmasın. En tatlı şey. Yani burada şöyle karşı duvara kadar böyle üstü yemek yığılı ziyafet sofrası olsa bundan daha kıymetli olmaz. Çünkü Peygamber Efendimizin mübarek hadisleri. Biz bunlardan bir tanesiyle belki ahiretimizi kazanırız. Cenneti kazanırız. 40 gün devam ediversek şu hadislerin bereketine ben de nail olayım diye. Hadi bakalım cehennemden azatlık diplomasını koynumuza koyacağız. Men sallel fecre fi cemaatin. Öbür hadis.
hadis. Sümme kaade yezkürullaha veyahut kaade bi zikrillahi hatta tatlu aşşemsu sümme salla vek'ateyni kânet lehu ke ecri haccetin ve umretin tammetin. Hazreti Enes radıyallahu anh'den bu hadisi şerifte hangi kitapta yer almış? Tirmizi'nin 6 sahih hadis kitabından Tirmizi'nin kitabında yer almış. Tirmizi hadisin arkasına da hasen kelimesini koymuş. Ne demek? Yani bu hadisi şerif hasen bir hadisi şeriftir demek. Neden bunu böyle izah ederek söylüyorum? Bazı kardeşlerimiz kemküm etmişler de bu mesele hakkında. Onun için kaynağını da söylüyorum. Ve o hadis alimlerinin bu hadis hakkındaki hükmünü de söylüyorum. Gâlet Tirmizi'yü hasenin. Tirmizi bu hadise hasen hadistir demiş. Zayıf dememiş, uydurma dememiş, bir şey dememiş. Hasen hadis demiş. Hatırınıza iyi tutun. Nedir bu hadis-i şerif? Men sallel fecre. Her kim ki sabah namazını kılar. Nasıl kılacak? Fi cemaatin. Cemaatle, camide. Evinde değil. Cemaatle kim sabah namazını... Burada ev filan zikredilmiyor. Aynen ben söyleyeyim de. Hiçbir şey eksik fazla olmadan kim sabah namazını cemaat içinde kılarsa, fiil içinde demek, kim cemaat içinde sabah namazını kılarsa sümme sonra kaade oturursa yezkürullah Allah'ı zikreder bir halde oturursa veyahut burada biraz noktalar şüpheli durmuş kaade bi zikrillah Allah'ın zikrini yapmak için o meşguliyetle oturursa. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Yani namazı kıldıktan sonra oturacak, Allah'ın zikriyle meşgul olacak. Ne zamana kadar? Hatta tatlu aşşemsü, güneş doğudan doğuncaya kadar. Doğdu, o tarafı aydınlattı. O zamana kadar. Sonra sümme salla rekateyni. Sonra kalkıp da iki rekat namaz kılarsa, zikirle meşgul oldu, güneş doğdu, o da kalktı Allahu Ekber diye namaz kılarsa, kânet lehu, onun için olur, bu yaptığı iş olur, ne olur? Ke ecri haccetin ve umretin, bir hac ve bir ömre sevabı gibi olur. Nasıl bir hac ve ömre bu? Tammetin. Eksiksiz tamam bir hac ve ömre, eksiksiz tamam bir hac ve ömre, eksiksiz tamam bir hac ve ömre gibi ecir olur. Eddallu alel hayri kefailihi. Bir hayra delalet eden onu işlemiş gibi ecir alır. Onu bize öğreten hocalarımız bizim bu kıldığımız namazların ecirlerini hep alıyorlar kabirlerine. Biz de başkalarına öğretelim, biz de hayırlara delalet edelim. Şimdi cemaatle olmak şartı var. Bir, burada fi cemaatin, cemaat içinde diyor. Ondan sonra Allah'ın zikri ile meşgul olmak şartı var. Ne yapacak? Eline tesbih alacak, efendim zikredecek. Zikir nedir? Kur'an-ı Kerim zikirdir. Hatta Kur'an inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun ayet-i kerimesi yok mu? Ne demek? Zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Yani Kur'an'ın bir adı bile zikirdir. Ve hâzâ zikrün mübarekün enzelnahu, bu Kur'an size indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. O ayetteden anlaşılıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim zaten zikirdir. Tepeden tırnağa zikirdir. Zikrin özü hülasasıdır. Kaymak balıdır yani. Kur'an okursa olur. Zikir sayılır o. Tamam. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Onlar da zikir. Onlar da zaten zikir deyince ilk hatıra gelen şey. Efendim ben başka yerde gördüm. Efendim şeyde Arabistan'da gördüm. Bilmem Irak'ta gördüm. Kahire'de gördüm. Veyahut bizim Antep'te gördüm. Erzurum'da gördüm. Sabah namazını kılıyor hoca efendi. Rahleyi önüne koyuyor. Fıkıhtan bir kitap okuyorlar. O da zikir. Tefsir okuyorlar. O da zikir. Hadis okuyorlar, o da zikir. Biz şimdi ne yapıyoruz? Zikrediyoruz. Amin. Biz şu anda hepimiz koca cemaat halinde topluca zikrediyoruz. Ya hadis okuyoruz. Allah'ın adı anılıyor. Allah'ın dini öğreniliyor, öğretiliyor. İşte zikir bu. İşte böyle bir şekilde vaktini değerlendirirse hatta tatlu eşşemsü, güneş doğuncaya kadar. Malum efendim güneş doğunca bir müddet namaz kılınmamaza vakti vardır. Bir müddet. Ona vakti kerahat derler. Onun da dinimizde delilleri var, hadisler var. Efendim büyüklerimizin bize tavsiyesi var. Güneş tam doğarken namaz kılmak mekruh, kılınmaz. Neden? Biz güneşe tapıcılara benzemeyelim diye. Biz Müslümanız. Biz kimseye benzemeyiz. Benzemeye ihtiyacımız yok. Herkes bize benzesin. Güzel yüzün süslenmeye ihtiyacı yoktur. Haceti meşşata niist ruhi dilaramlı. O gönül çekici, gönlü dinlendiren o güzel yüzün süslenmeye ne ihtiyacı var? Ne boyanıyorsun, yazık değil mi? O güzelliğini karalıyorsun. Güzel yüzün süslenmeye ihtiyacı olur mu? Ay gibi yüzü var.
Boyanmaya kalkmış. Efendim yay gibi kaşları, kirpikleri var. Sürmelenmiş bilmem ne lazım var. Allah süslemiş. Daha güzel. Bizim dinimiz güzeldir. Bizim başkasından bir şey alma, süslendirme, şey yapma ihtiyacımız yok. Şu bilgilere bakın. Bunu hangi kitapta okudunuz? Ben ilkokulu okudum, ortaokulu okudum, liseyi okudum, mühendislik okullarında hocalık yaptım. Efendim, üniversitede hocalık yaptım. Nerede var böyle bilgiler? Gösterin bakalım. Allah dinimizin güzelliklerini böyle duya duya, tada tada, dimağında o lezzetleri hissede ede, has halis, samimi işten Müslümanlığı yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Allah cümlemizden razı olsun. Fatiha-i Şerife, maal besmele-i Şerife.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler, ey radyoyu tesadüfen açıp da bu konuşmayı dinleyen aziz dinleyiciler, bakın şimdi siz kara kışta gibisiniz, gelin bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın, bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyveli, efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı, onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere dağın beleninde, eşiğinde öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta üşümeyin. Bu taraf çok güzel. Oralarda efendim su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden, efendim bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazı ailelerde gerçekten çocuklar kendi karar verebiliyor ve doğru karar verebiliyorlar. Baskıcı aileler olabiliyor ya da çok serbest aileler olabiliyor. Bu da çocuğun kararlarında etkili oluyor mu aile tipleri?
2: Etkili tabii ki oluyor. Hatta buna bir tane de ben ekleyeyim. Kendi iş sektörleri olan ailelerimiz de var. Yani o alanda uzmanlaşmış, çok eski hani dededen gelen mesleğe sahip
1: nesiller
2: olan. Evet,
1: gelen.
2: Nesiller boyu gelen mesleğe sahip olan ailelerimiz de var. Tabii şimdi burada bizim yapmış olduğumuz görev bir denge sağlamak oluyor. Niye? Çünkü gerçek dünyayı yaşayan bir aile şirketinden bahsediyoruz. Bir de idealleri olan bir gençten bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi burada uyum sağlamak, hani arada bir tampon görevi oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki aileye diyoruz ki biraz yanınıza alın, ne iş yaptığınızı hani gösterin. Orada bir gün geçirsin, sizle biraz hani anlamaya çalışsın. Yani burada ne oluyor? Belki diyeceksiniz ki bunu yaşamadığı için bilmiyor. Ama yaşatın, yani sizinle birlikte orada bulunsun, işin ne olduğunu görsün. Belki orada bir uyum yakalarız diyoruz. Ya da baskıcı olan aileyi önce anlamamız gerekiyor. Hani baskının şeyi ne, nedeni ne, sebebi ne? Yani bunu çözersek o zaman yine o tampon görevimizle bazen aileyi çocuğa, bazen de çocuğu aileye anlatarak o dengeyi buluyor.
1: Evet.
2: Çünkü ana mevzu yaklaştırmak. Uzaklaştırmak kolay olan, yakınlaştırmak zor olan, onu tercih etmek. İşte herkesi de o adım atar seviyeye getirmek de işte bazen uzmanlık gerektiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

0: among the earliest of Muslims, the Qari, whose recitation even charmed the angels. Ameen.
1: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
2: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 9'u dinlediniz. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

sizden biriniz namaz kılmak için geceliğin uykusundan kalkarsa, geceliğin kalktı, bilin bakalım ne yapacak? Fel yestek diyor Peygamber Efendimiz. Ne demek? Dişlerini temizlesin, misvaklasın demek. Ağzı tertemiz olacak. Bu ne zaman söylenmiş? 1400 yıl önce söylenmiş. Diş macunu yok, diş fırçası yok. Efendim, kimsenin temizlikten haberi yok. Temizliğin büyüklerinden haberi yok ki küçük böyle ağzı temizlemekten haberi olsun. İslam gelmiş, vücut temizliğini getirmiş. Günde 5 defa eli ayağı yüzü yıkamayı getirmiş. Ağzı burnu temizlemeyi getirmiş. Gusül abdestini getirmiş. Efendim, koltuk altları kıllarını, kasık kıllarını kazımayı getirmiş. Her türlü temizliği getirmiş. Ter yok, pislik yok, koku yok, efendim çirkinlik yok filan. Her şey ne zaman, nerede? Çölde. Çölde. Medeniyetin, suyun, imkanlarının çok az olduğu yerde Resulullah Efendimiz gelmiş. İki cihan güneşi temizliğin her çeşidini getirmiş. Nasıl olacak? Ağzı pırıl pırıl olacak. Ağzı kokmayacak. Dişleri sarı olmayacak. İnci tanesi gibi olacak. Mis gibi kokacak ağzı. Çirkin kokmayacak. Bazen belki rastlamışsın.

Birisi geliyor sizinle konuşma. Uf. Başınızı bu tarafa çevirmek istiyorsunuz. Neden? Ağzı müthiş çirkin kokuyor. Ya sigaradan çirkin kokuyor ya da ağzı kokuyor işte. Ne bileyim, çirkin kokuyor. Yani yanında durmak istemezsiniz böyle. Ya da taharetlenmiyor vesaire yapmıyor. Başka yerlerinden başka çirkin kokular geliyor. İslam böyle değil. Yani ağzı bile pırıl pırıl olacak. Sizden biriniz geceliğin namaz kılmaya kalktığı zaman misvak kullansın. Çünkü diyor Efendimiz, izahını yapıyor. Çünkü sizden biriniz namazında Kur'an okumaya, kıraate başladığı zaman, Allahu Ekber, teheccüd namazına durdu, başladı okumaya. Vada'a melekün fahu ala fihi. Biz bunu böyle bilmece diye sorarız talebelerimize, fihi ne demek diye. Şaşırsınlar diye. Lastikli bir kelime bu. Bir melek ağzını bu Kur'an okuyan kişinin ağzına koyar. Geceliğin teheccüde kalkan kişinin, Kur'an okuyan kişinin bir melek ağzını ağzına koyar. Melek koyuyor ağzını. Kur'an okuyanın ağzına koyar. La vela yahrucu min fihi şey'un illa dehale femel meleki. Kendi ağzından Kur'an kıraati olarak ne telaffuz ne kelime çıkarsa meleğin ağzına gider. Hepsi. Yani ne demek? Melek ağız pis olursa, kokulu olursa rahatsız olacak demek yani. Meleği taciz etme. Ondan çok hayırlar olacak. Sen Kur'an okudukça o melek sana hayran, öyle yani, o bakımdan temiz olacak.

sonra yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akre'ye bekliyoruz.

0: bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

azabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde

muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına razı olarak kendisi gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muaşeret adabı diye özgürlüklerine hudut koyması, sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, kibar bir insan, mesela kapının önüne gelmiş, önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor. Kapıdan geçme hakkını ona veriyor. Buyurun hanımefendi diyor. Bunu nezaket kaidesi olarak yapıyor. Yani hürriyetini, özgürlüğünü, hakkını birisine severek veriyor. Asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek. Toplum hayatında bu gerekli. Yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız. Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ya bu adam aklımı kaçırdı. Bunu alın, lütfen susturun der. Toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor. Veyahut arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer prensipleri, kaideleri. Bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil. Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. O öyle Allah.

Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

0: وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed, kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim, inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed, kema barikte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim, inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتْ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut.

0: ki beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kesel vel harami vel mağrami vel me'tham. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thelci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani alima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehu'd-din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur.

0: O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. Ve subhanallahi adada ma halaka fil ard. Ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik. Ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik. Velhamdülillahi mislu zalik. Ve la ilahe illallahu mislu zalik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu

0: طابور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve barakatahu ve hudah, ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhire. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme istur avrati ve amin ravati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allahım kusurlarımı ortaya dökme, beni korkularımdan emin kıl. Allahım beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fe la tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.

0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Her kaşıntı uyuz değildir. Fakat uyuzun tespit edilmesi tedavisini sağlar. Ama uyuzun ihmal edilmesi, ailede çoğalmasını, daha uzun süreli diğer insanlara geçmesini sağlar. O açıdan

0: mutlaka bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ederim. Özellikle hastanın ilk bir hekime müracaat etmesi gerekiyor. Kulaktan duyma tedbirlerle sirke suyu gibi, kükürtlü karışım gibi kendi imkanlarıyla uygulamalarını biz önermiyoruz. Bir muayene, muayeneden sonra kullandığımız tıbbi tedaviler, tıbbi kremler ve bununla ilgili nasıl bir tedavi edeceğimizi hastalarımıza güzelce anlatıyoruz. Yazılı olarak da bazen bunları sunuyoruz. Özellikle bir ailede uyuz tespit ettiysek klinik olarak muayenede mutlaka tüm ailenin bir tedavi edilmesini öneriyoruz. Biz genelde kaşınmıyor diğer ailemdeki bireyler dediği zaman bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bulaşmış olabilir, daha bir ay içerisinde kaşınmıyor olabilir. Tabii ki bulaş olmuş olabilir, kaşınmıyor olur. Ama mutlaka bunların da biz tedavisini öneriyoruz. Önce bir banyo yaptırıyoruz hastamıza, kese lifli, özellikle gözeneklerin açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra 3 gün boyunca uygulattığımız ilaçlarımız var. Arkasından banyo yaptırıyoruz. O uyuzlu hastamızın kaldığı evde de güzelce evin kanepelerinin ve etrafın güzelce temizlenmesi, elektrikli süpürgeyle temizlenmeli. Daha sonra o torbalar ve sulu sistem değiştirilmeli. Ve bu yatakların, kanepelerin o bölgelerin sirkeli suyla silinebilir. Sonra çamaşırlar kaynar derecede, özellikle 50 derecenin üzerinde yıkanıp ütülenmeli. Yıkanamayan ürünler ise ya kuru temizlemeye gönderilmeli ya da bir poşette bir hafta kadar bekletilmeli. Kapalı, ağzı kapalı bir çöp poşetinde yıkayamadığımız ürünleri bir hafta beklettiğimizde oradaki parazit ölüyor. Bulaşa sebep olmuyor. Hekime başvurmalı vatandaşlarımız ve hekim muayenesiyle uyuz teşhisi konulduğu zaman bu ilaçlar kullanılmalı. Aksi takdirde rastgele kullanılan ilaçlar, eczaneden veyahut da başka komşudan alınan ilaçların kullanılması her zaman direnç geliştirir ve toplumda bu ilaçların tekrar tekrar kullanılması başlı başına problem oluşturur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akrab.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

bizler de İslam'ın kadrini, kıymetini bilelim, halis Müslümanlar olarak yaşayalım, hadis-i şerifleri okuyalım, Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini tutalım, görevlerimizi yapalım, yapmamamız gereken işlerden sakınalım, elimizi eteğimizi yuyalım, temizleyelim, çekelim, günahlarda bizim işimiz yok, elimiz yok, biz öyle şeylere, haramlara, günahlara bulaşmayız, biz helal işlerle meşgul oluruz, helal lokma yeriz, helal yollarda Allah'ın gösterdiği istikamette çalışırız diyelim, pırıl pırıl mutlu bir ömür sürelim ve güzel bir akıbete mazhar olalım. Allah-u Teala Hazretleri efendim ahirette de bizi lütfuna erdesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim,

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.
1: Altyazı M.K.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إن دعوة المرء المستجابة kişinin duası muhakkaktır. لِأَخِيهِ بِالظَّهْرِ الْغَيْبِ mahsus kardeşinin kardeşi için onun arkasından yaptığı bir dua. Mümin kardeş yani. Herhangi öz kardeş olur. Bazı mümin kardeşler. Birbirlerinin arkalarından ya Rabbi kardeşim şu felaketten şu sıkıntıdan, şu günahtan, şu musibetten kurtar diye candan bir dua yapılırsa bu dua muhakkak müstecaptır. Kabul olur. İnde ra'sihi melekün. Bu duayı eden adamın üzerinde başı ucunda bir melek vardır. Yüemminu ala duaihi. Bu dua ettikçe melek der ki amin. Kimse olmasa da yani melek amin. Amin diye dua eder. Küllemâ de'a lehu bi hayrin. Her zaman böyle ona kardeşine karşı hayırla dua ettiği vakitte kâle bu melek amin ve leke binisin der. Sana da öyle olsun. Bu kardeşin için nasıl sağlık istiyorsun, afiyet istiyorsun, iyilik istiyorsun, ne istiyorsan sana da diyor, melek dua diyorsun. Sana da duayı melek yapıyor. Sen o adama yapıyorsun, melek de senin için dua ediyor. Elbette meleğin duası sizin duanızdan daha makbul. Onun için sen kendin için bir şey istiyorsan evvela kardeşin için iste ki o nimete mazhar olur. Ümit Derda'dan rivayet olmuş. İnne dûnallâhi azze ve cel seb'ine elfe hicâbin min nûrin ve zulmetin mâ tesme'u nefsün şey'en min hissi tilkel hudubu illâ zehâkat. Bu da Sa'd, Sehl ibn Sa'd'den. Cenab-ı Hak ile kul arasında 70 bin nurani, 70 bin de zulmani hicab vardır. Mâne, perde. Bu hicablar bizim bildiğimiz ne perdeye benzer, ne duvara benzer, ne bir şeye benzer. Bu tabirler bize anlatabilmek için bir tabirdir. Mesela ananın kanadı derler, şefkat kanadı. Anada bizi şefkat kanadı deyince kapının kanadıyla pencerenin kanadına elbette benzetilmez. Bu da bunun gibidir ki bu hicablar bizim göreceğimiz, bileceğimiz hicablar değil, nurani ve zulmani olmak üzere iki nevidir. Zulmani hicablar kötü ahlaklardır. Kötü ahlaklar insanlarda mevcut olduğu takdirde Allah Celle ve Aleyhi'nin hiçbir şekilde istifade edemez. Feyz alamaz yani. Feyz-i ilahi o adama gelmez. Çünkü kötü huyları hicap. Bu kötü huyları bir insan yenebilirse arkasından nurani hicaplar çıkar ki insanda kendini beğenmeler hasıl olur. İbadetini beğenir, taatını beğenir, yömetliğini beğenir, şecaatini beğenir filan filan. 70 bin tane de böyle efendim nurani hicap. Bu hicaplarda yenilmedikçe insan füyüzat ilahiyeye tam manasıyla mazhar olamaz. İnne zikrallahi teala şifaun ve inne zikrennâs dâin. Bu çok güzel bir şeydir. Ve vat dünya fizikri vel beyhakî amna kûlin mürsele. Mürsele bir hadis olmakla beraber. Allah-u Teala'nın zikri gerek vaaz, gerek nasihat, gerek Kur'an okumak, gerek namaz kılmak, gerek salavat-ı şerifeler getirmek, gerek Allah Allah demek, la ilahe illallah demek, hu demek, ne dersen de. Allah bir eliften, iki delamdan, bir de heyden ibarettir. Elifi kaldırırsan lillah olur ki yine Allah'a delalet eder. Lamı kaldırırsan lehu olur ki yine Allah'tır. Lehu mahsum amadın. Lamını da kaldırırsan husu kalır ki o da Allah'tır. Her kelimesi Allah'ın varlığına delalet eden bir lafz-ı icelaldir. İsmi azamdır Allah ismi. Onun ismini anmak Allah Allah Allah. Zikirler, bu nasihatlar da öyledir. Nasihatlar da tabii Allah-u Teala'yı anmaya bir vesiledir. Onun için onlar da şifa-ül şifadır. Mesela bazı diyorlar ki filan meyve şifadır, buyurun, bal şifadır, buyurun, efendim şu şifadır. Ama Kur'an hepsinden üstün şifadır. Bazı elham ayrı şifadır. Bütün ayet ve hadis böyle şafidirler. Ve bunu bırakır da bir insan toplanmışız. Konuşmamız lazım birbirimize. Dereden tepeden konuşuluyor bir sürü laf. Ha, burada zikren ne var? İşte şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, şu şöyle oluyor, bu böyle oluyor. Yani dünyaya misal. Daha ön. Derstir. Hiçbir faydası yok. Zikrullah şifadır. İçine şifa gelir. Balı yediğim vakitte nasıl şifa alıyorsa bu zikrullah ondan daha üstün bir şifadır. Onun için daima zikrünna insanların şu suyla bu suyla meşgul olmaktansa Allah'ın zikriyle meşgul olmak daha büyük evladır. Davud Aleyhisselam'ın hikayesinde de nasihatında ki size buradan gelen bir nasihatta burada da müstevhicem min evsekü ihvani en itimat ettiği kardeşlerinden de içtinab üzerine ol. Çünkü seni zikrullah'tan alakollar. Şifa olan zikrullah'tan seni alakollar. Dünya meşgulleriyle seni meşgul ederler. Bu bir nimet, büyük bir nimet elden fırsat kaçmış olur. Onun için onlardan da içtinab et. Seni dünya işleriyle meşgul edecek insanlardan uzak ol demiş. İnne ra'sel akli ettehaddudu ilen nas ve inne min saadetil mer fitfede lihyeti. Aklın başı insanlarla güzel geçinip insanlara kendisini hoş sohbet olmak. Yani insanlarla ne diyorlar şimdi bugün? Muaşireti elde ettik lazım. Yahudi, Ermeni, Rum, komşun kimse onlarla hep husn-ü imtizaç geçinebilmek. Bak mesela Resulullah Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin galiba ve Eshab'dan bazılarında hep rivayetleri var. Et kesmişler kurban eti yahut böyle bir hayvan kesikleri vakitte. Demiş ki bizim Yahudi komşunun etini, hissesini verdiniz mi? Yahudi komşunun hissesini, unutmayın ha. Yahudi komşunun payını verdiniz mi diye sormuş. Niçin? Komşu hakkı var ya. Komşu hakkı üç tane. Akraba olursa üç hakkı. Akraba olmazsa yakınlık dolayısıyla iki hakkı. Biri İslam hakkı, biri komşu hakkı. Hiç milletimizden de olmazsa bunun sırf komşu hakkı var. Hangi milletten olursa olsun. Demek ki muaşireti bize büyüklerimiz çok güzel göstermiş. İnne rabbeke teala ve ya'cebu min abdihi izâ kâl rabbi ufirli zünûbi ya'lem ennehu la yavfiru zünûbe gayri. Şimdi bu gene bakın hoşuna gidermiş. Beni affet ya Rabbi, beni mağfiret et ya Rabbi deyince insan Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna gidermiş de demiş ki bak bu kulum benim ancak günahlarını benden başka mağfiret edecek kimsenin olmadığını biliyor da mağfireti benden istiyor diye şey yaparmış. Rıza gösteriyormuş yani. Hoşuna gidiyor. Razı oluyor. İnne rabbekum teala rahimun men hemme bi hasenetin felem ya'melha kütübet lehu hasenete. Bir insan bir iyilik yapmak istiyor. Sevap kazanacak. Kast ediyor yani. İçeriden geliyor böyle. Ama elinden gelmiyor. Yapamadı. Kütübet lehu hasene. Ona bir hasene yazılır. Niyetiyle mecbur oldu. Fîn amilaha. Muvaffak oldu işine. Yaptı iyiliği. Mesela bir cami yaptım diyordu. Gücü yetmiyordu. Fakat Allah bir servet dedi. Yaptırdı camiyi. Yaptıramadan bir sevap alıyordu. Boş gitmiyor yine emeği. Yaptırdıktan sonra aşerete edaf illa seb'a mi'eti dış. Ondan 700'e kadar bunun sevabı yazılır. Edafın kesiri yani 700'e de kalmıyor birçok. Ve men hemme bi seyyiyetin. İstedi ki bu sefer bir kötülük yapsın. Felem ya'melha ama yapmadı. İstedi ama yapmadı. Kütübet lehu hasene. Yapmadığı için ona yine bir sevap yazılır. Yapmadı çünkü. Fiyini amillaha. Kötülüğü yaptıysa eğer kütübet lehu seyyiyeten vahide. Ona da bir günah yazılır. Ötekine 700 daha fazlasıyla veriliyor. Buna birden fazla verilmiyor kötülüğüne. Cenab-ı Hakk'ın bu da bize karşı büyük lütuflarından. İnne firraculi mudgatan. İnsanda bir et parçası vardır ki. İzâ sahhat sahha lehâ sâidî cesedî. Kalp sağlam olursa bu tıp bedenende böyle, maddeten de böyle, manen de böyle. Maddeten kalbi sağlam olan adamın her şeyi sağlam. Sâidî cesedî, sahha lehâ sâidî cesedî. Bütün vücut sahih olur çünkü kalbi sağlam. Manen de öyle. Kalbi manen sağlam yani kötü huylar yok. Riyası yok, kini yok, hasedi yok, buğzu yok, adaveti yok, hırsı yok, efendim, bakırlığı yok. Bu salim bir kalp diyorlar, iyi bir kalp. Yani evliyaların nail olduğu kalp. Ve insekamet, kalp hasta olursa, tabiatıyla bütün vücut nasıl hasta oluyorsa, kalp hasta çünkü. Bir kardeşimiz var, diyor, ben ancak arabayla gelebiliyorum işime. Çünkü yürürken derhal kanıyorum diyor, kalp hastası. Gelemiyor hocam. İşte bu nasıl maddeten kalbi bozuk olunca hasta oluyor insan? Manenden bu ahlak-ı mezmumelere içeriye yerleşti miydi bir kere? Sekame leha sairu cesedi. Bütün vücut hastadır. Bu da demiş kalbuhu. İnne kasbel muhsaneti le yehdimü amele mi'eti sene. Zeybe radıyallahu anh. Şimdi bu hesaptan birçok kimseler var. Burada 9 zeybe var. Bağdat'ta ziyaretin nasip oldu Cenab-ı Hak. İnşallah şefaatlerini de nihal eder Cenab-ı Hak. Bu zat diyor ki eğer ben bildiklerimi size söyleyecek olsam hazmedemezsiniz benim bilgilerimi siz. Yani zamanı değil sizin onları anla sahabeye. Şimdi bu her devirde caridir. Her devrin kendisine göre bir hareketi var. Bu hareketin bu böyledir dediğin zaman da olmaz. Mesuliyet altını düşünürsen. Şimdi burada insanlar bilir ve bilmez. Filan neler. İnsanın diline sahip olması büyük bir devlettir. Kolay bir şey de değildir yani. Bunlar hep riyazet ister, uzlet ister, azim ister, sabır ister. Çok şeyler ister yani. Bunlar yapılmadıkça mesela Lokman aleyhisselam Davud aleyhisselamı ziyarete gitmiş. Sivi devrin insanı demek. Davud aleyhisselam da rızk yapıyormuş. Esbab. Çelikten mamul bir şey. Ufacık halkalardan yapılıyor. Lokman aleyhisselam bakmış bir şey benzetememiş ona. Demiş ki sorayım bakayım acaba nedir bu? Ne yapıyorsun? Niye böyle ufak ufak şeylerden ne meşgul oluyorsun diyeyim demiş. Fakat bir türlü hikmeti mani olmuş. Söyleyememiş. Davud aleyhisselam da onu yapmış. Şöyle esbab haline getirmiş. Ah demiş. Nimet rızk demiş. Ne güzel bir gömlektir. Hatta giyilen. O zaman Lokman aleyhisselam demiş ki söz gümüş de sükut da altındır demiş. Onun için daima sükut iyidir. Nakşibend Hazretlerinin huzuruna gitmiş bir takım devrişan. Bu da sükut öyle boynunu bükmüş. Murakabı halinde. Devrişler itiraz etmişler. Demişler ki Efendi Hazretleri bizi biraz irşad etmez misiniz? Bir şey söylemez misiniz? Sükutumdan ders alamayan sözümden hiç alamaz evlatlar demiş.
3: Allah.
2: Ne güzel bir ders. Bir kere nefsi kırmak lazım yani. Nefis kırılmadıkça, o kaf da onda böyle dikili durdukça, istediğin kadar Allah. Allah kabul etmez onu. Allah'ın kabul edeceği Allah, çık sen evinden diyor bak, evi sahibine bırak. Güzel sözdür. İnne kulûbe beni âdem külleha beyni isba'in min esâbi'ir rahman ke kalbin vâhid yusarrifuhu haysu yaşa. Bütün kaç milyar insan var ki milyar yeryüzünde? Bu kadar insanın kalbi Allah Teala'nın parmağının arasında bir kişinin kalbi gibidir. Yani bir kişiyi tasarruf etmek neyse, bir kişiyi kullanmak neyse, milyarlarca insanın tasarrufu da bunun kadardır. Allah Teala'ya hiçbir şey zor olmaz. Bunun için Ayet-el Kürsi'yi çok dikkatle okumak lazım. Onun manalarına çok aşina olmak lazım. Ne güzeldir o. Estağfirullah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nev. Sine, dalgınlık. Allah'a böyle bir dalgınlık da gelmez hiç. Nevim hiç gel, uyku hiç gelmez. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Yani yer, gök, hepsi onundur. Nereye gidersen git. Onun mülkünün dışına çıkmak insanın elinden gelmez. Onun için diyor ki ya maşeral cinni vel insi tatatum en tenfuzu min aktarı semaat tenfuzu. Elinizden gelirsen Allah'ın mülkünden çık bakalım çıkabilir misin? Ay'a git bu da Allah'ın. Daha ötesine git bu da Allah'ın. Nereye gidersen hepsi Allah'ın. Onun için Resul-i Ekrem şimdi diyor ki Allahümme musarrifel kulub. Ya Rabbi sen kalpleri çevirensin. Sarrif kulubene ala taatik. Kalplerimizi taata çevir ya Rabbi. Masiyete değil. Kalplerimizi taata çevir diyerekten bize de teşvik ediyor. Bir yerinde de ya mukallibel kulub.
3: Allahümme ya mukallibel kulub.
2: Tabbit kalbi ala dinik. Kalbimi dinin üzerinde sabit eyle ya Rabbi. Zamanın ahvalin tegayyürüyle kaçamak tarafına kaçmasın benim gönlüm. Sen onu sabit kıl ya Rabbi. Diye bu dualar da vardır. Bu da güzel şimdi bakınız. İnne kavmen ehabbu kavmen. Birisini kavuk burada. İster pert ister kavuk. Birisini seviyor. Ne kadar? Çok seviyor ama. Hatta helekû fî hubbî. Onun muhabbetinde kendisini helak ediyor. Felâ tekûnû misyan. Sakın siz de öyle olmayın. Bu mucize-i peygamberidendir. Sakın ümmetim siz böyle olmayın. Sevdiklerinizde ileri gitmeyin. Sevin ama ileri gitmeyin. İnne külle salatin tehuttu mâ beyne yedeyha min hatî'eh. Ravahu Ahmed ibn Hanbel ve Tabarani min es-sagâir diyerekten de ihlal etmiş. Yani namazları kıldığımız vakitte iki namaz arasındaki yaptığımız hataları namazı Allahu Ekber diye durmak suretiyle hatta abdest alırken abdest namazı için hazırlanıyor ya o abdest alırken dökülür. Cami kapısından girerken bütün hatalarımızı alırlar öyle gireriz. Namaza durduk mu bütün Cenab-ı Hak günahkarı istemez ya huzurunda. Temizlik geldi. Onun için temiz olarak melekler bizi korlar. Tertemiz. Huzur Rabbül Alemin'deyiz çünkü. İşte Cenab-ı Hakk'ın yine bize en büyük rahmetlerinden birisi ki bizim elimizde değil tabi. Bu temizleyin de kulumu öyle durdurur benim divanımı diyor. Elhamdülillah. Onun için bir yerde de dün rast geldim. Eğer diyor ben kullarımın günah işlemesini istemeseydim şeytanı da yaratmazdım diyor.
3: Allah.
2: Hiç günah yok. Ben de melek dolu. Günahlardan değil, günahta devamda devamdan korkmaz lazım. İşlememek elbette iyi ama bir kere eşle, ondan sonra derhal arkasından tevbe istiğfarı yapıştırıp aman ya Rabbi dedim. Şimdi mağfiret sıfatı var Cenab-ı Hakk'ın, af sıfatı var. Bunun için bazı insanın beşeriyeti aklı başından mı gidiyor, iradesi mi elinden gidiyor, nasıl oluyor? Hiç istemeyerek bazı hatalara düşüyor. Düştüğünden dolayı da bir nedamet pişmanlık insanda tabiatıyla hasılıyor. Allah cümlemizi böyle pişman olup hatalarına bir daha onları işlemem ve yer kullanır cümlesine ilhak buyursun.
4: Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Aleyhisselam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz.
3: Akra Reklam.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilirsin.

Esmaül Hüsna. Allah, en güzel isimlerin sahibi sensin. Allah, senden daha güzel isim sahibi yoktur. Allahu Rabbi, la şerike. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

التواب. Bana ihsan et, kısma benden. Bana arttır, eksiltme benden. Bana güllerimi ver, uzak tut dikenlerden. Bana cennetini ver, uzak tut ateşinden. Bana affından hisse ver, koru gazabından.

Allah tevvaptır. Yani kendisine dönenlerin günahlarını affedendir. Bunun üzerine Adem, Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri belledi. Öğrendi ve onlarla ona tevbe etti. Yalvardı. O da onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz o, samimi dua ve kesin yapılan tevbeyi çokça kabul edendir. Çok acıyandır. İnsan denenmek için yaratılmıştır. Bu sınav içeriğinde en önemli görev, en güzel davranışı sergilemektir. Biz insanlar bu yönde çabalarken, zaaflarımızın sonucu olarak bazen de hataya düşebiliriz. Neden mi? Çünkü biz insanız. Yüce kitabımız bizi bize şöyle tanıtmıştır. İnsan, aceleci, sabırsız, kibirli, tartışmacıdır. Cahil ve zalim olabilen insan, iyi ve kötü olabilir. Bunlar sınavda değil.

gelmeyecektir. Ama her kötü gidişatın geri dönme fırsatı da yine insana verilmiştir. Günahtan sonra tevbe ile Allah'a dönüş kapısı açıktır. İsyanı bırakıp itaate dönmek tevbedir. Allah'ın bizim bu dönüşümüze imkan tanıması merhamet ve lütfu gereğincedir. Tevbenin kabulü tevvab olan Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir kimsenin tevbeyi yaratma kudreti yoktur. Bize düşen, ey Rabbim, bize tevbe etme arzusu ver niyazıdır. Samimiyetle ve pişmanlıkla yapılan tevbeler kıymetlidir. Hatadan dönüşün vakti yarın değil, derhaldir. Nasıl ki unutarak vakti geçirilen bir namazı hatırladığımız an telafi etmemiz gerekiyorsa, tevbe içinde kalbimizde bir yöneliş arzusu verildiği an, o anda pişmanlığımızı ifade etmeliyiz. Sık sık tevbe yapmamız kulluğumuzun gereğidir. Çünkü mağfiret dilemek kulluktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, masum olduğu halde mağfiret dilemekle emrolunmuştur. Resulullah Efendimiz meclisteki oturuşunu her zaman istiğfarla bitirirdi. İnsan için mutlaka bir dönüş yolu vardır. Bazen ufacık kıvılcımlar gönülleri alev aldırırken, bazen de yürekler soğuk mermerlere dönüşmüştür de, kürekle ateş dökülse yine yanmaz. Hayat tarzımız Allah'ın razı olmayacağı şekilde akıp giderken, Allah Celle Celaluhu bize merhamet eder de düşündürücü ve ibret verici hadiselere dikkatimizi çeker. İşte kalbimizde bizi tevbeye yöneltici bir takım korkular oluşuyorsa bu bir işarettir. Bu korkularla yüzleşmek yerine onları gafletle örtmeyi seçersek, kendi kendimizi pişmanlığın ve geri dönüşün fırsatından mahrum bırakmış oluruz. Gafletimiz, günahımızın çirkinliğini, yalnızlığımızı ve onun azabından kaçamayacağımız gerçeğini devamlı örter ya da öteler. Oysa ki onun bize yöneleceği umudunu taşımak, bu ismi şerifin biz insanlara en büyük nasibidir. Bugün insanın yaratıcısıyla arasını açmaya yönelik birçok sistem ve felsefi düşünce yapıları mevcuttur. Buradaki asıl sorun, insanın yaptığı birçok hatanın farkında olması ama o çirkinliklerle kendisine ve çevreye verdiği zararla yüzleşmeye yanaşmayışıdır. Ey kullarını tevbeye teşvik edip tevbelerini kabul eden Rabbimiz, doğaya takındığımız düşmanca tutumlarımızdan, kâr tutkumuzun bize gaye olmasından, ihtiraslarımızın helali unutturmasından, tokluğumuzun israf seviyelerini aşarak obezleşmesinden ve de kendimizle senin arana koyduğumuz tüm bağımlılıklarımızdan pişmanız. Bizi bağışla Rabbim.

Esmaül Hüsna. Allah, en güzel isimlerin sahibi sensin. Allah, senden daha güzel isim sahibi yoktur. Allahu Rabbi, la şerike. Esmaül Hüsna programı

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Uyuz hastalığı özellikle kabinlerde kıyafet denenmesi ya da kargoyla gelen bir kıyafetin kullanılmasıyla bulaşabilir mi? Parazit dışarıda, dış ortamda 3 gün canlı kalabiliyor. Fakat vücutta uzun süre kalabiliyor. Günlerce, aylarca kalabiliyor. Hatta kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa, işte felçli bir hastaysa yıllarca parazit çoğalabiliyor. Vücutta uyuz olan bir kişi yaklaşık 10-15 tane parazit taşır. Kabinlerde nasıl oluyor? Parazit oranı çok yüksekse, sizden önce deneyen kişi üzerinde biraz uzun tuttuysa, atıyorum 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, o kıyafet elbette ki bulaşmış olabilir. Tabii bu kişideki uyuz oranıyla ilgili, sayısıyla ilgili. Kıyafet ya da kargoyla geldi. Kargoyla geldiği zaman dış ortamda teorik olarak baktığınızda 3 günden fazla kaldığı için parazit mikroorganizmasının ya da parazitin öldüğünü düşünebiliyoruz. Fakat tedbiren biz şunu öneriyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu alınan kıyafetlerin yıkanıp sıcak ütüyle ütülenip öyle kullanılmasını öneriyoruz. Özellikle kafeler gibi toplu yaşanan sosyal aktivitelerin olduğu yerlerdeki şallar, mesela sırtımıza aldığımız şallar, bunlardan da mesela geçme ihtimali var. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Parazit girdiği zaman hangi bölgeler kaşınır, bundan bahsetmek isterim. Özellikle tuttuğu, sevdiği bölgeler var. Erişkinde boyundan aşağı bölgeyi tutar. El parmak aralarında, el bileğinde, dirseklerin iç yüzlerinde, karın bölgesinde, bacakların iç yüzlerinde ve kalça bölgesinde, özellikle göğüs bölgesinde bu kaşıntılar olabiliyor. Özellikle bu bölgeleri tutabiliyor lezyonlar. Tipik lezyonu küçük tünel tarzında, parmak aralarında küçük çizgiler halinde ve uçlarında küçük inci tanesi gibi noktalar tarzında bulgular verir. Bir dermatolog, bir uzman gördüğü zaman bu lezyonları genellikle klinik olarak tanıyabiliyor. Biz hasta geldiği zaman ilk sorduğumuz, gece kaşıntınız var mıdır? Ailede başka bir kaşıntı olan hastamız veya yakınımız

0: var mıdır? Ya da son zamanlarda sizi ziyarete gelen, kaşıntısı olan bir yakınınız oldu mu? Bunlar daha çok hangi bölgede oluyor mu? Hocam başından, boynumdan yukarısında olmuyor. Daha çok boyundan aşağısında. Bunlar tamamen yakaladığımız donelerdir. Ama çocuklarda ise biraz daha tutulum farklıdır. Neresi tutulabilir? Çocuklarda avuç içleri, kulak arkaları, yüz bölgesi özellikle süt emen küçük bebeklerde yanaklarına bulaşabiliyor. Kulak arkasına bulaşabiliyor. Buralarda da mutlaka klinik olarak muayene etmek gerekiyor. Son dönemlerde artışının sebebi de tabii kapalı ortamlarda aile içi ilişkiler biraz daha yoğunlaştı. Toplu yaşanan yerler bunlar uyuzu arttıran sebeplerdir. Birbirine bulaşı arttırıyor. Özellikle yurtlar, okullar, kalabalık yaşayan aile bireylerinin arasında çok daha fazla yayılmasını gözlüyoruz. Tamamen dışta deride olan bir rahatsızlık. Ve çok hijyene dikkat ediyorum. Bana uyuz bulaşmaz diye bir kaydı yok ama hijyen ortamına daha çok dikkat edenlerde daha az bulaş oluyor. Ama hijyene dikkat etmeyen, daha uzun süre parazitin mesela az yıkanan, az çamaşırların daha seyrek yıkandığı geniş ailelerde daha fazla yayılabiliyor. Ama sık banyo yapan, çamaşırlarını düzgün yıkayan, ütüleyen insanlarda biraz daha bulaş olayı daha düşüktür. Hiçbir zaman uyuz mikrobuna bir bağışıklık yoktur. Bir defa geçirseniz sonrası yine 2, 3, 5 temas ettiğinizde geçirme ihtimaliniz mutlaka vardır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir.''

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, değerli gençler, Allah Celle Celaluhu size razı olduğu bir ömür sürmeyi nasip eylesin. İki cihan saadetine cümlenizi mazhar eylesin. Daha yaşlılardan elbette çok geri değil, çünkü onlar daha çok ibadet ettiler. Daha gençlerden elbette daha geri değil, çünkü onlar benim kadar suç işlemediler. Suçları benden daha az. Acizliğimi itiraf ederim. Bir zerre-i naçiz olduğumu, asıl umvanımın bu olduğunu size takdim eden kardeşimin bana ismime eklediği sıfatlardan aldanmamanız için ihbar ve ihtar ederim. Bir aciz naçiz kardeşinizim. Bir varmış, bir yokmuş gibi, masal gibi bir hayatımız olacak. Ondan sonra ahirete göçeceğiz. Sizler de öyle. Kainatın, her varlığın ve bizim de sahibimiz Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Bizim yaptığımız işler Allah-u Teala Hazretlerinin makbulü olursa, rızasını kazanmaya vesile olursa ne mutlu bize. Eğer hayatımız ve faaliyetlerimiz Allah'ın rızasına uygun olmazsa ne yazık bize. Hiç kıymeti yok. Hani tüm dünya bizim olsa, bir elimize ayı, bir elimize kameri, güneşi verseler ne kıymeti var? Biz tüm düşünceleri, felsefeleri, gayeleri elekten geçirip de ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi diyen büyüklerin izindeyiz. Onların talebesiyiz. Onların naçiz bir talebesiyiz. Onların naçiz bir muhakkibiyiz. Onların naçiz bir mühibbiyiz. Seveniyiz, sayanıyız. Gayemiz Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak. Onu kazanabilirsek ne mutlu. Kazanamazsak faaliyetlerin canlı olması, şaşalı olması, debdebeli olması, saltanatlı olması, gösterişli olması, efendim alkışın çok olması, taraftarın çok olması, bunların hepsi bu dünyanın faniliği içinde onunla beraber yok olacak şeyler. Bunu hissediyorum ve hayatımı buna göre tanzim etmeye çalışıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde yaşadığımız hayatın manası hakkında bazı ayetler bizlere göndermiş. Bunun en ürpertici olanlarından birisi, Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve enneküm ileyna la turcaun. Ey insanlar, siz sanıyor musunuz ki biz sizi abes yere, maksatsız, gayesiz, boş, batıl bir hiç olarak yarattık? Böyle mi sanıyorsunuz? Bize dönmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu edebiyatta istifhamı istinkari derler veya inkari derler. Yani böyle değil. Soru soruyor ama böyle olmadığını beyan etmek için soruyor. Hayat boşuna değildir, gayesiz değildir, maksatsız değildir, abes değildir. Hayatın bir anlamı var, bir gayesi var, bir fonksiyonu var. Bizim yaşayan insanların, hayata sahip olan, hayatın içinde olan varlıkların bir misyonumuz var, bir görevimiz var sırtımıza yüklenmiş olan. İnanmayan insanlar hayatı anlamsız, boş bir şey olarak görüyorlar. Şairin birisi diyor ki, hadis ez mütribi meygü ve razı dehir kemtercu ki kes nekşüdü nekşayet be hikmet in muammara. Meşhur İran şairlerinden birisidir bunu söyleyen. Diyor ki, boş ver, çalgıdan bahset, içiden bahset, hayatın anlamını ne yapacaksın arayıp arama, çünkü bu muammayı şimdiye kadar kimse çözmüş değil. Bir başka şiirinde demiş ki, bu kitabın baş sayfaları, son sayfaları kopuktur. Yani meçhul, bilmiyoruz. Başı nereden başlıyor, neyin nesiymiş, bize meçhul. Sonu nerede bitiyor bu kitabın, bilmiyoruz diyor. Bu imansızların inançsızlık boşluğu içinde efendim çırpınışları. Boş bir hayat, gayesiz bir hayat. Ve onları bu boş düşüncenin, bu yokluk, muazzam, müthiş bir şey, bu yokluk hissinin düşürdüğü tuzak. İçiden bahset, zevkten bahset, keyiften bahset. Dünyaya bir defa gelmişim, sonun ne olacağı belli değil, evvelce nerede olduğum belli değil. Efendim, hani doyunca, patlayınca, tıksırınca yemek içmek, yaşamak tarzında. Hayat, hayat bir imtihan. Hayat diyebiliyorum eyyüküm ahsenu amela, hanginiz daha güzel iş yapacak, hanginiz daha güzel imtihan başaracak diye, sizi imtihan etmek için ölümü, hayatı var eyledik diyen Allah-u Teala Hazretlerinin kulları sınaması bir imtihan. Bu gerçek, bu hakikat. İslam'ın en mühim hakikatlerinden birisi bu. Ahiret inancı. Ahirete gideceğiz. Bu dünya hayatı, el hayatü dünya, şimdiki hayat, fani, geçici, rüzgar gibi geçen, yel gibi geçen, esip tozan, göz yumup açınca efendim tükeniveren, nasıl geçtiği anlaşılmayan bir zaman parçası. El hayatül ahire, asıl hayat, ebedi hayat, sonsuz hayat, bitmeyen hayat. Hüm fiha halidun, insanlar orada neyle karşılaşacaklarsa, hangi dara, efendim dar-ı saadete mi girecekler, efendim dar-ı cennata mı girecekler, yoksa dar-ı cehime mi girecekler, cennetlik mi olacaklar, cehennemlik mi olacaklar, neyse orada ebedi kalınacak. Asıl alem orası. Rakamlarla ifade edilemeyecek devamlı, sonsuz, ebedi, halidi alem orası. Burası rakamlı olduğu için, sonlu olduğu için burası bir hiç. İkisini birbirine nispet edersek, dünya hayatı ahiret hayatına göre nedir diye nispet edersek, oranlarsak, bu bunun kaçta kaçıdır diyecek olursak, diyelim ki 100 yıl yaşadık veya 1000 yıl yaşadık, 1000. Ahiret hayatı sonsuz, 1000'i sonsuza bölersek 0. Yani bir rakamın sonsuza bölümü, bir rakamın sonsuza bölümü 0'dır. Çünkü sonsuz derecede küçük parçalara bölüyorsunuz, 0 olur. 0'dır. Yani matematik bunu söylüyor. Dünya hayatıyla ahiret hayatını inceleyecek olursanız, acaba bu bunun kaçta kaçı? Dünya hayatı 1000 yıl sürecek olsa, efendim ahiret hayatının yanında kaçtır? 0'dır. Dünya hayatı 0'dır. Biz buraya gelmişiz, bir müddet yaşamışız. İşte siz gençlik yaşlarındasınız, biz de ihtiyarlığın başındayız. Bilmiyoruz bundan sonra ne olacak? Kaderimiz, alnımızda yazımız nedir bilmiyoruz. Ama burada bazı şeyleri bilmek en büyük vazifemiz. Yani bizi kim yarattı? Bize bu nimetleri kim veriyor? Bize bu varlığı kim vermiş? Bu aklı kim vermiş? Bu düşünce, bu tefekkür, şu şiirler, efendim bu güzellikler, efendim vücudumuzun kabiliyetleri bizden değil. Bizim dışımızdan bize verilmiş nimetler. Küçücük bir tohumdan efendim çıkan ağaç, ağacın dallarından sarkan meyveler, kırmızılar,

0: yeşiller, renkler, tatlılar, ekşiler, yerden fışkıran feyizler, bereketler, küçücük bir tohumdan harika sonuçlar, Allah'ın çeşitli nimetleri. İşte bunların mahiyetini, biz bu nimetlerden istifade ediyoruz. Yani yiyoruz, içiyoruz, yaşıyoruz, sıhhatteyiz, afiyetteyiz, şeniz, zindeyiz, hoşuz, iyiyiz. Kime teşekkür edeceğiz? Efendim, nedir bu nimetlerin kaynağı, neresidir? Kim gönderiyor bize? Yani her gün bir yerden bir zarf içinde bize efendim 1 milyon lira para gelse sahibini merak etmez miyiz? Kim gönderiyor? Bize bunca nimeti kim verdi? Kim vermeye devam ediyor? Kim bizi bu nimetlerine gark etti? İşte Kur'an-ı Kerim'in şehadetiyle bizim en mühim görevimiz, en büyük ödevimiz bizi yaratanı bilmek ve bulmak. En affedilmez suç yaradanı bilmemek, bulmamak, tanımamak veya yanlış tanımak. Yanlış tanımaya şirk diyoruz. Bilmemeye küfür diyoruz, inkar diyoruz. Suçların en büyüğü bu. Erhamir Rahim'in olan Allah-u Teala Hazretleri her günahı bağışlayabiliyor. Adam öldürmüş, hırsızlık yapmış, ömrünü fena yollarda geçirmiş vesaire. Tevbe edip doğru yola gelince affedebiliyor. İnna Allaha la yaghfiru en yushrake bihi şeyen ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Öbür suçların hepsini bağışlayabilir ama kendisini bilememe, bulamama suçunu bağışlamıyor. Çünkü bundan büyük suç olmaz, bundan büyük duygusuzluk olmaz, bundan büyük gabilik olmaz, bundan büyük vurdum duymazlık olmaz, bundan büyük tembellik olmaz, bundan büyük ahlaksızlık olmaz, bundan büyük nezaketsizlik olmaz. Bunca nimeti kim gönderiyor? Kime teşekkür edeceğim? Ondan haberi yok. Hayatın gayesi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yaradanı bilmektir. Yaradanı bileceksiniz. Hem de çok sağlam bir şekilde bileceksiniz. Mutlaka bileceksiniz. Muhakkak bileceksiniz. Bunu bilmediğiniz zaman vazifenizi yapmamış oluyorsunuz. Hayatınız boş. Dünya üzerinde Allah'ın bir sürü böyle bu gerçeği yakalayamamış kulu var. Onlar gibi olursun. وَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ İnsanların çoğu bu gerçekleri yakalayamıyorlar. Sirke sineği gibi. Yani bir sirke çanağının üstünde uçuşan böyle zayıf naif sinekler, sabahleyin bakarsınız, akşamleyin bakarsınız üstünde uçuşuyorlar. Yerler sinek ölüsü dolu. Sirke sineği gibi insanlar. Kıymeti yok. İnanmamış insanın kıymeti yok. İnsanı insan yapan, insanı sultan yapan, insanı ölmez bir varlık haline getiren imanı. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor Yunus Emre. Yani sözün büyüklüğüne bakın. Sonra yani bilmemeye karşı duyulan şeye, tahkire bakın, tahkir duygusuna bakın. Kendisine rızkı gönderen, nimeti veren, varlığı veren, aklı veren, fikri veren, İslam'ı veren, imanı veren, duyguyu veren Rabbini bilmek ve ona aşık olmak. Hayatın gayesi bu. Sevgi, sevgi. Makamların, manevi tasavvufi makamların en üstünü sevmek. Aşk makamı, şevk makamı, aşkullah, muhabbetullah makamı. O makamı bulmuşlar, o abu hayattan içmişler eskiler. Asıl vazifemiz bu. Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimesi bize bunu bildiriyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Sizin asıl işiniz bu. Sizden öncekilerin de asıl işi buydu. Sizden sonrakilerin de asıl işi bu. Babanızın da işi bu. Annenizin işi de bu. Kardeşinizin, komşunuzun işi de bu. Allah'ı bileceğiz. Allah'ı bulacağız. Çünkü ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Ayet-i kerime bize bildiriyor ki nerede isek o bizimle beraber. Neredeysek bizimle beraber. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insanoğluna onun şah damarından daha yakınız. Ve alemu ennallâhe yahûlu beynel mer'i ve kalbihi. Kişiyle kalbi arasını ihata eder. O arayı kuşatır, çevreler diye bildiriliyor. Yani Yunus bunu çok güzel anlamış. Diyor ki, isteme gil anı ırak. Gönüldedir ana durak. Yani Cenab-ı Mevla'yı uzaklarda arama. Almanca bir din kitabı, çocukların din kitabını getirmişler diye ilk sayfayı açtım. Diyor ki God is in der Himmel. Tanrı göktedir. Öyle saçma şey mi olur? Allah-u Teala Hazretleri her yerde. Yani bir yerde olup bir yerde olmaması düşünebilir mi? Öyle saçma şey mi olur? Yani adamlar uzakları düşünüyorlar. Adamlar efendim yer arıyorlar. Yer arayınca da bulamıyor tabii. Ama gerçek öyle değil. Bulan buluyor ve bulduğunun sonucu da belli oluyor. Yani bulduğunun sonucu da belli oluyor. Bulan acaba sübjektif bir olguya mı varmış? Acaba bulamadığı halde kendisini buldum mu sanıyor yoksa gerçekten mi buluyor? Bulan gerçekten buluyor. Gerçekten buluyor çünkü olgularla, tezahüratıyla, bulduğu anlaşılıyor. Allah-u Teala Hazretleri bir hadisi kutsi'de buyurmuş ki, kulum bana ibadet ve taatlerle, hayır ve hasenat ile, nevafil ile yaklaşa durur. Her yaptığı ibadet kulu Allah'a biraz daha yaklaştırır, biraz daha yaklaştırır, biraz daha yaklaştırır. Nihayet iyiliği galebe çalar. Kul esas yapısı itibariyle, genel manzarası itibariyle iyi bir kul olur. İyilik yapan bir kul olur. Ufak tefek kusurları olsa bile hatasız kul olmaz ama genel yapısı itibariyle nihayet böyle hayırla, hasenatla, iyiliklerle meşgul olan bir iyilik meleği gibi bir insan olur. Herkes görür, sever. Karınca ezmez, tatlı dilli, kimsenin kalbini kırmaz. İyi insan. Herkes ittifak eder. Hatta uhibbahu. Nihayet ben o kulumu severim. Yani böyle nafile ibadetleri yaptığı zaman ilerleye ilerleye ben o kulumu severim. Feiza ahbettuhu. O kulumu sevdiğim zaman da gören gözü olurum. İşiten kulağı olurum. Tutan eli olurum. Söyleyen dili olurum. Yürüyen ayağı olurum. Benimle görür. Yani bir beşer görüşüyle görme değil, Allah-u Teala Hazretlerinin gösterdiği her şeyi görme durumuna gelir. Günü görür, istikbali görür, cenneti görür, efendim hilkati görür, falanca insanın efendim uzakta yaptığı şeyi görür, söylediği sözü duyar, yaptığı ters işi haber verir, onun karşısına çıkar. Neden? Çünkü Allah gören gözü oldu, Allah işiten kulağı oldu, Allah tutan eli oldu, Allah ona yardım etti.
1: Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
2: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Bir Nakşibendi alem Seyyid ömür sürerken, eyvah ecel erişti, ayrıldı ruh bedenden. Alim idi kerim hem, ram oldu ırcıviye, ağlaştı cümle ihvan, matem giyindi her şey. Almıştı Şeyh-i Zahid Kotku Efendi'den feyz, ol mürşidi kemal, hem ol ruhi pâk-ı duşen. Cevami-ül kelim-i sahip kıran-ı devran, evrad idi sinan-ı eskar-ı idi cevşen. Tarihte bir gider bir dev sicre böyle bülbül, olur makamı Mahmud Esat Coşan'a gülşen.
5: Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, Miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü özel programlarla yad ediliyor.

0: güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Zümer Suresi. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, insanı varoluş gayesine çağıran, kalbi uyandıran ve kulluğun özünü hatırlatan bir ilahi rehberdir. Allah'a yönelmeye davet eden surelerden biri de Zümer Suresidir. Mekke döneminde inmiştir, 75 ayettir. Adını 71 ve 73. ayetlerde geçtiği üzere zümreler, gruplar demek olan zümer kelimesinden alır. Zümer kelimesi, Allah tarafından indirilen Kur'an'ın dini gerçekleri içeren bir kitap olduğunu vurgulayarak başlar. Resulullah'ın şahsında bütün insanlara sadece Allah'a gönülden bağlanarak kulluk etmeleri gerektiğini emrederek devam eder. Surenin son ayetleri, kıyametin kopması, hesabın görülmesi, inanmayanların cehenneme sürülecekleri, inanan ve inançlarına uygun yaşayanlarınsa cennete sevk edilmesine dair müjdeli haberle hamd ile biter. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra dinliyorsunuz.

devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Yıkılan putların kırılacaklarının kırılışı ve yakılacaklarının yakılışı. Peygamberimiz Aleyhisselam öğle namazını kıldıktan sonra Kabe çevresindeki bütün putların bir araya toplanarak

0: yakılacak olanların yakılmasını, kırılacak olanların kırılmasını emretti. Emri yerine getirildi. Bu hususta söylenen bir şiirde, "Sen Mekke'nin fethinde putları kırdıkları gün Muhammed Aleyhisselam'ı ve ordusunu bir görseydin. Allah'ın nurunun nasıl parıldadığını, şirkin, küfrün yüzünü karanlıkların nasıl bürüdüğünü görürdün" denilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Ümmü Hani'nin evinde fetih namazı kılışı. Putların yıkılışı, kırılışı sırasında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın saçı sakalı çok tozlanmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evine gitti. Orada Hazreti Fatıma'nın getirdiği örtüyle siperlenerek yıkandı. Ümmü Hani de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın fetih günü olan cuma günü evine gelip guslettikten sonra 8 rekat namaz kıldığını bildirmiştir. Bu namaz fetih namazıydı. Kumandanlar bir memleketi, bir kaleyi fethettikleri zaman bu namazı kılarlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas da Medain'i fethettiği ve Kisra'nın eyvanına girdiği zaman orada bu namazı kılmıştı. Fetih namazı 8 rekat olup bunda ne selamla aralarını ayırma, ne imamla birlikte cemaatle kılma, ne de açıktan kıraat vardır. Taberi'ye göre bu namaz sünnettir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kıldığı 8 rekattan ikisi Mekke'nin fethine şükür içindi. İkisi kuşluk namazına başlangıçtı. Dördü de öteden beri kıla geldikleri kuşluk namazıydı. Peygamberimiz Aleyhisselam Ümmü Hani'nin evine vardığı zaman Ümmü Hani, "Ya Resulallah, kocamdan akrabam olan bazı kimseler bana sığınmış bulunuyorlar." Ali bin Ebu Talip ise, "Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasına kulak asmayacağını söylemiştir. Ali'nin bunların yerini öğrenip kendilerini öldüreceğinden korkuyorum." Ümmü Hani'nin evine girenlere, sığınanlara, "Allah'ın kelamını dinleyip Resulüne iman edinceye kadar eman verildiğini açıklasan" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ümmü Hani'nin eman verdiğine biz de eman verdik" buyurdu. Sonra da Ümmü Hani'ye, "Senin yanında yiyebileceğimiz bir şey var mı?" diye sordu. Ümmü Hani, "Yanımda kuru ekmek kırıntılarından başka bir şey yok. Onu da sana sunmaya utanırım" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onu getir, suyun içine ufala, tuz da getir" buyurdu ve "Biraz da katık var mı?" diye sordu. Ümmü Hani, "Ya Resulallah, yanımda sirkeden başka bir şey yok" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Getir onu" buyurdu. Yemeğinin üzerine döküp yedikten sonra Yüce Allah'a şükretti. Ümmü Hani'ye de, "Ne güzel katıktır sirke. Ey Ümmü Hani, sirke bulunan ev yoksul olmaz" buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin fetih gecesini zikir ve ibadetle geçirmeleri. Mekke'yi fethettikleri günün gecesinde sabaha kadar tekbir, tehlil getirmekten, Kabe'yi tavaftan geri durmadılar. Bunu gören Ebu Sufyan karısı Hind'e, "Sen bunun Allah'tan olduğu kanaatinde misin?" diye sordu. Hind, "Evet, bu Allah tarafından olan bir iştir" dedi. Ertesi günü sabaha çıkınca Ebu Sufyan erkenden Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "Sen Hind'e bunun Allah'tan olduğu kanaatinde misin?" diye sordun. O da, "Evet, bu Allah tarafından olan bir iştir" dedi buyurdu. Ebu Sufyan, "Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a andolsun ki bu sözümü Allah'la Hind'den başka insanlardan hiçbir kimse işitmemiştir" dedi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akradaşım, yoldaşım.

şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Değerli Akra FM dinleyenleri, Ebu Suud Efendi ile ilgili programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Efendim, Ebu Suud Efendi, dinine bağlı, haramlardan ve şüpheli şeylerden son derece sakınan,

Allah korkusu çok olan bir alimdi. Güler yüzlü, tatlı dilli olup latifeden hoşlanırdı. Etrafında bulunanlara yumuşaklıkla muamele ederdi. Çok ibadet eder ve zahidane dünyaya gönül vermeden yaşardı. Gayet temiz ve sade giyinirdi. Heybetinden meclisinde kimse konuşmaz, onun konuşması hürmetle dinlenirdi. Devlet işlerini ve hizmetlerini mükemmel bir şekilde yürütmesi yanında talebe yetiştirmek ve kıymetli eserler hazırlamakla da vakit geçirirdi. Meşguliyetinin çokluğuna rağmen talebelerine zamanında ve aksatmadan derslerini verirdi. Zeyrek civarındaki Çırçır'da bulunan konağında oturur, Müslümanların işlerine bakardı. Belli zamanlarda Topkapı Sarayı'na giderek padişahı ziyaret ederdi. Bu ziyaretlerine giderken devamlı bugün Ebu Su Caddesi denilen caddeden gittiği, bu sebeple onun ismine izafeten bu caddeye Ebu Su Caddesi denildiği bilinmektedir. Ebu Su Efendi, Yavuz Sultan Selim ile Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fevkalade sevgi ve iltifatını kazanmış bir alimdir. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Ebu Suud Efendi'ye gönderdiği şu mektup, ona karşı beslediği halisane duyguları dile getirmektedir değerli dinleyenler. Mektup özetle şöyledir. Halde haldaşım, sinde sindaşım, ahiret kardeşim, Molla Ebu Suud Efendi Hazretlerine sonsuz dualarımı bildirdikten sonra hal ve hatrını sual ederim. Hazreti Hak, gizli hazinelerinden tam bir kuvvet ve daimi selamet müyesser eylesin. Allah-u Teala'nın ihsanıyla lütuflarınızdan niyaz olunur ki, mübarek vakitlerde muhlislerinizi şerefli kalbinizden çıkarmayınız. Bizim için dua buyurunuz ki, kafirler hezimete uğrayıp, bütün İslam orduları mensur ve muzaffer olup, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşalar. Dualarınızı, yine dualarınızı bekleyen Hak Teala'nın kulu Süleyman-ı Biriya.

0: Ebu Suud Efendi başta muhteşem bir hükümdar olan Kanuni Sultan Süleyman Han, ilimde Zembilli Ali Efendi ve İbni Kemal Paşa, İmam-ı Birgivi gibi alimlerin, edebiyatta Fuzuli ve Baki gibi şairlerin, mimaride Mimar Sinan, tarihte Selanikli Mustafa ve Ali, Nişancı Mehmet, coğrafyada Piri Reis, denizcilikte Barbaros ve Turgut Reis gibi meşhur kimselerin bulunduğu bir devirde bulunmuş ve o da ilimdeki yüksek derecesi ve maharetiyle Şeyhülislamlık makamında hizmet etmiştir. Bu devir Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemlerindendir. İlimde, sanatta ve diğer birçok hususlarda en meşhur kimseler bu devrede bir araya gelmiştir. Osmanlı Devleti o devirde dünyanın yarısına hükmeden muazzam bir devletti. Devletin bu hale gelmesinde diğer Osmanlı alimleri gibi Ebu Suud Efendi'nin de büyük emeği geçti. Hatta en çok emeği ve hizmeti geçen alimlerdendir değerli dinleyenler. Ebu Suud Efendi bütün bu meziyet ve üstünlükleri yanında edebiyat ve şiir sahasında da yadigar eserler bırakmıştır. Zamanının şair ve edipleri yazdıkları nefis kasidelerle onu övmüşler, şanını dile getirmeye çalışmışlardır. Kendisinin Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri vardır. Arapça şiirlerinden Kaside-i Mimiye en meşhurudur değerli dinleyenler. Sorulan bazı suallere şiirle cevap verdiği de olurdu mübarek zatın. Şiirlerinde daha ziyade fikir hakim olup alimane ve hakimane yazardı. Eşki pürhun serve ser tuttu cihan eknafını. Sine-i süzanım içre ateşi hasret gibi. Ve aynı kasidesinde aleme beyhude bakma. Eyle imanı nazar. Suni üstadı ezelde nazır-ı ibret gibi. Her biri zerrat-ı ekbanın lisanı hal ile keşfeder sırrı cihanı hatiki hikmet gibi. Ebu Suud Efendi tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde pek çok eser yazmıştır değerli dinleyenler. Eserlerinden en meşhuru İrşad-ı Akli Selim isimli tefsiri olup pek kıymetlidir. Ebu Suud Efendi yazdığı bu tefsirde Keşaf tefsiriyle müfessirlerin baş tacı olan İmam-ı Beydavi'nin Envar-ü Tenzilini kaynak olarak almıştır. Bu tefsirlerden aldığı bilgiler yanına yeni inceleme ve mütalalar da ilave etmiştir. Evliya Çelebi bu tefsirden Seyahatname adlı eserinde şöyle bahsetmiştir. 3000 ulemadan ve 1700 kadar muteber tefsirden istifade etmek, feyz almak suretiyle yazdığı tefsir, halen alimler arasında makbul ve methedilen bir tefsirdir. Ona denk bir tefsir yoktur. Mir'at-ı Kainat müellifi Nişancızade bu tefsir için, yazdığı güzel tefsiri şerifi dünyanın en güzel tefsirlerindendir, demiştir. Ebu Suud Efendi bu tefsirini nasıl yazdığı hakkında yaptığı açıklamanın bir bölümünde, Keşşaf tefsirinin ve İmam-ı Beydavi'nin Envar-ü Tenzil adlı tefsirinin yazılmış tefsirlerin en meşhuru ve seçilmiş tefsirler olduğunu belirttikten sonra şöyle demektedir. Önceden bu iki kitabı okuyup incelemekle meşgul olurken, bunların ihtiva ettiği cevherlere, kıymetli bilgilere, diğer kitaplarda bulduklarımı da ilave etmek suretiyle güzel bir üslupla tertip etmek ve Allah-u Teala'nın lütfu olarak kalbime doğan şeyleri de Kur'an-ı Kerim'in şanına uygun bir şekilde ilave edip Sultan Süleyman'ın hazine-i şahanesine hediye etmeyi düşündüm. Lakin seyahatlerim azmime mani oldu. Yapılacak işin büyüklüğü beni tereddüde düşürdü. Aradan aylar ve yıllar geçti. Meşguliyetin çokluğu muharebelerde, seferlerde, beldelerde dolaşmam bu işe mani oldu. Baktım ki fırsat elden gidiyor, ecel yaklaşıyor. Hayat güneşi batmak, sönmek üzere. Artık meşgalemin çokluğuna bakmadan arzu ettiğim kitabı yazmaya karar verdim. Allah-u Teala'ya sığınarak işe başladım. Ebu Suud Efendi'nin diğer önemli eserleri ise şunlardır değerli dinleyenler. Maruzat, Hasmül Hilaf, Fil Messi Alel Hifaf, Tehafütül Emcad, Fi Evveli Kitabil Cihad, Me'akidü taraf fi evveli tefsiri suretil fethi minel keşşaf talikatün alel hidaye ve fetvalar. Ebu Suud Efendi Şeyhülislam olması ile ilgili bir rüyasını şöyle anlatmıştır. Henüz daha medresede talebeyken bir gece rüyamda Zeyrek Camii'ne girdim. Cami çok kalabalıktı. Bu topluluk nedir dedim. Resul-i Ekrem Efendimizin divan-ı saadetleridir, toplantılarıdır denildi. Hürmetle bir köşede durdum. Önümde de o devrin müftüsü İbni Kemal Paşa oturuyordu. Peygamber Efendimiz mihrapta bulunuyordu. Sağ ve solunda ashab-ı kiram efendilerimiz edeple ayakta duruyorlardı. Resulullah Efendimizin huzurunda da bir zat vardı. Kıyafetinden onu Arap zannetmiştim. Peygamber Efendimizle diz dize denilecek bir halde oturuyor ve konuşuyordu. Acaba bu zat kimdir ki ashab-ı kiram efendilerimiz ayakta oldukları halde o Resulullah'ın huzurunda oturuyor diyerek hayret ettim. Konuşmalarını dinledim. Peygamber Efendimiz Arapça konuşuyorlar, o zatsa Farsça söylüyordu. Peygamber Efendimiz ona, ''Ya Mevlana Cami, ben Arapça konuşuyorum, sen de Arapça konuş.'' buyurunca, Arap zannettiğim o zatın Mevlana Abdurrahman Cami olduğunu anladım. Mevlana Cami, Peygamberimize, ''Ya Resulallah, bir hatamdan dolayı sizden özür dilemiştim. Acaba özrüm makbul olmadı mı?'' dedi. Peygamber Efendimiz ne yolla itiraz etmişti buyurunca şöyle dedi. Sizi met etmek için yazdığım bir kasidemde onun sırrına eremiyorum. O Arap'tır, bense acemim demiştim dedi. Peygamber Efendimiz beis yok. Farsça konuşman da makbuldür buyurdu. Sonra Peygamberimiz Mevlana Camii'ye hitaben şu oturan kimseyi bilir misin diyerek İbni Kemal Paşa'yı gösterdiler. Mevlana Cami, bilmem ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz, o İbni Kemal Paşa'dır ve halen ümmetimin müftisidir buyurdu. Sonra da beni göstererek, ya onun arkasında oturan şu kimseyi bilir misin buyurdu. Mevlana Cami yine, hayır ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz, o Ebu Suud bin Yavsi'dir. O da ümmetimin müftisi olsa gerektir buyurdu. Bu sadık rüyadan tam 30 yıl sonra bu acize fetva işleri vazifesi verildi. Efendim, Allah şefaatlerine nail eylesin. Bir dahaki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Müzeyne Heyeti. Ne zaman ki müşriklerin hücumuna son verildi, peygambere her taraftan birçok heyet gönderildi. Müzeyne'den 400 kişi gelip erdi hidayete. Medine'de kalmak için istediler müsaade. Efendimiz, şimdi olmaz, yurdunuza gidin.

dedi. Kalksın hele şu engeller, biraz sabır edin dedi. Cüheyne oymağının ihtidası. Efendimiz Cüheyne'yi dine davet buyurmuştu. Hakk'ın yüce buyruğunu bu oymağa duyurmuştu. İnandılar Hakk'ı hemen, bir cengaver yolladılar. Böylelikle müminleri destekleyip kolladılar. Peygamberimizin Hazreti Zeynep'le evlenmesi. Zeynep, ulu peygamberin halasının kızıydı. Kocasının köleliği Zeynep'e bir sızıydı. Zeynep Zeyd'e vardı fakat istemeye istemeye baş gösterdi geçimsizlik. Sürüp gitti sen ben diye. Geçinmeye imkanı yoktu. En sonunda ayrıldılar. İstenmeyen bir şey zaten bu kadarcık yaşar zor zar. Sadece bir hatır için kurulan herhangi yuva bir gün böyle dağılır da çatamaz en keskin dua. Zeynep gönül göklerinde pırıldayan yıldız iken, zekasıyla, iffetiyle pek müstesna bir kız iken, onunla evlenmeyi düşünmeyip bir an bile, Efendimiz onu Zeyd'e verdirmişti bile bile. Kocasından ayrılınca emreyledi Cenab-ı Hak, peygamber de aldı onu sevceliğe dul olarak. Yaratandan bu hususta peygambere ayet indi, Zeynep'in de yüreğinin yıllar süren yası dindi. 6. bölüm. Hudeybiye Anlaşması. 6. yıl. Ulu elçi yıllardır ki öz yurdunu özlüyordu. Beytullah'ı tavaf için bir kolaylık gözlüyordu. Bu arzuyu müminler de eyleyince bir gün ishar, Efendimiz peki gidin hazırlanın buyurdular. Müminlerin sayıları buldu hemen 1400'ü. Silah milah almadılar, berk ettiler Hakk'a özü. 6. yıl Medine'den çıkmışlardı ive ive. Kurban için yanlarında götürdüler birçok deve. Müşriklere gönderilip Huzalı bir Müslüman, müsaade istenildi. Olmadı hiç kulak asan. Bütün komşu oymakları bir araya toplandılar. Şehre kimse sokmamaya verdi onlar kesin karar. Sonra Mekke kıyısına çıkardılar pek çok asker. Halid'i birkaç yüz erle keşfe memur eylediler. Hudeybiye mevkiinde Efendimiz durdu kaldı. Müminleri gördü Halid, müşriklere haber saldı. Müslümanlar susuzluktan çok muzdarip olmuşlardı. Peygamberin tulumunda bir abdestlik suyu vardı. Hak elçisi bu suyla o gün abdest alıyordu. Sahabiler koşuşunca sebebini bunun sordu. Dediler, ya Resulallah, susuz kaldık biz doğrusu. O anda on parmağından pınar gibi fışkırdı su. Vardı orada Hudeybiye denilen bir susuz kuyu. Peygamberin hürmetine doldu taştı hemen suyu. İçmişlerdi bu kuyudan, develer de su varıldı. Müslümanlar böylelikle susuzluktan kurtarıldı. Efendimiz Büdeyle, git şu Kureyş'e söyle dedi. Biz onlarla harbe değil, tavaf için geldik şimdi. Kureyş'in hiç dermanı yok, bunu iyi biliyorum. Yanaşsınlar uzlaşmaya, onlara yok benim zorum. Beni burada oyalayıp durmasınlar onlar böyle. Yoksa vallah senelerce çarpışırım. Git, var söyle. Büdeyl gitti müşriklere, duyduğunu haber verdi. Mesud oğlu Urve o gün pek doğru bir yol gösterdi. Ben babanız değil miyim? Var mı dedi benden şüphe? Urve'ye biz demişlerdi, eylemeyiz senden şüphe. Dinleyiniz yavrum dedi. Muhammed bu işte haklı. Kendisiyle konuşayım. Çok üstündür onun aklı. Urve geldi peygambere. Bu iş dedi çetindir pek. Farz et bizi yok eyledin. Kavmini bu yok eylemek. Bu da dünya tarihinde görülmemiş bir hadise. Fakat mağlup olur isen yardım etmez sana kimse. Başındaki adamların bir toz gibi dağılırlar. Senin için bundan acı, bundan feci söyle ne var? Ebu Bekir öfkelenip okuma git maval dedi. Hiçbir yerde hiçbir zaman bırakmayız Muhammed'i. Urve bunu duyar duymaz kimdir bu zat diye sordu. Ebu Bekir'i cevaplamak Urve için epey zordu. Senin dedi hakikaten bana büyük iyiliğin var. Yoksa şimdi işitirdin benden acı acı azar. Müminlerin peygambere gösterdiği derin hürmet Urve'ye pek tesir yaptı. Müşriklere dedi hayret. Kisra'ların, Kaysar'ların sarayında birçok zaman bulundum ben. Fakat şimdi Muhammed'e oldum hayran. Ona olan saygıları, bağlılığı hiçbir yerde, hiçbir zaman görmedim ben, hükümdardır yüreklerde.
Ortalığa sükunetler çökmekte. O söz

Bunlar tutularak silahları alınmıştı. İkinci kez gönderilen müfreze de böyle oldu. Hak elçisi tarafından bütünü af buyuruldu. Huleys dedi müşriklere, sardırdınız sarpa işi, ben de gidip bir göreyim bu Muhammed nice kişi. İzin alıp gitti Huleys belirirken uzaklardan, Efendimiz bu filandır, insafı bol oymaklardan, nişanlanmış develere bunlar dedi, hürmet eder, umulur ki Mekke'ye de girmemize gayret eder. Develeri ona doğru sürün diye tembih etti. Gördü Huleys vaziyeti, izi sıra döndü gitti. Biliniz ey Kureyş dedi, develeri nişanlanmış, umre yapmak istiyorlar, onları men etmek yanlış. Sen cahil bir bedevisin, aklın ermez, otur dendi. Kureyş'in bu tekdirinden Huleys kızdı, öfkelendi. Biz demişti, bunun için mi anlaşmıştık? Heyhat, tavaf için gelenlere edilir mi mümanaat? Allah'a ant içerim ki çok haklıdır o bu işte. Men edemez kimse onu, eden varsa meydan işte. Müşriklere yapılan son müracaat ve Rıdvan beyatı. Ömer'e, şu müşriklerin öğren dendi, maksadı ne? Ömer de, ya Resulallah, emrin dedi baş üstüne. Lakin bana müşriklerin düşmanlığı kini çoktur. İcabında orada beni koruyacak kimsem yoktur. Efendimiz Ömer'i bu vazifeden gördü mazur. En sonunda elçiliğe edilmişti Osman memur. Osman yüce peygamberden direktifler aldı gitti. Müminlerin maksadını müşriklere izah etti. Kureyş ona kızdı, fakat saymışlar da arkasını. 3 gün kadar hapsederek bıraktılar yakasını. Öldürüldü Osman diye o sırada bir söz yayıldı. Efendimiz müminleri huzuruna davet kıldı. Bir ağacın gölgesinde kendisine söz verdiler. Din uğrunda can vermeye gönüllülük gösterdiler. Onların bu hallerinden hoşnut oldu Cenab-ı Hak. Düşmanlar da yumuşamıştı. İstediler barış yapmak. Sulh müzakeresi. Süheyl'i sulh murahhası olmak üzere gönderdiler. Süheyl dedi, hacetmeden dönüp gidin siz bu sefer. Saatlerce devam etti müzakere, münakaşa. Süheyl inat bir adamdı, çıkamadı kimse başa. Her dediği oldu onun, uydu ona Resulullah. Ali'ye, ey amcazadem, başla dedi, yaz, Bismillah. Muahede yazılırken Süheyl etti çok itiraz. Efendimiz, peki dedi, istediğin şekilde yaz. Muahede gereğince gelecek yıl Müslümanlar yalnız yolcu silahıyla hac edecek 3 gün kadar. Mümin olsun, müşrik olsun, Medine'ye kaçan herkes hemen geri çevrilecek. Mekke için bu iş serbest. Bu yıl haçsız dönecekler, sonra da herhangi oymak dilediği tarafla birleşmekte hür olacak. Bu anlaşma görünüşte bütün aleyhteydi. Fakat buna Müslümanlar hatır için boyun eğdi. Hac etmeden geri dönmek müminlere çok zor geldi. Hele asın vaziyeti yürekleri ezdi deldi. Gerçekten de bir Müslümandı Süheyl oğlu Ebu Cendel. Fakat onun imanına istediler olmak engel. Zincirlere vurularak yapılmıştı çok işkence. Peygamberin geldiğini Ebu Cendel işitince, zincirini sürüyerek gelip yere kapanmıştı. Babasını müminlerin yanlarında yok sanmıştı. Onu böyle görür görmez müşriklerin murahhası, işte dedi ilk hadise, teslim edin oğlum ası. Süheyl'in bu teklifini Efendimiz reddeyledi. Çünkü henüz muahede olunmadı imza dedi. Süheyl Ebu Cendel için eyledikçe ısrar inat, Efendimiz yok diyordu, edilemez teslim bu zat. Süheyl dedi, aramızda anlaşmamız yok o halde. Hak elçisi bari dedi, oğlun kalsın bu mahalde. Süheyl asla olmaz dedi, direnerek bastı ayak, ası geri çevirmeye mecbur kaldı Resulü Hak. Ebu Cendel yarasını müminlere göstererek, şu halime bakın dedi, yok mu yahu sizde yürek? Ulu elçi teessürle, biraz daha katlan ey as, elbet dedi, Allah sizi eyleyecek bir gün halas. Muahede müminlere vermekteydi büyük keder, tutamadı kendisini peygambere gitti Ömer. Hak peygamber değil misin diye ondan sertçe sordu, hak üzreyim buyurulunca Ömer biraz öyle durdu. Niçin dedi şu zilleti yüklendik biz din namına?
Ben Allah'ın elçisiyim.

Hüseyin, eyleyemem isyan ona. Bize hakkın yardımıyla etmedin mi tavaf vaat? Ettim, fakat bu yıl diye vermiş miydim bir sarahat? Ömer, Süheyloğlu As'ın o yürekler paralayan vaziyeti karşısında duramadı rahat bir an. Gitti çattı Ebu Bekir'e, fakat ona Ebu Bekir, kendine gel Ömer dedi. Muhammed hak peygamberdir. Hakkın emri haricinde yapmaz o hiçbir hareket. Onun bütün işlerinde vardır gizli büyük hikmet. Anlamıştı cüretini, hemen nadim oldu Ömer. Bu iş için zaman zaman yaptı pek çok ibadetler. Bütün ömrü müddetince üzdü onu bu hareket. Oruç tutup yalvararak, ''Ya Rab'' dedi, ''Beni affet.'' Müminlere ağır geldi haccetmeden geri dönmek. Değil mi ki dinleri hak, hak olan da üstün gerek. Bunun için muahede uyandırdı büyük telaş. Efendimiz bıraksaydı olacaktı hemen savaş. Ulu elçi sessiz sessiz kesti orada kurbanını. Müslümanlar göremedi hac eylemek imkanını. Hudeybiye mevkiinde kalınarak 3 gün kadar dönülmüştü Medine'ye. Yaslıydı Müslümanlar. Yolda Fetih suresini indirmişti Cenab-ı Hak. Peygamberi bu surede buyurulmuştu. Biz muhakkak sana büyük ve apaçık bir fetih ve zafer verdik. Efendimiz Ömer'i tez çağırtarak etti tebrik. Muahede için Ömer, zafer mi bu diye sordu. Resulullah, evet dedi. Nurlu yüzü gülüyordu. Gerçekten bu müsalaha manevi bir zafer idi. Çünkü Kureyş bu sayede hak dinini inceledi. İslamiyet ışığını sessiz sessiz yayıyordu. Putperestler hakka doğru yavaş yavaş kayıyordu. Her gün düşüp kalkılıyor, müminlerle serbest serbest, kalplerdeki düşmanlığı atıyordu artık herkes. Medine'ye kaçanların iadesi hakkındaki hüküm dahi kaldırıldı. Yeni bir gün doğdu sanki. İslamiyet hemen her gün yeni yeni müntesipler kazanmakta devam etti. Var mı bundan büyük zafer? Hükümdarlara gönderilen mektuplar. Efendimiz 6. yıl Herakle bir mektup saldı. Rum'un büyük hükümdarı ne zaman ki onu aldı, buralarda çevrelerde her kim varsa Araplardan getiriniz bana dedi. Geçirmeyin fazla zaman. Ebu Sufyan Gazze'deydi. Götürüldü hükümdara. Rahiplerle piskoposlar dizilmişti sıra sıra. Kaiser sordu, içinizde peygambere kim en yakın? Ebu Sufyan, burada dedi, yoktur ona benden yakın. Kaiser, peki söyle dedi, peygamberin soyu nasıl? Muhammed'in ailesi pek şerefli ve pek asil. Ondan önce peygamberlik dava eden başka kim var? Yoktur. Peki soyunuzdan çıkmış mıydı bir hükümdar? Hayır. Yeni dine giren hangi sınıf insanlardır? Hemen hemen bütünü de fakir, zayıf insanlardır. Peygamberin tabileri artıyor pek. Duydunuz mu bu adamdan yalan bir söz şimdiye dek? Asla. Peki sözlerinde görüldü mü bir caygınlık? Hayır. Fakat son zamanda yaptık yeni bir sulh artık. Bu yoldaki hareketi ileride görülecek. Yaptınız mı kendisiyle çarpışmalar şimdiye dek? Yaptık. Peki bildir bana, nasıl oldu savaş sonu? Bazen bizi o yenmişti, bazen de biz yendik onu. Bu peygamber evvelahir size neler emrediyor? Hiçbir şerik koşmaksızın kulluk edin hakka diyor. Namaz kılın, afif olun, söylemeyin asla yalan. Akrabalık bağlarını koparmayın diyor her an. Kaiser söze başlayarak, demin dedi söylediniz, peygamberin soyu sopu pek şerefli ve pek temiz. Gelir zaten peygamberler şerefli bir aileden. Yok dediniz ondan önce peygamberlik dava eden. O halde bu işte onu, aile bir istek ile harekete geçmiş saymak haksızlıktır bile bile. Ailesi arasında yok dediniz bir hükümdar, demek bu iş peşinde de koşmadığı apaşikar. Söylemedi demiştiniz şimdiye dek yalan bir kez. Halka yalan söylemeyen Allah'a hiç söyleyemez. Dediniz ki zayıflardır ona uyan, ilk inanan. Her zamanda böylesidir hak peşinde yuvarlanan. Muhammed'in diyorsunuz tabileri çoğalıyor. Adet budur. Hak dinler hep bu şekilde yol alıyor. Aldatmamış kimseyi o. Siz verdiniz bunu haber. Hakikaten böyle olur ve böyledir her peygamber.
Sizi haktan korunmaz.

hutbaya ibadete davet etmiş, hak dininin esasını, temelini tam öğretmiş. O halde ey Mekkeliler, vereyim ben size haber, pek yakında bu yere de girecektir o peygamber. Gerçi onun zuhuruna bir lahza göz yummuyordum, fakat Arap ülkesinden çıkar diye ummuyordum. Fırsat bulup o diyara gidebilsem ben doğrusu, ellerimle ayağına uşak gibi dökerdim su. Bu sözlerden sonra Kayser etrafına bir göz vurdu. Peygamberin mektubunu açtırarak okutturdu. Rahman, Rahim olan Allah adıyla başlıyorum. Hak elçisi Muhammed'den, Herakle ki Kayseri Rum, doğru yolda gidenlere olsun benden çok çok selam. Sizi davet ediyorum, bütününüz olun İslam. Selamette yaşarsınız, sevabınız olur kat kat. Davetimden yüz çevirip etmezseniz muvafakat. Bütün fakir çiftçilerin günahını çekersiniz. Geliniz ey ehli kitap, birleşelim herhalde biz. Bir Allah'tan başkasına etmeyelim asla kulluk. Koşmayalım ona denk, eş, ondan başka bir ilah yok. Rab tutmasın hiç kimseyi, içimizden hiçbir kimse. Bir tek Allah varken onlar yine de yüz çevirirse. Deyiniz hep tanık olun, bizler ancak Müslümanız. Kızmaktaydı dinleyenler, memnun idi Kayser yalnız. Rum'un uslu hükümdarı fikre daldı ince ince. Sonra dönüp cemaate hak dinini arz edince hepsi birden yüz çevirip başladılar kaçışmaya. Kayser hayret vadisinde kala kaldı yalnız yaya. Baktı ki bu teklifini hiç kimse hazmedemedi. Hemen bütün zekasını kullanarak durun dedi. Durun artık, bu sözlerin bir sınav da hakikatte. Ne mutlu ki hepinizi sağlam buldum itikatta.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı Cumartesi ve Pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
2: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akra Medya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Merhabalar efendim. Programımızda Anadolu İrfanı'nın ortaya koyduğu yekta eserlerden bahsediyoruz. Şimdi onlardan bir başkasını anlatalım. Anadolu'da hemen hemen bütün şehirlerde ve köylerde, yol boylarındaki konak yerlerinde, hatta açık arazilerde, bazen yaşı unutulmuş ulu bir çınarın altında, bazen de birkaç salkım söğüdün gölgelediği geniş yeşillik alanlarda yahut bir pınar ya da sessiz veya çıngıraklı bir kuyu çevresinde yer alan sayılamayacak kadar çok namazgahlarımız vardır. Anadolu'da hemen hemen her köyde bir çınar altı vardır ve genellikle kır kahvesi olarak kullanılan bu mekanlar eski namazgahlarımızdır. Namazgahlar şehir dışında, kırda ve set üstünde mihrap konulmak suretiyle namaz kılınmak için yapılan yere verilen isimdir. Bir kasabanın bütün halkını bir arada bulunduran geniş meydana da bu ad verilmiş eskiden. Bayramlarda ve benzeri hallerde bütün halk burada toplanırmış. Anlayacağınız bugünkü miting alanları vazifesini görmüş namazgahlar yüzyıllarca. Bu namazgahların çoğunda üzerine çıkılıp hutbe okunacak veya konuşulacak bir minber ve mihrap bulunurdu. Yine büyük kervan yolları üzerinde çoğunlukla konak yerlerinde de namazgahlar vardı. Buralarda çeşmeler inşa edilir ve namaz kılacak kimseleri güneşten korumak için ağaçlar dikilirdi. Ta Selçuklular zamanında her şehir ve kasabanın bir sultan meydanı ya da meydan denilen birer toplantı yerleri bulunur. Müsait havalarda buralarda bayram namazları kılınır, halk bayramlaşır, ordu uğurlanır ve karşılanır, yağmur dileği namazı kılınır, açık kürsülerden halka ders, nasihat ve direktif verilirdi. Bu meydanların büyük kitleleri savaşa hazırlamak, onların heyecanlarını kamçılamak hususunda büyük rolleri olurdu. İslam tarihindeki ilk mescitlerin çoğu bu tarzda inşa edilmiş. Hazreti Peygamber'in mesela Kuba'da yaptığı ilk mescit ve Cuma namazı kılınan Ranuna Vadisi'ndeki Beni Salim Mescidi de böyledir. Resulullah uzun bir sefere çıktığında dinlendiği yerlerde tespit edilen uygun bir alan temizlenir, etrafına taşlar dizilerek sınırları belirlenir ve burası namazgah edinilirdi. Namazgah, Farsça kökenli namaz kelimesiyle yer anlamındaki gah edatının birleşmesinden meydana gelmiştir. Namaz kılınan yer ya da kısaca namazlık demektir. Namazgah taşının önündeki seccadeyi andıran yer bunun orijinal bir örneğidir. Namazgah taşı ise hem kıbleyi gösteren hem de açık arazide sütre, yani namaz kılan kişinin önünden geçilmek zorunda kalındığı takdirde namazın bozulmasına engel teşkil eden, namazın bozulmamasını sağlayan bir tür perde görevi gören ve görünüm itibarıyla mezar taşına benzediğinden halkın çoğunluğu tarafından mezar taşı sanılan kitabelerdir. Halk arasında set, seki, edebiyatımızdaysa musalla ve makam kelimeleriyle ifade edilen namazgahlar, seyahate çıkan yolcularla, açık havada pikniğe gidenlerin hem dinlenmeleri hem de namazlarını eda etmeleri için vakfedilmiş hayrat yerleridir. Namazda iç içe geçmiş bir toplumsal hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Türkiye'mizdeki namazgahların bir kısmı mihraplı, minberli namazgahlardır. Genellikle şehir surlarının veya yerleşimin hemen dışına ya da büyük meydanlara, çok defa yüksekçe bir tepeye inşa edilmişlerdir. Bunlar bayram, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceği ordugah tipinde büyük ölçekli namazgahlardır. Zeminleri çoğunlukla topraktan bir veya birkaç sekiyle yükseltilmiş, taş yahut tuğla döşeli, bazen de sıkıştırılmış toprak ya da çimen zeminli, etrafı duvarlarla tecrit edilmiş, kıble yönü daha geniş bir duvarla belirlenmiş, kıble duvarının ortasına bir mihrap eklenmiş, mihrabın genelde sağında taş bir minber, bazen de mihrap duvarının sol köşesine duvarın üzerine çıkmaya mahsus bir merdiven yerleştirilmiştir. Bu düzenleme namazgahlarda kıble duvarının üzerine kadar yükselmeyi sağlaması sebebiyle duvarın üstüne çıkarak ezan okumak ya da vaaz vermek amacıyla minare yahut vaaz kürsüsü görevini karşılamış olurdu. Bu tertibatıyla namazgah, İslam'da ilk cami olarak kabul edilen Hazreti Peygamber'in evinin avlusuyla aynı düzende tasarlanmıştır. Bir yüzü mihraplı, bir yüzü çeşmeli örneklere bilhassa menzillerde karşılaşılmaktadır. Mihraplı yüzün önünde bir ya da birkaç kişinin namaz kılabileceği yükseltilmiş bir seki vardır. Bazen çok belirgin olmayan bir sütreyle de çevrelenmiştir. Menzil yollarındaki bu namazgahlar bugünkü manasıyla bir ibadet yeri de bulunan benzin istasyonları gibidir. Şimdi nasıl yollardaki benzin istasyonlarında arabalarımızın ikmalini yapıp kendimiz de ihtiyaçlarımızı gideriyorsak, eski devirlerde yaşayanlar da at, deve, merkep gibi zamanın nakil vasıtasını, bu da yoksa biçare ayaklarını dinlendirip yemeğini yer, çeşmeden suyunu içer, çubuğunu çeker, bu arada da ibadetini aksatmadan yerine getirirdi. Fevkani namazgahlar denilen namazgahlar ise genellikle meydan çeşmeleri şeklinde düzenlenmiştir. Çeşmenin su haznesinin üzerinde ya da yanına taş bir merdivenle çıkılır. Kıble yönünü belirten bir namazgah taşı ve çeşmenin etrafını saran kısa bir sütreden ibaret mütevazi mekanlardır.

0: Anadolu İrfanı.
1: Namazgahlar daha ziyade yaz mevsimlerinde ve özellikle sıcak havalarda hizmet veren, cuma, teravih ve bayram gibi cemaatin bol olduğu namazlar için vakfedilmiş açık hava ibadetgahlarıdır. Bugünkü İstanbul'daki Kadırga Parkı Esma Sultan Vakfı hayratındandır ve bu tür namazgahlar için orijinal bir örnektir. Mihrap ve minberi hala ayakta duran İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı namazgahı da böyle bir örnektir. Namazgah alanları üzerinde bir yüzü mihrap, öbür yüzü çeşme olan ilginç yapılar vardır. Camileri ve mescitleri bol olan bir halkın namazgahlarının bu kadar çok olmasının sebebi ne olabilir? Bunun özel ve güzel sebeplerinden ilki, İslamiyet'in ilk yıllarında Medine Devleti'nin temellerinin henüz atıldığı devirlerde toplu halde ve açık arazilerde kılınan namazların tatlı hatıralarını yad etmek, canlı tutmak ve sünnet-i seniyyeyi sürdürmek gelir. İkinci sebep, yolcuya ve yolda kalmışa yani gariplere hizmet kültürünün yaygın olduğu Anadolu geleneğinde yolculuğa çıkan ve yabancısı olduğu açık arazide kıbleyi tayinde güçlüklerle karşılaşan müminlere kıbleyi göstermek arzusudur. Üçüncüsü ise daha derin bir hassasiyetin ürünüdür. Geleneğimizde şahıs mülkü olan bağ bahçe, harman arsa ve arazilerde namaz kılmak için dahi sahibinden izin almak şartı vardır. Eğer civarda istirahat etmek ve namaz kılmak için vakfedilmiş hayrat bir yer yoksa, yolcuların umuma ait olan yol üzerinde dinlenmesi ve namaz eda etmesi gerekir. Şahıs mülkü arazilerden sahibinden helallik, yani izin almadan yabani ot devşirmek dahi caiz kabul edilmemiştir. Anadolu ahlakının özü olan tasavvufta bu durum öyle ileri bir noktaya götürülmüştür ki serinlemek amacıyla bile evlerin saçaklarının altından geçmek veya ağaçlarının altında oturmak dahi doğru bulunmamıştır. Namazgahların çokluğunun sebeplerinden biri de işte bu ve benzeri meseleleri ortadan kaldırmak, halka gönül huzuru sağlamaktır. Dördüncü sebep, sıcak yaz aylarında cuma, teravih, bayram ve cenaze gibi cemaatin çok olduğu ibadetlerin ter ve nefes kokularından rahatsız olunmadan serinlik ve ferahlık içinde açık havada eda edilmelerini temin etmektir. Beşinci sebepse, sahibül hayratın genele açık özel parklar ve yeşil alanlar vakfetmek suretiyle yaşanılır bir çevre düzeni ortaya koyarak dini ve medeni hamlelere kendi boyutlarında katkılar sağlamaktır. Bu katkı o denli ömürlü bir girişimdir ki bugünkü yeşil alanların, park ve bahçelerin pek çoğu vaktiyle kamulaştırılmış vakıf namazgahlardır. Yazık ki sorumlular kendilerine geniş alanlar açmış ecdadın namazgah setlerini koruyarak park ve bahçelerin tarihi kökenlerini muhafazada başarılı olamamışlardır.
0: Anadolu İrfanı.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Lut aleyhisselamın kavmini ve ailesini aşırılıklardan dolayı uyarması ve sonrasında yaşananlar.
1: İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun, bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da bu kadar insan içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Buna karşı biz de geriye kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu ve ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silmek öğrediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın dedik. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmurunu yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette

0: de ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını, karısı hariç kurtardık. Çünkü o, gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu?
1: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz.
1: Akra Reklam.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Akrostiş, bir şiirin mısralarının baş harflerinden bir kelime, bir cümle ya da bir isim çıkacak şekilde yazılması. Bu kelime ya da cümle yukarıdan aşağıya okunduğunda anlamlı bir bütün oluşturur. Edebiyatımızda muvaşşah, istihrac, uçlama ya da Latinceden gelen abecedarius terimleriyle de anılan bu sanat hem divan hem de modern Türk şiirinde zaman zaman karşımıza çıkar. Bu tarz şiirlerde biçimsel zorluklar olabileceği düşünülse de doğru ellerde gerçek bir ustalık örneğine dönüşebilir. Örnek mi? İşte size edebiyatımızdaki en başarılı akrostiş örneklerinden biri Sezai Karakoç'un Mona Rosa şiiri. Yukarıdan aşağı doğru mısraların ilk harflerini okuduğumuz zaman ortaya çıkan isim Mona Rosa. Ve bu kadar ustaca yerleştirilmiş ki şiirin ahengi ya da anlamı zerre zarar görmemiş. Yapaylık hissettirmez, oyun değil, duygu bu. Bir başka başarılı örnek de Cahit Sıtkı Tarancı'dan. Bir isim değil, bir cümle saklıyor dizelerinin başında. Akrostik şiir belki bugünün popüler edebiyat tarzı değil ama içeriğiyle, zarafetiyle ve şairin kelimeye yüklediği anlamla hala şiirin özel bir köşesinde duruyor.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

0: kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Sübhanallah'ın manasını düşüneceğiz. Sübhanallah ne demek? Ya Rabbi her şeyin güzel, her şeyin tam. Noksansızsın ya Rabbi. Her işin mükemmel ya Rabbi. Her işin güzel ya Rabbi. Her türlü noksandan efendim müberrasın, uzaksın, berisin, her türlü kemalata sahipsin, her şeyin yerli yerince ya Rabbi demek. O manayı düşüneceğiz. Sübhanallah dedikçe gözümüzden yaş akması lazım. Elhamdülillah demek ya Rabbi, her türlü övgüler, medihler, senalar sana ya Rabbi demek. Her türlü ikramdan dolayı teşekkürler sana ya Rabbi demek. O zaman Allah'ın nimetlerini düşüneceğiz, medyun-ü şükran olacağız. O şükran hissiyle dolu olarak elhamdülillah, elhamdülillah derken o manayı düşüneceğiz. Allahu Ekber derken Allah'ın azametini düşüneceğiz. Ve ma kaderullaha hakka kadrihi. Allahu Teala Hazretlerine hakkıyla takdir edip anlayamadı bu insanlar. Vel ardu cemian kabdatuhu yevmel kıyameti. Bütün bu gördüğün yeryüzü kabzayı kudretinde olacak Allahu Teala Hazretlerinin kıyamet gününde. Ve semavatü matviyyatun bi yeminihi. Bütün bu yedi kat gökler efendim dürülmüş olacak elinde. Ne demekse, ne kudretse efendim yeryüzü, semalar, şeyler kudreti elinde dürülmüş oluyor. O kudreti düşüneceksin, semanın büyüklüğünü düşüneceksin. Bunu yaradanın büyüklüğüne oradan intikal edeceksin. Allahu Ekber dediğin zaman kemiklerin titriyecek. Onu düşüneceksin. Senin rakam işini parmağın hallediyor, tesbihin şeyine dayanıncaya kadar tamam Allahu Ekber diyeceksin. Sen asıl manayı kaçırma. Asıl manayı kaçırma.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Mücadele ve Haşr surelerini dinleyeceksiniz.
3: Mücadele Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 22 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, Allah, kocası hakkında seninle tartışan, hüküm için ısrar eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitti, dileğini kabul etti. Allah, zaten sizin her konuşmanızı işitir, çünkü Allah hakkıyla işitendir, görendir. Sizden hanımlarına, sen bana anamın sırtı gibisin diyerek zihar yapan, onları kendilerine haram kılanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Doğrusu onlar çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah tevbe edenleri çok affedendir, çok bağışlayandır. Kadınlarına zihar yaparak onlardan ayrılanların, sonra da söylediklerinden geri dönenlerin, birbirleriyle karı koca ilişkisine girmeden önce bir köle azat etmesi lazımdır. İşte size bu hükümle öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim de bu imkanı bulamazsa yine onun için birbirleriyle ilişkide bulunmadan önce 2 ay peş peşe oruç tutmak lazımdır. Buna da güç yetiremezse yine önce 60 yoksulu doyurmak lazımdır. Bu kefaretteki kolaylıklar Allah'a ve Resulüne imanda gereğini yapmaya sebat gösterdiğiniz içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bunları kabul etmeyen kafirler için acıklı bir azap vardır. Allah ve Resulünün emirlerine muhalefet eden, karşı olanlar kendilerinden öncekilerin alçaltıldıkları gibi alçaltılacak ve yere çarpılacaklardır. Halbuki bu konularda biz apaçık ayetler de indirmişizdir. Bunları inkar edenler için alçaltıcı bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp dökmüş, onlarsa unutmuştur. Allah her şeye şahittir. Göklerde olanları ve yerde olanları Allah

Allah'ın bildiğini görmedin mi? Hangi üç kişi arasında bir fısıltıyla konuşma olmaya görsün? Mutlaka o, Allah, bunların yanında dördüncüsüdür. Beş kişi arasında bir fısıltı olmaya görsün. Mutlaka o, bunların yanında altıncısıdır. Bundan daha az, iki ve daha çok ve nerede olsalar yine o, mutlaka onlarla beraberdir. Sonra Allah, kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Resulüm, görmüyor musun şu münafık ve Yahudi olan kimseleri ki, fısıltıyla konuşmaktan men edildikten sonra yine kendilerine yasaklanan şeyi yapıyorlar. Günahı, düşmanlığı ve Resul'e isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi içlerinde de bizim böyle söylememiz sebebiyle Allah bize azap etmeli değil miydi diyorlar. Onlara cehennem yeter. Girecekler oraya. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın. İyiliği, iyi olanı, takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygılı olup emrine uyun. O, günaha sebep olan gizli konuşmalar ve gizli toplantılar ancak şeytandan ve şeytan yanlısı olmaktandır. Bu da iman edenleri üzmek gayesiyledir. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça o fısıldaşmalar ve şeytan onlara hiçbir şekilde zarar verici değildir. O halde müminler Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Toplantılarda size gelenlere yer açın denildiği zaman hemen yer açın, genişletin ki Allah da size genişlik verip darlığınızı gidersin. Kalkın, yer verin denildiğinde kalkın ki Allah sizden iman edenlerle kendilerine ilim verilmiş olanları derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Siz peygambere fısıltıyla özel bir şey arz edeceğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temiz bir yöntemdir. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Fısıltıyla özel konuşmanızdan önce sadakalar vereceğinizden korktunuz, hem fısıltıyı hem de sadakayı kestiniz değil mi? Madem ki yapmadınız, Allah da özrünüzü ve tevbenizi kabul etti ve hayrı konuşmanıza izin verdi. O halde namazı gereğince kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu, Yahudileri dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden de değildir, onlardan da değildir. Kendileri bildikleri halde müminiz diye yalan yere yemin ederler. Allah, o münafık olanlar için şiddetli bir azap hazırladı. Doğrusu onların işledikleri şeyler ne kötüdür. Onlar, Müslümanız diye yeminlerini kalkan yapıp da müminleri Allah yolundan çevirdiler. İşte onlar için rezil edici bir azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramaz. Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah, onların hepsini tekrar dirilttiği gün, size yalan yere yemin ettikleri gibi, ona da müminiz diye yemin ederler ve onlar hakikaten bir şey üzerinde olduklarını, bu yeminin kendilerine bir fayda vereceğini sanırlar. Haberiniz olsun ki onlar, yalancıların, münafıkların ta kendileridir. Şeytan, onların içini dışını kaplamış da Allah'ı anmayı, onun hükümlerini onlara unutturmuştur. Bunlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Allah'a ve Resulüne emirlerine muhalefet, düşmanlık edenler gerçekten en aşağılıklar arasındadırlar.

Allah şöyle yazmıştır: "Andolsun ki hem ben hem de peygamberlerim galip geleceğiz. Şüphe yok ki Allah güçlüdür, daima üstün gelir." Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eden hiçbir kavmin, Allah'a ve Resulüne emirlerine muhalefet, düşmanlık eden kimselerle dostluk ettiklerini göremezsin. Onları sebep sayamazlar. İsterse onlar babaları, oğulları, kardeşleri veya sülaleleri olsunlar. İşte o, Allah, onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruhla, kalbine verdiği sebatla yahut bir melekle desteklemiştir. Onları içlerinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bunlar Allah taraftarıdırlar. Haberiniz olsun ki hakikaten Allah taraftarları kuruluş, kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Haşr suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 24 ayettir. Haşr, sevkiyat için bir yere toplamak demektir. 2 ila 17. ayetlerdeki Yahudi kabilelerinden Nadroğullarının sürülmeleri hadisesinden hareketle sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan, ahitlerinden cayan ve peygambere suikast tertipleyip, küfre sapanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar, yani Nadroğulları Yahudileri de, kalelerinin kendilerini Allah'ın azabından koruyacağını sanmışlardı. Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri taraftan geldi ve kalplerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıp harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri, gerçeği görebilenler, bundan ibret alın. Eğer Allah onlara bu sürgünü yazmasaydı bile, elbette kendilerini dünyada yine başka şekilde azap ederdi. Kaldı ki ahirette de onlar için ateş azabı vardır. Onların bu şekilde sürülmeleri, Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri, karşı gelmeleri ve düşmanlık etmeleri yüzündendir. Kim de Allah'ın buyruklarına muhalefet eder, karşı gelirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çetindir. O hainlik yapan Yahudilerin yurtlarında kendilerine siper edindikleri herhangi bir hurma ağacını ne zaman kestiniz veya onu kesmeyip kökleri üzerinde olduğu gibi bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir ve bu izin yoldan çıkanları rezil etmek içindir. Yoksa öfke veya keyfinize göre kesemezsiniz. Allah'ın onlardan peygamberine kolayca ganimet olarak verdiği şeye gelince, siz onun üzerine ne at ne de deve sürdünüz. Akın edip harbetmediniz. Fakat Allah, Resulünü dilediği kimseler üzerine salarak, onların kalplerine düşen korkudan dolayı onlara harpsiz galip kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın fethedilen diğer kafir memleketler halkının malından, Resulüne ganimet verdiği şeyler, Allah'a, peygambere, akrabalarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara aittir. Bu da bu malların içinizden yalnız zenginler arasında elden ele dolaşan bir servet olmaması içindir. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Bir de bu ganimetler hicret eden fakirlere aittir. Onlar Allah'tan bir lütuf ve bir rıza ararlarken, hem de Allah'a ve Resulüne malları ve canlarıyla yardım ederlerken, yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır. İşte bunlar iman ve mücadelelerinde doğru olanların ta kendileridir.

Onlardan önce Medine'yi hem yurt hem de iman, İslam evi edinen kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç, bir sıkıntı duymazlar. Kendilerinin ihtiyacı olsa bile onları öz canlarına tercih ederler. Kim mala karşı nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Bunlardan sonra gelen diğer bütün müminler derler ki, ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla geçmiş din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenler için bir kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen pek şefkatlisin, pek merhametlisin. Görmez misin şu münafıklık edenleri? Onlar ehli kitaptan o küfre sapan kardeşlerine, Yahudilere, dostlarına, eğer siz yurdunuz Medine'den çıkarılırsanız, elbette biz de sizinle beraber çıkarız ve sizin aleyhinize, hiçbir kimseye, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, asla itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşılırsa, mutlaka biz de size yardım ederiz, derler. Halbuki Allah şahitlik eder ki, onlar kesinlikle yalancıdırlar. Andolsun ki, eğer o Yahudi Nadroğulları kabilesi çıkarılsalar bile, bunlar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlarla savaşılsa, onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile, kesinlikle arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra Allah onları helak eder. Kimse tarafından da yardım edilmezler. Ey müminler! Siz onların, münafıkların yüreklerine Allah'tan daha çok korku vermektesiniz. Bu, onların Allah'ın büyüklüğünü anlamayan bir topluluk olmalarındandır. Münafıklar ve Yahudiler, surla çevrilmiş kasabalarda ve duvarların, siperlerin arkasında olmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları, çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu, birlik olmuş zannedersin. Halbuki onların kalpleri birlik değil, dağınıktır. Bu ise onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. O Yahudilerin hali, kendilerinden az öncekilerin hali gibidir. Onlar, kötü işlerinin günahını dünyada tattılar. Onlar için ayrıca ahirette de acıklı bir azap vardır. Yahudileri harbe teşvik eden münafıkların durumu da şeytanın hali gibidir. Çünkü o insana inkar et der. İnsan inkar edince de hakikaten ben senden uzağım, çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de sonu ebedi olarak ateşte kalmaları oldu. Zalimlerin cezaları budur. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ve herkes yarın için önden ne yapıp gönderdiğine baksın. Allah'ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unuttuklarından dolayı Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Ateş ehli olan cehennemliklerle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli olanlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette onu Allah'ın korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O öyle Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Gizliyi de, aşikarı da bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O öyle Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hükümrandır, mukaddestir, selamete erdirendir. İnanıp sığınana güven verendir. Gözetip koruyandır. Mutlak galiptir. Cebbardır. Her dilediğini mutlaka yapan ve kullarının hal ve işlerini görüp gözeten ve düzeltendir. Büyüklük ve ululuk

0: kullukta eşsizdir. Allah, putperestlerin Allah'tan başkasına bağlanarak ortak koştukları şeylerden ve benzetmelerden münezzehtir. O, takdir edip yaratan, bir uygunluk içinde var eden, varlıklara suret veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ve tenzih eder. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Mücadele ve Haşr surelerini dinlediniz.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla birlikteyiz. Anadolu'nun kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, tarihiyle, kültürüyle, insanıyla, gönüllerde ayrı bir yere sahip bir şehirden sesleniyoruz. Doğu Anadolu'nun incisi, Harput'un mirasçısı, türkülerin ve gönül insanlarının diyarı Elazığ. Şehri Elazığ program serimizin bu yeni bölümünde bu kez şehrin lezzetlerinden söz edeceğiz. Fırat Nehri'nin bereket verdiği topraklarda yükselen bu şehir, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu tarihinin canlı bir şahidi. Geleneksel Elazığ mutfak kültürü, Türk mutfak kültürünün izlerini taşıyor. Elazığ mutfağında tarihi Oğuzlara kadar uzanan tutmaç, umaç aşı, anamaşı, kara kavurma gibi yemekler günümüzde halen varlığını sürdürüyor. İklime, coğrafi özelliklerine ve yörede yetişen ürün çeşitliliğine göre şekillenen yemeklerin birçoğu yalnızca Elazığ'a özgü. Elazığ mutfağı 150-200 yemek çeşidine sahip olan zengin ve köklü bir Anadolu mutfağı. Önce mutfak kültüründen söz edelim. Efendim, köylerin çoğunda evler iki katlı. Mutfaksa genellikle salona açılıyor. Kaplara veya üskürelere, yani kaselere konulan yiyecekler buzdolabının olmadığı evlerde sufada. Camı olmayan damlı tek gözlü evde, bazen de evin altındaki kilerde, tel dolabın içindeki tereklerde, yani raflarda saklanırdı. Yeşil sırlı küçük küplerde kavurmalar, tereyağları, pekmezler ve peynirler, büyük küplerin içinde ise bulgur, un, orcik ve pesil gibi yiyecekler muhafaza edilir. Bazı yerlerde kışlık erzakların bir kısmı boyalı kapaklı tenekelere ayrı ayrı konularak üzerlerine örtüleri örtülerek saklanmakta. Bazı yerlerde yemeklerin korunması ise çeşme suyunun aktığı yere taşlar konulup üzerine tencereyle yemeklerin konulması şeklinde. Böylece suyun serinliğine bağlı olarak yemekler de bozulmuyor. Köy evlerinde mutfak iki bölümden oluşuyor. Bir bölümünde çar, sedir, taka, kullanılmayan kapkacakların bulunduğu sandık, örtü, hasaban ki bu aynı zamanda dut sirkelerken kullanılan bir bez, el bezi gibi eşyaların konulduğu ayrı bir sandık, kullanılan kapların, üsküre ve bardakların dizildiği raflar, tel dolap ve yemek pişirmek için mantız bulunur. Sofra adabından söz edelim. Yemek sofraları misafirin kalabalık oluşuna, misafirin arzusuna ve ev halkının günlük öğün yemeklerinde tercihine göre değişmekte. Bazen davetlileri sene içinde baldan, yaprak sarmasına kadar hiçbir yiyeceğin yok yok olduğu, başka bir deyişle tek kuş sütünün eksik olduğu sofralar hazırlanır ki buna halk arasında Zekeriya sofrası veya somat çekme denir. Sofraya oturmanın, yemeğe başlamanın ise belli bir usulü vardır. Atalarımızın su küçüğün, yemek büyüğün sözünde olduğu gibi sofrada önce büyüklerin oturup başlaması gerekir. Misafirin olduğu zamanlar nezaketen ev sahibinin önce başlaması beklenir. Köy sofralarında siniye birkaç çeşit yemek konur ve herkes aynı kaptan yer. Sofrada konuşulmaz. Ziyafet sofralarında ise yemek üzerinde sohbet yapıldığı görülmekte. Yemeği mutlaka besmele ile başlanır. Sofradan kalkarken yine büyükler beklenir. Yemek sonrası elhamdülillah denilerek şükredilir. Bazen de yemeği hazırlayanlara ellerinize sağlık. Allah ziyade etsin, yerini doldursun. Geçmişlerinize rahmet. Anan baban nurda yata şeklinde dualar edilir. Şehri Elazığ programımızda şimdi mutfak kültüründen söz ederken bazı yemek örneklerine yer verelim. Yaz yemeklerine bakalım. Efendim, sabah kahvaltılarında genellikle peynir, çökelek, tereyağı, zeytin, bal, süt kaymağı, yoğurt, yoğurt kaymağı, yağlı ekmek veya tereyağıyla yağlanmış petil yani yufka ekmeği, kavut ki yağda kavrulmuş bir un, isot, reçel, domates, biber, salatalık gibi yiyecekler ve içecek olarak da çay bulunur. Eskiden sabah kahvaltılarında çorba da içilirdi. Sabah namazı vakti tarlada çalışmak için kalkılır, saat 9'da evin hanımı veya çocuklar tarafından bu yiyecekler tarlaya götürülür. Öğle yemeği genellikle öğle namazından sonra yenilir. Hazırlanan yemekler etli veya zeytinyağlı fasulye, piripirim, söğürtme, güveç, tirit, yağda kızartılmış biber gibi yiyeceklerdir. Yemeklerin yanında ise mutlaka yayık ayranı bulunur. Yazın en önemli yemeği başta yarpuzlu ayranlı çorba olmak üzere yayla çorbası, yoğurtlu bulgur ve gıldırıklı köftedir. Akşamsa hazırlanan yemekler sarma, dilim dolma, harput köftesi, bulgur pilavı, karnıyarık, melemen, kabak yemeği, taze fasulye, çorbalar gibi yiyeceklerdir. Yemeklerin yanında da mutlaka salata veya ayran bulundurulur. Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi Elazığ'da da sonbahar hazırlıklarına ilişkin notlara bakalım. Elazığ'da beslenme ile ilgili kış hazırlıkları yaz sonunda başlıyor. Tüm kışa yetecek kadar pestil, pekmez, kavurma, salamura, salça, bulgur, un, tereyağı, peynir, turşu, tarhana, kurut gibi yiyecekler hazırlanarak tahta dolaplarda ya da küplerde saklanır. Yine kışa doğru 3-4 aylık tandır ekmeği de yapılır. Öyleyse kış yemeklerine bakalım. Kış aylarında daha çok kışlık kavurmadan hazırlanan kurutulmuş sebzeler, tahıl ve bakliyatlardan yapılan yemekler tüketilmekte. Kış yemeklerinin vazgeçilmez özelliği sıcak çorbalardır. Tarhana, erişte, lobik mercimek gibi çorbalar örnek verilebilir. Kuru fasulye, bulgur pilavı, süslü fidoş ki mevsime göre patlıcan veya patatesin tercih edildiği bir yemek, ıspanak ve benzeri yemekler yapılır. Elazığ ilinin en çok yetiştirilen meyveleri üzüm, dut, elma, kayısı, çilek, vişne, ayva ve armuttur. En çok yetiştirilen sert kabuklu meyveler ise badem ve cevizdir.
1: Şehri Elazığ.

Değerli dinleyenlerimiz, Elazığ sofra kültüründen ve yemeklerinden bazılarını aktarmaya çalıştık. Her mevsime, zamana göre tabii ki hazırlanmakta. Mevsimlerin yanı sıra düğün, dernek, cemiyetler için özel zamanlara ilişkin hazırlananları da var tabii ki. Şimdi yemekle ilgili bazı inanışlar ve adetlerden söz edelim. Yemeğe besmelesiz başlanmaz. Ayakta yemek yemek günah sayılır. Ağaca çıkıp dut silkeleyen kişiye altta hasabanı tutanlar, "Bunca çağın ola" diyerek çapik çalarlar, yani alkışlarlar. Ekmeği elle bölmek sünnettir. İstenmeden, habersiz getirilen su zemzem olarak içilir. Sofrada ayakları uzatıp oturmak günah sayılır. Bu davranış yemeğe ve sofrayı bekleyen meleklere saygısızlık kabul edilir. Sofrada bulunan her şeyin az da olsa tadına bakılmalıdır. Aksi takdirde yemeğin küseceği inanışı yaygındır. Sofra yerde bekletilmez, günahtır. Sofrayı meleklerin beklediği inanışı vardır. Yemeği oturmadan önce ve yemek sonrası elleri yıkamak sofranın bereketini arttırır. Yemek sağ elle yenir, sol elle ancak şeytanın yiyip içtiği söylenir. Yolda yere düşen ekmek parçası görüldüğünde besmele ile yerden alınıp 3 kere öpülerek alnına götürülür ve yüksek bir yere bırakılır. Yemek bitince elhamdülillah denir. Efendim, elbette kültür ve geleneklerimizde hepimiz için bilinen bu güzel hasletler, davranışlar Elazığ'da olduğu gibi Anadolu'muzda, köylerde, şehirlerde yaşatılmaya çalışılmakta ve uygulanmakta. Sofralarımız bereketli olsun diyerek bu yolculuğumuzu da noktalayalım. Bir başka programda görüşmek üzere.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, Miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü özel programlarla yad ediliyor.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı.

Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır. Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Duygusunu fark etmek. İşte çocuklarda da bu yönde çalışıyoruz ama yetişkinlere bile şeyi soruyoruz. Yani sizi ne sevindirir? Ne üzüntü hissettirir size? Hangi olaylarda öfkelenirsiniz? Hangi olaylar sizi heyecanlandırır, meraklandırır, telaşlandırır ya da heyecanlandırır? Hocam hiç düşünmedim bunları der mesela bazen. Ne size iyi geliyor? Bilmiyorum diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimizi dinlemeden bazen büyüyebiliyoruz. Bizim adımıza hep başkaları karar verdiği için ha ben neyi severim? Bilmiyorum ki annem ne yaparsa onu yerdim ben. Ya da işte babam ne alır gelirse onu giyerdim gibi. Bizim adımıza başkalarının karar verdiği hallerde kendi duygularımıza dönüp bakmayı çok bilemiyoruz. Ya da mesela çocuk çok öfkelendi. Onun yerine biraz hani daha çok bağırıp biz onun öfkesini bastırıyoruz ve o çocuk orada susmayı öğreniyor ve kendisini sakinleştirmeyi beceremiyor. Mesela çocuk işte çok kızgın, çok ağlıyor. Biz hep evet hemen gidip diyoruz ki ağlama, bağırma. Halbuki orada biraz beklemek lazım. Çocuğun da kendi kendisini sakinleştirmeyi öğrenmesi lazım. Yani çocuk hemen bir davranış gösterdiğinde anında biz oraya olumlu ya da olumsuz bir şey gösterdiğimizde ne yapıyor? Yetişkine dayalı yaşamaya çalışıyor. Halbuki istediğimiz ne? Kendi iç denetimi ve öz denetimi olan çocuklar olsun. Öz denetime sahip olmak nasıl oluyor? İşte kendini fark etmek. Yani dışarıdan birisi bana kızdığında olayı yapmamak değil. O olayın bana zarar vereceğini bildiğim için çekinmek. Bunun için de daha önce bunu denemiş olmalıyım. Yani düşmüştüm. İşte bacağım biraz acımıştı ama kalktım sonra geçti ve orada işte ebeveynim geldi beni sevdi, kucakladı ya da kendi kendime kalktım orayı biraz böyle yıkadım, iyi geldi ve anladım ki evet düştüm ve bir şey olmadı. Hata yaptım ama bir şey olmadı. Dolayısıyla çocuk orada ne yaptı? Sorumluluğunu aldı. Evet başına bir iş geldi, kalktı ve onu tekrar rutine döndürecek şekilde kendisini regüle edebildi. Bu çok önemli bir şey. Çocuğun karşılaştığı travmayı hayra çevirmesi gibi düşünün. Yani travma bizi büyütür diyoruz ya bazen. Acıttığı kadar da büyütür. Eğer büyümesine izin verirse yetişkinler çocuk halindeyken. Onu büyüdüğü halde de zaten kendi yaşantısına çekecek. Daha kararlı, daha güvenli, verdikleri kararların arkasında olmak böyle bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
1: Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de, melekler, orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
1: Melekler, sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen Alim, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hakk. İnnemel Mesih İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetuhu. ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
1: أي أهل كتاب دينينiz hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.
0: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
1: موسى bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o ey Rabbim kendini bana göster de sana bakayım dedi. Rabbi beni göremeyeceksin fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
0: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîhe ibn Meryem. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların koştukları şeylerden uzaktır.
0: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
1: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah, o buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de, yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
0: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
1: Habibim, de ki, İşte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
0: Ata emrullahi fela testa'ciluh. Subhanahu ve taala amma yushrikun.
1: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
0: Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil eqsallezî bârakhnâ havlehu linuryehu min âyâtina innehu huvessemî'ul basîr.
1: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
1: Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
1: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ

0: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
1: وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
0: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
1: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
0: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
0: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler, siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
1: أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
1: سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece ona aittir. Hamd de sadece onadır. O her şeye gücü yetendir.
1: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ
0: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
1: وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ
0: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا
0: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
1: Sebbih isme rabbikel a'la, ellezî halaka fesevvâ.
0: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları.

Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel, sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam anneme, çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatü vesselam, dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Mahmut Esat Coşan hocamız Hicri 91. doğum gününde hazırlanan özel programlarla anılıyor.
1: Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın öncülük ettiği projeler. Bulunduğu yerden onlarca yıl sonrasını görebilen Kemal Erler'inden Mahmut Esat Coşan hocamız, bir zaman yöneticisi olarak çağının içinden ve ilerisinden hedefler ve hizmetler ortaya koymuştur. Çok başarılı sosyal ve ekonomik müesseseler kurup geliştirmiştir. Hak Yol, Eğitim, Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı. Nice insan bu muazzam kurum sayesinde ideali olan ve ona sahip çıkan şuurlu bireylere dönüşmüştür.

0: İHSAV, İlim, Kültür ve Sanat Vakfı, kulluk ve sanat arasındaki ilişkiyi kuracak erdeme ulaşmalarında yol gösterici olmuştur. Sağlık Vakfı, sağlıklı beslenme ve yaşam kültürü henüz gündemde yokken farkındalık sağlayacak çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. Çevre dernekleri, henüz Çevre Bakanlığı ortada yokken kurulmuş, günümüzün en etkin kurumlarından birinin temeli sağlamca inşa edilmiştir. Kadın ve aile dernekleri, çıkardığı dergiler, kitaplar, yayınları, okullar, kurslar, şirketler, eşine az rastlanır ve bütün camialara örneklik eden faaliyetlerle tasavvufu ve mutasavvıfları kitabi ve geleneksel tanımlar arasından çıkarmıştır. Tasavvufun, dervişlerin nefesleri adedince tarifi vardır tanımındaki değişkenliğe uygun olarak, yaşanılır bir hayat tarzını, onu tanımlamaya ehil ve yetkin bir önder olarak, her çağda ve durumda farklılık arz edecek biçimde yaşayarak göstermiştir.
1: Çeşitlilik bakımından bizim de Türkiye'nin dışındaki halklara İslam'ı nasıl tanıtırız, nasıl anlatırız diye çalışmalar yapmamız gerekiyor. Allah-u Teala Hazretleri hepinize bu hususta gayret versin. Gençler mesleklerini bunlara göre ayarlasınlar. Yabancı diller öğrensinler, Orta Asya lehçelerini öğrensinler, çekim öğrensinler, video kullanmayı öğrensinler, program hazırlamayı öğrensinler, yazarlığa, öğretmenliğe, gazeteciliğe yönelsinler. Başka maddi imkanları olanlar bu sahaları desteklesin. Çünkü camiyi yaparsınız ama içinde namaz kılmayan insan yetiştirmezseniz satılır veya değiştirilir. Veya başka amacının dışında başka amaçlarla kullanılır. Bugün İngiltere'nin, Amerika'nın, Avustralya'nın pek çok yerinde kiliseler satılıyor. İçinde şey olmadığı için. Yani orada ibadet edecek insanlar kalmadığı için onlar satılıyor. Bunların bazılarını mesela İngiltere'de Müslüman gruplar almışlar, camiye çevirmişler. Ve orada yani o ibadethanelerde vahid ve ehad olan Allah-u Teala Hazretlerine Allah'ın razı olacağı tarzda ibadet meydana gelmiş oluyor. Onun için taşa toprağa yatırım yapıyoruz. Bu yaygın bir şeyimiz, bizim zevkimiz, cami yaptırmak ve minare yaptırmak, şadırvan yaptırmak, ikinci minareyi yaptırmak vesaire filan. Ama bunların hepsinden yekreği bir gönüle girmektir dediği gibi Yunus Emre'nin, hepsinden önemlisi insanların irşadına, imana gelmesine, hidayete ermesine vesile olma çalışmalarıdır.
0: Çevre Dernekleri. Mahmut Esat Coşan hocamız, İslam fıtrat dinidir. Hayat şartlarına uygundur. Ona inanmadan, sımsıkı sarılmadan hayatın manası tam anlaşılamaz. Çevre, tabiat ve kainata uyum sağlanamaz demektedir. Dünya ve içindekileri İslam'ın belirlediği bir çerçeveden gören ve tanımlayan hocamız, çevre diye bir kavramın henüz gündem olmadığı dönemlerde ona olan sevgisini şöyle dile getirmiştir.
2: Evimizin güzel olması lazım, bahçemizin güzel olması lazım, beldemizin güzel olması lazım. Emin ol, böyle mesela elimdeki bir paketi açıyorum, kağıt veya iplik veya küçük bir şey, onu camdan savurup atmaya çekiniyorum, istemiyorum. Niye? Bu belde benim beldem, bu şehir benim şehrim. Ben bunu attığım zaman bir çöpçünün bunu temizlemesi lazım gelecek. İstemiyorum, atmıyorum. Siz de atmayın. Yani kimse atmazsa o zaman tertemiz olur. Hepimiz temizliğe dikkat edersek, kirletmemeye dikkat edersek temiz kalır. Bir de herkes kendi evinin önünü temizlerse diye biliyorsunuz hadis-i şeriflerde. O zaman belde pırıl pırıl olur. Sokaklarımız muntazam olur. Her şeyimiz güzel olur. Bu güzellik Allah tarafından seviliyor. Allah güzelliği sevdiği için her şeyimizin güzel olmasına dikkat etmeliyiz ve onun için biz çevre dernekleri kuruyoruz. Tarih, kültür, dostluk, çevre dernekleri kuruyoruz. Niçin? Yani çevremizin de güzel olması lazım.
0: çevreyle ilgili işler henüz bakanlık seviyesinde bir kuruluş değilken 1994 yılında ormanları ve çevreyi koruma işini kendisine ve sevenlerine bir görev olarak kabul ettiğini şöyle açıklamaktadır.
3: Bizim birkaç yıldan beri başlattığımız çok güzel çevre ve kültür çalışmalarımız vardı. Bunları hızlandırmalı ve genişletmeliyiz. Her il, ilçe, belde ve köydeki değerli kardeşlerimden rica ediyorum. Muhitinizde bir çevre ve kültür derneğiniz yoksa hemen kurun. İmkan varsa devletin ormanlarını kiralayın, koruyun, işletin. Bölgenizdeki değerlendirilmemiş alanları, ucuz arazileri satın alarak şahsi mülkünüz olarak ağaçlandırın.
0: Var olan ormanlık alanları yangından, erozyondan korumanın yanında, hocamızın henüz ağaçlandırılmamış alanları dahi aşk ve şevk ile ağaçlandırma işine giriştiğini görüyoruz.
3: Bir kısım tasarruflarımızı arazi alımına kaydırarak şahsen veya aile, grup, dernek, vakıf olarak o araziyi ihyaya çalışın. Mera, mezra, kavaklık, fidanlık, spor sahası, meyvelik, koruluk, sosyal alan, park, bahçe yapın. Bataklık, çoraklık, taşlık, çöl, bayır, dağ demeyin, sondaj vurun, su çıkarın, yoksa tankerle, traktörle, kovayla su taşıyın, küfeyle toprak getirin, yüzlerce, binlerce ağaç dikin. Özellikle fıstık çamı teşviklidir, ceviz güzel ve kıymetlidir. 10 sene, 20 sene, 100 sene sonrasını, çocuklarınızı, torunlarınızı düşünün. Var gücünüzle ve tüm aile olarak çalışın. Tatili, bayramı, emekliliği, mesai haricini hep bu yolda değerlendirin.
0: Tıpkı kendisinin ifade ettiği gibi, 10 sene, 20 sene, 100 sene sonra olabilecekleri görmüş ve tehlikeyi sezmiş biri olarak, şahsi yatırımların bile bu sahaya yönlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu denli şiddetli bir ihtiyaç henüz vuku bulmadı belki ama insanların kovayla bir ağaca su taşıyacağı günlerin çok uzak olduğu söylenemez. Çevre anlayışını, bence İslam ahlakı budur, tasavvuf adabı budur, insanlık icabı budur, yeryüzünde halifetullah olmak böyle olur, marifetullah böyle oluşur, muhabbetullah böyle gelişir diye tarif eden Mahmut Esat Coşan hocamız, bu şuuru hem halka hem de hakka karşı bir mesuliyet olarak değerlendiriyor.
4: Bir şey atmayacaksınız sokağa. Kibrit çöpü atmayacaksınız. Ne olacak kibrit çöpünden demeyeceksiniz. Eviniz de temiz olacak, sokağınız da temiz olacak, üstünüz de temiz olacak, şehriniz de temiz olacak. Temizlik timsali olacağız. Temizlikte numune-i imtisal olacağız. Parmakla gösterilen şehir olacağız. Müşarun ileyhi bil benan. Parmakla gösterilen şehir olmamız lazım temizlikte. Parmakla gösterilen ülke olmamız lazım. Pırıl pırıl, şıkır şıkır, şırıl şırıl, ışıl ışıl. Böyle olması lazım.
0: İmanla ve kullukla özdeşleştirilmiş bu çevre anlayışıyla hocamız günümüz sorunlarını sayıp dökerek adeta söz verir.
3: Ülkemizin çoraklaşmış, kuraklaşmış, çıplaklaşmış yerlerini yemyeşil ağaçlandıracağız. Dallardan meyveler sarkacak. Gölgelerinde insanlar oturup kır sefaları yapacak. Neşeyle Kur'an okuyup ilahi söyleyecek. Zikredip ibadet edecek. Dallarda kuşlar ötüşüp bize refakat eyleyecek. Şaşırmış, İslam'dan uzaklaşmış, aslını, harsını, örfünü, adetini unutmuş zavallı insanları güzel tabiatla, temiz havayla, zümrüt dekorlarla, engin çayırlar, ulu dağlarla yeniden tanıştıracağız. Gençleri sigaradan, uyuşturucudan, nefsine, zevkine esir olmaktan, şeytana uymaktan kurtaracağız. İnşallah.

0: İlk aile eğitim dinlenme kampları. Yeni bir tatil anlayışı. Mahmut Esat Coşan hocamız, bireylerin fert fert eğitimine önem verdiği gibi, küçük bir topluluk olan ailenin birlikte saadetine, mutluluğuna ve eğitimine de bir o kadar önem vermiştir. Zira aile, birbirinden kopuk parçalar değil, baktığı yöne birlikte bakan, gittiği yere birlikte giden, iş, aş, kader birliği etmiş bir bütündür. Onun bu yaklaşımında, belki de birlikte öğrenmeyi bırakan, ebeveynlerden sadece birinin üstlendiği, ancak o bir kişinin yürütmesiyle tamamlanamayacak olan öğrenme-öğretme işinin, ailenin müşterek çabasına dönüştürme gayreti vardır.
1: Vakıflarımızın çevre, kültür, ahlak ve kadın aile derneklerimizin çalışkan ve fedakar idarecilerine, gayur ve faal ihvanımıza rica ediyorum. Aman, yaz tatillerini iyi değerlendirsinler. Güzel eğitim, öğretim ve dinlenme programları tertip etsinler. Çocuklar için temiz havalı yerlerde eğlendirerek öğretmeyi amaçlayan yaz okulları açsınlar. Aileler için grup tatil çalışmaları yapsınlar. Yaylalarda veya deniz kenarlarında İslami şartlara uygun, tesettürlü eğitim ve öğretim programları hazırlasınlar. Oralarda hem hanımlar hem beyler hem de çocuklar eğlensinler, dinlensin, tanışsın, dostluklarını pekiştirsin, sevap ve ecir kazansınlar.
0: Boş zaman, modern zihniyetin yeni bir tüketim kapısı açmak için ürettiği bir kavramdır. Zira Müslüman zamanı boş kalacak kadar boş değildir. Vakti ibadetleriyle planlanmış, yorulunca başka bir işle dinlenen insanın neden ve nasıl boş bir zamanı olsun ki? Mahkeme-i Kübra'da hesabını rahat verebilmeli dediği yazlar ve tatiller, hocamızın dünyasında fırsatlar zamanıdır.
1: Tatil tembellik demek değil, boş duruma değil, zaman israfı değil. Çalışmanın şeklini, dozajını ayarlama, yenilik yaparak tazelenme, tebdili mekanla ferahlama, sabit işi dolayısıyla gezip göremediği yerleri görme, gerekli ziyaretleri yapma demek olmalı. İnsan tatilden de bilgisi, görgüsü, sağlığı, dinçliği yönünden bir şeyler, pek çok şeyler kazanmış, enerji depolamış, gençleşmiş, dinçleşmiş, azmini artırmış olarak dönmeli.
0: Ve bu orijinal çalışmanın ilk uygulayıcısı olarak ekliyor.
1: Biz geçtiğimiz yıllarda çeşitli, başarılı, mükemmel tatil çalışmaları yaptık. Çocuklar için yaz okulları kurduk, gençler için deniz kenarları ve dağ yaylalarında eğitim kampları düzenledik. Aileler için otel eğitim programları düzenledik. Bu tür kamplar katılacak ailelerin iş, zaman ve tatil durumlarına göre senenin muhtelif aylarında muhtelif coğrafi bölgelerimizde hatta yurt dışında yapılabilir, münasip bir gemi kiralayarak deniz seyahat türü tarzında da düzenlenebilir.
0: Aile eğitim kamplarının yorucu olmayan hafif bir eğitim, daha ziyade aile, kadın ve çocukları doğaya alıştırma, açık hava hayatını tüm fertlere sevdirme, ruhen ve bedenen, streslenen, yorulan bedenleri dinlendirme, her yaştan herkese sağlık ve sağlamlık kazandırma, ihvan arasındaki dostluk ve kardeşliği geliştirme gibi amaçları olduğunu ifade eden hocamız, aile eğitim kampı çalışmalarını yurt dışında da gerçekleştirmiştir. Biri İngiltere, diğeri Amerika'da yapılan iki kamptan yazılarında memnuniyetle bahsediyor.
1: İki güzel, zevkli, ilmi ve faydalı kamp yaptık.

0: konferanslar verdik. Katılan kardeşlerimiz de, bendeniz de çok çok memnunuz. Gelecek yıllarda da daha geniş organizasyonlar halinde tekrarını dilerim. Bu tür toplantılara civar ülkelerdeki kardeşlerden de katılımlar oluyor. Karşılıklı bilgi ve görgü aktarımı sağlanıyor. Teşkilatlanma ve çalışma hedefleri de müzakere olunuyor. Çok güzel sonuçlar alınıyor.
1: Aile eğitim kampları sayesinde hocamız birden fazla faydayı bir araya getirmeyi hedeflemiş ve bunu başarmıştır.
0: Kah deniz sahili, kah dağ tepesi, kah orman içi, kah göl kenarı, kah pınarbaşı derken hem Allah'ın bize bahşettiği sonsuz güzellikleri temaşa etmek, hem sayısız nimetleriyle mütenayim olmak, hem dinlenmek, hem çoluk çocuğu yurdun en şahane yerlerinde gezdirmek, hem ev hanımlarına, çalışan kadınlara rahat rahat nefes aldırmak, hem aileleri birbirleriyle tanıştırmak, ahbaplıkları pekiştirmek, hem beyleri birbirleriyle buluşturmak, konuşturmak, memleket meseleleri üzerinde düşündürmek, hayırlı işlerde işbirliğine yöneltmek, hem çocukların görgü ve bilgilerini artırmak, sosyal ve kültürel eğitim seviyelerini yükseltmek gibi birkaç amaç ve faydayı, sonuç ve meyveyi devşiriyoruz bu güzel programlarda.
1: Yurt dışında da adeta gelenekleşen bu aile kampları, Müslümanlar arası faydalar getirdiği gibi, zaman zaman farklı milliyetlerden, hatta gayrimüslimlerden kimseler de misafirler arasında bulunabilmektedir. Anlaşılan, çok yönlü faydalar umulmuş ve bunlara ulaşılmıştır.
0: Buradaki ikametimizde halen faaliyette bulundukları kiralık binada toplantılar, konuşmalar, ziyafetler, merasimler tertipledik. Yeni ihtidalar, yani İslam'a girişler, tevbeler, tasavvufa katılanlar, intisaplar oldu. Çok değerli yeni dostlar kazandık. Çok mutlu, sevinçli, neşeli anlar yaşadık. Çok hoş günler geçirdik. Tatlı intibalar, zevkli hatıralar edindik. Gezme ve ziyaret çok önemli ve çok gerekli. Buradaki Türkler çoğunlukla İngiliz eşler edinmişler. Çoluk çocuğa karışmışlar. İslam'ı hem kendilerinin hem de aile fertlerinin tanıması, öğrenmesi, sevmesi lazım. Bunun için bizlerin uygun, sıcak, sevimli bir ortam oluşturmamız ve çok çalışmamız gerekiyor.

0: Toplumsal Çalışmalar, Vakıf, Dernek, Kadınlar.
1: Sen ben çalışmazsak Allah-u Teala Hazretleri kadri kıymeti bilinmeyen nimeti çekip alıyor insanı. Sen kıymetini bilmedin mi? Ver. Ben sana bir nimet verdim, onun kıymetini bilemedin. Mahrum bırakıyorum seni. Arkasından felaketler yağıyor. Her çeşit felaket. Allah'ın dinine çalışmak hepimizin boynumuzun borcudur. Memuriyetten de önce, işçilikten de önce, kazançtan da önce, her şeyden önce Allah'a kul olmak, Allah'ın dinine hizmet etmek vazifesi var üstümüzde. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Başka bir şey için yaratılmış değiliz. Vazifemiz Allah'a kulluk etmek. O Allah'a kulluk etmeyi yaparken arada dosta düşmana muhtaç olmayayım diye çalışırsın, kazancını sağlarsın. Kazanırken, çalışırken de gene dilinle Allah'ın dinine şey yaparsın. Dalmışız dünyaya, unutmuşuz ahireti. Olmaz. Ahiret bizim asıl işimiz. Asıl kazanç, kazanç için koşacağımız yer ahiret. Kimse çalışmıyor. Herkes, hadi gel çalış. Benim işim var, bürom var. Hadi sen çalış, benim dükkanım var. Hadi sen çalış, benim memuriyetim var. Bu hayır işlerini kim götürecek? Hepiniz bir derneğe gireceksiniz, bir yerde çalışacaksınız. Vazifeniz. Mahallenizdeki bir hayır derneğine, efendim semtinizdeki bir hayır derneğine. Allah rızası için çalışacaksınız. Öyle ben kendim çalışayım, çabalayayım, namazı kılayım, tesbihi çekeyim, cennete hop kapağı atayım. Atamazsınız ki. Allah engeller. Sen niye kendi kendine böyle şey yaptın? Niye öteki Müslümanları düşmen? Dön geri der. Ya Rabbimizi bilmeden, yolunda çalışmadan ne yüzle gideceğiz? Hepiniz çalışacaksınız. Hocalar çalışsın, tamam. Öyle şey olur mu? Hocalar çalışırsa, ateş olsa 20 kadar yer yakar. Ne yapabilir hoca? Camiden dışarıya zaten gidemez. Gitse kahveye giremez, piyasaya şey yapamaz. Kaç milyon nüfusu var şu şehrin? Kaç tane hoca var? Her birine taksim etsen, şu kadar hoca, şu kadar milyon, böyle o kadar hocaya başa çıkmak mümkün değil. Adlarını şey yapamaz, okuyamaz. Hepimiz çalışacağız. Hepiniz çalışacaksınız. Hepiniz bugün hemen gidin, sorun bizim bu civarımızda hangi dernek var? Girin bir derneğe, girin bir çalışın. Bir hayır derneğine, bir hayırlı bir işe. Allah'ın razı geleceği bir işe. Sevke, eğlenceye, sofaya değil. Biraz sıkıntıya, meşakkate. Gününüzün biraz vaktini ayırın bakalım. Sabahtan çıkıyorsun evden. Nereye gittin? Hocam kabahatli bir yere gitmedim. Dükkanıma gittim, işime gittim. Peki sabahtan akşama kadar dünya işini çalışın. Ahirete ne zaman çalışacaksın? Senin kabahatin ahirete çalışmamak. Evet kabahatli bir iş yapmıyorsun ama ahirete çalışmıyorsun. Herkes yan çiziyor, kaytarıyor. Nereden kaytarıyorsun? Allah'ın vazifesinden kaytarıyorsun. Allah'ın yolundan kaytarıyorsun. Allah'a hizmetten geri kalıyorsun. Lokmasını yiyorsun. Dua, elini açıyorsun, dua istiyorsun. Hayır istiyorsun, sıhhat istiyorsun, afiyet istiyorsun. Hizmete gelince kaçıyorsun. Böyle erkeklik olur mu? Böyle vefa olur mu? Böyle Müslümanlık olur mu? Cahillik işte. Allah indinde itibarı var Müslümanın, cahil. Cibrilik ediyor, korkaklık ediyor, cahillik ediyor. Öyle mi olur?

0: İyilerle birlikte olmak prensibine değer veren Mahmut Esat Coşan hocamız, insanların çevresinde inançlı ve şuurlu bir halka oluşturmasını, sevdiği, değer verdiği kişilerle işbirliği yaparak bu iyiler topluluğunun meşguliyeti olan Allah'ın Celle Celaluhu rızasına uygun, tavizsiz, istikrarlı, olumlu, verimli, sevaplı, sevimli bir şekilde yaşanılmasını tavsiye etmiştir. Bu birlikteliklerin kurumsal bir yapıda olması, sivil toplum kuruluşları aracılığı ile gücün, bilginin, niyetin, hatta amaç ve sevginin birleştirilmesiyle iyilik ve hayır büyüyecek ve yaygınlaşacaktır. Hocamız, yurt içi ve yurt dışında kurulmasına öncülük ettiği vakıflar, dernekler, müesseseler, enstitülerin desteklenmesini, inançlı insanların güçlerini birleştirmesini arzu etmektedir.
1: Bunun için bizler uygun, sıcak, sevimli bir ortam oluşturmamız ve çok çalışmamız gerek. O halde nerede olursanız olun, yurt içinde veya dışında, yaşadığınız toplumla, toplumun meseleleriyle yakından ilgilenin. İyi insanlarla işbirliği sağlayın. Haklı olduğunuz kadar kuvvetli olmaya da çalışın.
2: Hepiniz bir derneğe gireceksiniz, bir yerde çalışacaksınız. Vazifeniz, mahallenizdeki bir hayır derneğine, efendim semtinizdeki bir hayır derneğine. Allah rızası için çalışacaksınız. Öyle ben kendim çalışayım, çabalayayım, namazı kılayım, tesbihi çekeyim, cennete hop kapağı atayım. Atamazsınız ki. Allah engeller. Sen niye kendi kendine böyle şey yaptın? Niye öteki Müslümanları düşünmen? Dön geri der. Ya Rabbimizi bilmeden, yolunda çalışmadan ne yüzle gideceğiz? Hepiniz çalışacaksın. Hocalar çalışsın, tamam. Öyle şey olur mu? Hocalar çalışırsa ateş olsa 20 kadar yer yakar. Ne yapabilir hoca? Camiden dışarıya zaten gidemez. Gitse kahveye giremez, piyasaya şey yapamaz. Kaç milyon nüfusu var şu şehrin? Kaç tane hoca var? Her birine taksim etsen şu kadar hoca, şu kadar milyon, böyle o kadar hocaya başa çıkmak mümkün değil. Adlarını şey yapamaz, okuyamaz. Hepimiz çalışacağız.
0: Medya çağı, medya şirketleri kurması, sevenlerini bu yönde yönlendirmesi. Medya, yani basın yayın denilen müessese, tarihimizde 19. yüzyılın başında boy göstermeye başlamıştır. O dönemden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. Mahmut Esat Coşan hocamız bu durumu şöyle ifade eder. Bu alanda kim güçlüyse onun sesi daha çok çıkar ve kitleleri ardı sıra sürükleyebilir.

0: Ülkemizin has evladı ise basın ve yayın alemine maalesef çok geç girmiştir. Bu geç kalmışlığın ortaya çıkardığı sorunlar sebebiyle halkın pek çok kesimi hak ve hürriyetlerini, vebal ve sorumluluklarını kavramış değil. Basının, reklam ve propagandanın büyük tesiri var. Bu yüzden kitleler dostu, düşmanı, suçluyu, masumu, doğruyu, yanlışı, sevabı, günahı iyi teşhis ve tespit edemiyor.
1: Terkiye'nin, propagandanın, basının, gazetenin, mecmuanın önemini, gücünü görmek, sesimizi duyurmak için bu sahaya gereken önemi vermek zorundayız. Temelde güçlü ve dinamik, bilgili ve uyanık bir İslami basın olmalı ki olanlardan halkımız ve ilgililer anında haberdar edilebilsin ve suçlular devamlı takip ve teşhir olunsun.
0: İnançlı insanların içinde bulunduğu hiçbir ortam ve toplantıda kendi öz İslami görüşünü açıklamaktan, ilmin, mantığın, imanın yolunu göstermekten bir an bile geri durulmaması gerektiğini belirten hocamız, çünkü bu tavrı ve duruşu İslami çabanın en önemli yönlerinden biri olarak kabul eder.
1: Bazılarımın yanı sıra basın yoluyla da size hizmeti düşündüm. Bazı değerli kardeşlerimin talepleriyle dergi çıkartmaya giriştim. Sonuç elhamdülillah çok hayırlı ve feyizli oldu. Teşebbüslerimiz sizlerden büyük ilgi ve sevgi topladı. Dergilerimiz birken 2, 3, 4 oluverdi. Yıllarca başarıyla neşre devam ettiler. Böylece hepimiz tüm basın ve yayın faaliyetlerinin İslam'a hizmet için en başta gelen, en tesirli, en olumlu ve en verimli araçlar olduğunu bir tecrübe gördük, anladık. Çünkü bütün diğer başarılarımız buna bağlı. Bu hizmet sektörü tüm diğer hizmet yollarına temel teşkil eden, onları besleyen ve yaşatan bir çalışma türü. Cami yapma, Kur'an kursu açma, okul, kolej tesis etme, vakıf kurma, hayrat ve hasenat yapma gibi alışılan hizmet çeşitlerinden daha kestirme, daha ehven, daha verimli, ülkemiz şartlarına daha uygun bir saha, politika, eğitim, öğretim, ekonomi, kazanç, savunma, kalkınma gibi akla gelen her türlü sahada yapılması gereken, uzun zaman, geniş maddi imkan, yaygın kadro isteyen ağır ve yorucu çalışmaları da besleyici, düzenleyici, aydınlatıcı, yönlendirici, hızlandırıcı ve koruyucu niteliğe sahip bir faaliyet dalı.
0: Bir dergiyle başlayan, sonra 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e çıkan basın yayın faaliyetlerini dergiden gazeteye geçiren, halka daha yakın ve daha sık buluşmak düşüncesiyle ödüller, teşekkürler, teveccühler kazanan radyo yayınlarına geçen ve son olarak televizyon kuran hocamız bütün bu gayretlerini şu esas sebebe dayandırmaktadır.
2: Elhamdülillah, biz hamdü senalar olsun Allah'a. İnşallah daha büyük hayırlar da yapma kardeşlerimiz muvaffak olurlar. Bir radyo şirketi kurmakla, bakın Türkiye'nin kaç yerinde şu anda konuşmalarımız dinleniyor efendim. Elhamdülillah nice nice kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini, dinimizin inceliklerini, güzelliklerini öğrenmiş oluyorlar. Bu bir eğitim. Yani bu kadar insanı bir sınıfta toplayabilir misiniz? Bir okulda toplayabilir misiniz? Herkesin işi olur, gücü olur ama mutfakta hanım çalışırken bu konuşmayı dinliyor. Arabasını sürerken şoför hem kendisi dinliyor hem müşterisine dinletiyor. Dükkanda tezgahtar malını satarken açmış efendim, hem onu dinliyor hem müşteri dinliyor. Hayır hasıl oluyor. Ne kadar güzel. Bu da bir hayır işte, görüyorsunuz. Kalıcı bir hayır. Efendim, bir de kitap hayırı var mesela. Kitap yazıyorsunuz, okunuyor. Okunuyor, okunuyor, asırlarca okunuyor. İmam Gazali'nin eserleri efendim, işte bu hadis kitapları. Mübarekler hadisleri toplamışlar, kitaplara geçirmişler. Biz açıp onların eserlerini efendim okuyoruz. Tabii onlar sevap kazanıyorlar. İşte cenneti isteyen boş durmaz diyor Peygamber Efendimiz. Hayırlara yarışır hayırlara doğru koşar. Öteki Müslümanlardan daha çok hayır yapmak için gayretli olur. İşte İslam'ın ruhu bu. İslam tasavvuf, dervişlik, miskinlik değil. Hayırlara koşmak, faydalı olan şeyleri yapmak yolu ve dünyada bu kadar güzel başka yol yok.
0: Farklı ülkeleri tanımaya, kaynaşmaya, aileler kurmaya yönlendirmesi. Yani dünyanın bugün artık kabul ettiği şeyleri 50 yıl önce takip edenlerine ve sevenlerine, kendini dinleyenlere söyleyerek vizyon göstermesi. Harekette bereket vardır. Daima hamle, atılım ve hareket halinde olun diyen Mahmut Esat Coşan hocamız, içine kapanık kişilerin ve çevreden habersiz toplumların gelişemediğini, geri kaldığını ifade etmektedir. Kişinin günlük yaşamı içinde gerçekleştirdiği değişikliklerin dahi gelişim ve dönüşümün önünü açtığını belirtmektedir.
1: Sizler de her günkü monoton yaşamınızdan, alıştığınız odağın çevrenizden zaman zaman çıkın. Bulunduğunuz muhitten başka yerlere gidin. Muhtelif hayat tarzlarını tanıyın. Çok şeyler öğrenir ve faydalanırsanız. Toplum olarak böyle hareket etmeye şiddetle ihtiyacımız vardır.
0: Kendi muhitini ve ülkesini iyi tanıyan insanların diğer toplum ve ülkeleri de tanıması gerektiğini ifade eden Mahmut Esat Coşan hocamız, sınırları aşan keşif faaliyetlerinin hem bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacağı gibi dünya halklarının özellikle Müslümanlarla yeni ve özel bağlar inşa etmesinin de yolunu açacaktır.
3: Dış Müslümanlarla ilgili bir merkez kurmamız lazım. Efendim, Müslümanların meselelerini dünyada bir bütün olarak incelememiz lazım. Bu şarttır. Yani yoksa bu kurtlar bizim kuzucukları her yerde tek tek yakalayıp yutarlar. Onun için her yerde, Assam eyaletinde, Hindistan'da, Bangladeş'te, Burma'da, Tayland'da, hatta biliyor musunuz Vietnam'da kaç milyon Müslüman varmış? Hiç bilmiyorduk. Ne kadar Vietnamlı Müslüman varmış ben şeyde gördüm, Malezya'da gördüm. Malezya kucak açmış onlara. Biz sanıyorduk ki Budist efendim Vietnamlılar, kuzeyden gelen Çinli kuvvetlerle Amerikalıların destekleri kuvvetler çarpışıyor. Orada Müslüman kardeşlerimiz ne sıkıntılar çekmişler? Haberimiz yok. Onun için Müslümanların birbirlerinden haberdar olmasını sağlayacak merkezleri kurmamız lazım. Kafamızın genişlemesi lazım. Efendim konuların yayılması lazım. Dünyanın her tarafıyla ilgilenmemiz mutlaka şarttır. Sonra dünya üzerinde bizim için çalışacak, bizim istikametimizde bizimle aynı yönde çalışacak efendim merkezler ve odaklar ve iskeleler ve efendim kaleler kurmamız lazım. Arkadaşlardan bir tanesi dedi ki bana teklif ediyorlar Malezya'ya gideyim mi? Git. Otur orada. Tanışıklıklar kur. Ahbaplıklar, arkadaşlıklar kur. Malezya'da bir kalemiz olsun. Bir iskelemiz olsun. Ötekisine dedim sen Endonezya'da yer tut. Bir tanesine dedim ki sen Borneo adasında Brunei Sultanlığı varmış. Gidebilirsen oraya git. Evlenebilirsen oradan birisiyle evlen. Yani her yerle ilgimizin, irtibatımızın olması şarttır. Çünkü biz cihana yayılmış bir ümmetiz ve birbirimizle ilgilenmemiz gerekiyor.
0: Ekonomik açıdan gelişmiş ülkeleri ziyaretlerinde sosyal bünyenin çok iyi organize olması dikkatini çekmiş, ekonomik açıdan zayıf ülkelerde ise sosyal teşkilatların azlığı kendisini son derece üzmüştür. Bu sebeple dünya ve yurt dışı denilince akla gelen istikametin aksine merhum hocamız Türkiye'nin doğusunda kalan daha geniş bir çerçeveyi hedeflemektedir.
2: Lütfen Doğu, Güneydoğu Asya'ya efendim çok önem verelim. Efendim İran, Pakistan'dan, Afganistan'dan, Hindistan'dan, efendim Bangladeş'ten, Güneydoğu Asya'dan, efendim Vietnam, Laos, bilmem Burma, buralarda da Müslümanlar var. Oralardan geliyoruz Malezya'ya, geliyoruz Endonezya'ya. Koca devlet, bunlar ihmal etmeyelim. Bunlarla ilgili kardeşlerimiz çalışmalar yapsınlar. Oralara ilgilerini çevirsinler. Oralarda çok şeyler var, imkanlar var. Buralarda yani çok imkanlar var. Onları başkaları kaçırmış, biz kaçırmayalım. Bu nesil yani bizim nesil kaçırmasın. Biraz dünyayı tanıyalım, biraz gözümüzü açalım.

0: Sağlık, çalışma hayatı, iyi insan olma. Bireysel iyilik hali hem fiziksel hem de ruhsal iyilik hali olarak tanımlanmalıdır. Esasen bu ikisi birbiriyle bağlantılıdır. Ruhen iyi olmayan bir kimsenin bedeni rahatsızlıklarının da olacağı yahut her hastalığın ruhsal bir sebebi olduğu artık tıp alanında da konuşulmaktadır. Hocamızın nazarında bu üstünlüğü görmek mümkündür. İnsanın ruhuyla ve bedeniyle Allah'ın bir emaneti olduğunu ifade eden hocamız, günümüzün benim bedenim iddialarına da cevap vermektedir.
1: Can ve hayat kişiye Allah'ın bir bahşi ve bir çeşit emanetidir. Beden ve azalar, kuvveler ve hisler, meleke ve istidatlar, yetenek ve beceriler de öyle. Hiçbir kimse bu kendi bedenimdir, ne istersem yaparım, istersem asar, istersem keserim diyemez. Canına kast edemez, hayatına son veremez, sıhhatini tehlikeye düşürecek işler yapamaz, kendi kendine işkence edemez, azasını kesip biçip yaralayamaz. Emaneti hoşça koruyup kollamalıdır.
0: Hastalıklar Allah'ın bir imtihanı olarak görülebilirse de aslında çoğu zaman insanın hesapsız ve bilinçsiz fiillerinin bir neticesi olarak ortaya çıkar. Bu durum onları sabredilerek sevap kazanılacak imkanlar olmaktan hesap sorulacak ameller durumuna getirebilir.
2: İnsanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim doktorlarımız var. Tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek bozukluk başlamış mı? Önceden kısadan efendim kolayken tamir edeyim diye sağlığını korumaya yani hıfz-ı sıhhaya yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Yiyeceğinize dikkat edeceksiniz, yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Böylece sağlığınız korunmuş olacak, dinç kalacaksınız, uzun ömürle yaşayacaksınız. Bu amaçlardan bir tanesi. Çünkü İslam'a göre insanın kendi vücuduna, bedenine karşı da sorumlulukları var. Beden Allah'ın emanetidir, onu koruması lazım, yıpratmaya hakkı yok. O halde sigara içip ciğerlerini kurumla, zifirle dolduramaz. O halde içki içip karaciğerini, efendim midesini, aklını, dimağını mahvedemez. O halde kendisini yıpratacak işlerde vücudunu hor kullanamaz. Sorumlu olur, sağlığını koruması lazım. Tabii sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai geçmemesi gerekir. Faydalı geçmesi gerekir. İnsanın çalışması lazım, hayırlı işler üretmesi lazım.
0: Sevenlerine sade, basit bile olsa temiz havalı yerlerde, bol güneşli, bahçeli evlerde oturmayı tavsiye eden hocamız, yeme içme alışkanlıklarının da dikkatle gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Sade hayatlar gibi yeme içmenin de sade olması gerektiğini ifade ediyor.
1: Dengeli beslenmede çeşitli gıdaları ustaca bir arada almak, kullanmak, pişirirken gıdaların diğerlerini kaybettirmemek, aşırı şekerli, yağlı, tuzlu, unlu yemekler yememek, meyve ve sebzeyi çok ve bol yemek, vücudu çalıştırmak, hareket etmek ve alınan gıdaları böylece yakıp kullanmak, aşırı kilo alma, yağlanma ve şişmanlıktan şiddetle kaçınmak, uyku ve istirahatlere dikkat etmek. Sıhhati korumak için o kadar önemli ki, kardeşlerimiz bunları bir bilseler ve titizlikle uygulasalar ne iyi olacak.
0: Sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması gerektiğini söyleyen hocamız, bedensel faaliyetlere de hayatımızda yer açmak gerektiğini belirtiyor.
1: Çalıştırılan bir uzuv gelişir, adele kuvvetlenir, vücut çalışınca dinç kalır, güç kazanır. Atalarımız işleyen demir ışıldar, işlemeyen pas tutar buyurmuşlar. Bu gerçek sebebiyle çeşitli sporlar yapıyor, koşuyor, terliyor, fazla enerjileri harcıyor, biriken yağları atıyoruz. Vücuda suni olarak çalıştırma hareketlerine idman, yani jimnastik veya riyazetül beden adını veren atalarımız da çeşitli sporlara büyük önem vermiş. Özellikle güreş, binicilik, atıcılık gibi dallarda sistemli çalışmışlar, müsabakalar düzenlemişler, mükafatlar vermişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem de bir hadis-i şeriflerinde çocuklarınıza yazı yazmayı, suda yüzmeyi ve ok atmayı iyice öğretiniz. İslam'da riyazetül bedenin yanı sıra öbür milletlerde de pek yaygın olmayan bir de riyazetül nefs, yani ruhu ve nefsi terbiye ve ıslah çalışmaları vardır.
0: Dinimizin sağlıklı yaşamakla ilgili tüm tutum ve tavsiyelerine ve sevgili peygamberimizin sünnet-i seniyyesindeki beslenme esaslarına riayetkar olarak sıhhatli kalmayı ve böylece sağlam ve dinç yaşamayı tavsiye eden hocamız, bütün bunları enerjik ve verimli bir mümin hayatı için istemektedir. Ülkemizde İslam kültür ve medeniyetini koruma ve geliştirme çareleri başlıklı yazısında her il, İlçe ve beldede bir kültür merkezi tesis etmek, kurs, toplantı ve konferans salonları, dershane ve kütüphane inşa etmekten bahsederken, bunların yanına bir de açık ve kapalı spor mahalleri yapmak maddesini eklemektedir. Mesele söz konusu kitleyi zinde tutabilmektir.
1: Delikanlılar için deniz kenarlarında veya güzel yaylalarda spor ve eğitim kampları tertipleyin. Orada birbirlerinden görerek daha iyi şuurlanırlar. Kahvelere, salonlara girip saatlerce sigara dumanları arasında oturan, zevzeklenen, oyun oynayan, sıhhatini harcayan insanları temiz havaya, doğanın güzelliklerine, boş duracağına ağaç dikmeye, spor yapmaya çekmek istiyorum.
0: Sözlerimizi onun mümin hayatını birkaç cümlede özetleyen ve tasvir eden öğütleriyle bitirelim.
1: O halde değerli genç, 1. İslam'ın pak, makul, sağlam, doğru, mantıklı, ilmi ve ulvi itikadını iyi öğren. 2. Hikmetli, ibretli, faydalı, menfaatli, sevaplı, nurlu ibadet ve taatleri eksiksiz ifa ede. Rabbinin rızasını gözet, ahiret hesabını unutma. 3. Yalnız kendini, nefsini, keyfini, zevkini düşünmekten kaçın. Ana babanın, akrabanı, ahbabını, dindaşlarını, azınlık Müslümanları düşün. Hatta hiç hatırından çıkarma. Mensup olduğun ümmete karşı vazifelerini iyi ifa edebilmek için istikbale iyi hazırlan. 4. İlim yönünden ileri ve güçlü olmaya çalıştığın kadar irfan, ahlak, takva, ihlas, ruh ve nefs terbiyesi bakımından da olgun, derin ve yetkin olmaya gayret sarf eyle. 5. Her gün hatalarını, başarılarını, çalışmalarını, amaçlarının sonuçlarını gözden geçir ve kendini kontrol edip muhasebe eyle. Hatalarını ve menfi huylarını bırakmaya, yeni ve güzel hasletler ve daha yüksek vasıflar edinmeye uğraş. 6. Yüksek ve olgun bir çevre edinmeye ve kurmaya çalış. İlmi irfan meclislerine devam eyle. Başka arkadaşlarını da bu güzel topluluklara getirmeye gayret et. 7. Zamanını iyi değerlendir. Zaman kayıplarını azaltmaya, verimli saatlerini artırmaya gayret et. 8. Ailene veya sorumlusu olduğun fertlere sahip ol, onları da kaliteli yetiştirmeye uğraş. 9. İslam'a ve Müslümanlara her yönden faydalı olmanın yollarını ara, bul, sor, ifa et.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

0: âlihi ve sahbihi ve men tebi'ehu bi ihsanin ilâ yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: Men sallâ fî mescidi cemaetin erba'ine leyleten la tefûtuhur rak'atul ula min salâti zuhri kütübe lehu biha itkun minen nâr. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif buyurmuş ki Hazreti Ömer'in naklettiğine göre Peygamber Efendimiz kim 40 gece namazını cemaatle kılınan mescitte kılarsa, mescidi cemaatin, cemaatle namaz kılınan mescitte namazını kılarsa 40 gece, la tefutuhur rekatul ula, Allahu Ekber dediği zaman imamın kıldığı ilk rekatı kaçırmadan, yani hemen orada hazır bulunarak, sonuna yetişerek değil, işin başında, min salati zuhri, öğle namazından itibaren, kütübe lehu biha itkun minen nar, ona bu 40 günlük bu devamından dolayı, cemaate devamından dolayı cehennemden azatlık beratı yazılır verilir eline. Al bu kağıt senin yanında dursun, sen cehennemden azatsın, seni cehenneme atmak isteyenlere gösterirsin, cennete gidersin. Cehennemden azatlık beratı verilir. Nasıl yapacakmışız? Cemaatle kılınan namaz kılınan yere müdavemet edecekmişiz cemaate. Gıpta ettim, cemaatimizden kimseler var. Her namazda gelirler elhamdülillah. Burada ön safta yerlerini alırlar, namazlarını kılarlar. Hiçbir vakit burada bulunduğum zaman onları görmediğim zaman şaşırırım yani. Hani bir başka memleketine falan bir yere gitmişse ancak öyle muntazam kılarlar. İşte o devamın bereketi efendim Allah-u Teala Hazretleri öyle kimseleri cehennemden azat edecek. Şimdi burada ne dedi? Fî mescidi cemaatin dedi. Mescit demek secde mahalli demek. İnsan tek başına evinin bir odasında mescit edinirse Allahu Ekber orada namaz kılabilir. O da mescit. Ama mescidi cemaatin demek. Böyle cemaatin toplanıp da namaz kıldığı yer demek. Çünkü İslam'da topluluğun, birlik ve beraberliğin çok kıymeti var da birçok kimse bu işin farkında değil. Cemaat kıymetli, muhabbet kıymetli, kardeşlik kıymetli, bereket onda, hayır onda. Onun için evinde kıldığı namazdan burada kıldığı namaz daha sevaplı. Ne dedi? Erbaine leyleten dedi. 40 gece dedi. Maksat 40 gün demek yani. Ondan sonra la tefutuhur rekatül ula dedi. Yani şartı nedir? Başında yetişecek namaza. Kuyruğunda değil. Ta başında imamın arkasında hazır bulacak. İlk rekata yetişecek. Minas salatı zuhri dedi. Yani öğle namazından başlayarak böyle devam ederse demek. Neden minas salatı zuhri dedi? Öğle namazını kılacak. Akşam var arada. Yatsı var. Sabah namazı da şeyde kılınıyor. Daha güneş tam doğmadan kılınıyor. O taraftan itibaren yani bir günlük 5 vakit namazı kılmanın ifadesi bu. Böyle 5 vakit namazı 40 gün böyle camide kılarsa kendisine bir diploma verilir. Berat'ı belki anlamaz genç kardeşlerimiz. Bir diploma verilir kendisine. Eskiden padişahlar berat verirlerdi. Eline o bizim Sultan Hamit'ten kalma beratımız var. Bak upuzun açılıyor. Derinke kutunun içinden çıkartayım göstereyim. İşte onun gibi artık nasılsa Allah onu cehennemden azat ettiğine dair bir berat, manevi bir berat eline verilir. Aşağıdaki hadis-i şeriflerde de buna benzer hadisler var. Onları da hızlı hızlı okuyuverelim. Men sallâ lillâhi erbaîne yevmen fî cemaatin yüdrikü tekbîretel ula kütübe lehu beraetâni beraetüm minnârin ve beraetüm minen nifâk. Bu Tirmizi'de ve İbn-i Hibban'da olan hadis-i şerif sahih. Efendim Hazreti Enes'ten rivayet edilmiş. Ötekisi Hazreti Ömer'den rivayet edilmişti. Bu Hazreti Enes'ten radıyallahu anhum ecmain. Burada buyuruyor ki Peygamber Efendimiz men sallâ lillah. Kim namaz kılarsa ama niçin? Lillah. Allah için kılarsa. Gösteriş için değil. Adet olsun diye değil. Efendim başka bir sebeple değil. Allah için kim namaz kılarsa ne zaman? Erba'ine yevmen. 40 gün. Bir ay 10 gün. 40 gün devam ederse. Fi cemaatin. Cemaatle. Yalnız değil. Cemaatle kim kılarsa. 102 tekbiretel ula. İmamın başlangıçtaki ilk tekbirine Allahu Ekber demesine yetişmiş bir halde kılarsa, rekat kaçırmış olarak filan değil, yetişmiş olarak kim kılarsa, kütübe lehu beraetani, ona iki tane berat yazılır, iki diploma verilir. Manevi iki berat verilir. Beraetüm minennar. Sen cehennemden azatsın, cehenneme girmeyeceksin diye bir berat, cehennemden kurtuluş beraatı ve beraetüm minen

Nifak, münafık da değilsin, sen has halis Müslümansın, al sana diploman diye münafıklıktan efendim uzak olduğuna dair de bir berat verilir. Cehenneme de girmez, münafıklık da ona sokulamaz artık. Has kul olur. Münafık, içi bozuk kul demek. Yani elmayı dışından alıyorsun, güzel. Bıçağı vuruyorsun, soyup yiyeceksin, içi kurtlu, atıyorsun. Çürümüş içi. Dışı güzeldi, rengi kıpkırmızıydı. Portakalı alıyorsun, bıçağı vuruyorsun, hay Allah! O şiddetli 0-6 soğuklarda donmuş, içi bir işe yaramaz, acılaşmış, atıyorsun. Münafık da içi bozuk insan demek. Allah münafıklıktan berat veriyor böyle kimseye. Yani has Müslüman oluyor. İçi de sağlam Müslüman oluyor. O halde bu hadislere göre ne yapalım? Ha gayret. Zor bir şey de değil. Kazancı çok da zor bir şey de değil. Zaten namazları kılıyoruz, kılacağız. Evimizde kılacağımıza camide kılmaya dikkat ederiz. Yatsısıyla, sabahıyla kaçırmamaya dikkat ederiz. Allah-u Teala Hazretleri o beratları ellerine alanlardan eylesin cümlemizi. Men salla erba'ine yevmen salatel fecri vel işa'il ahire fi cemaatin atahullahu beraeteyni beraeten minennar ve beraeten minen nifak. Bu hadis-i şerifi de efendim Hatib-i Bağdadi İbni Asakir kitaplarında rivayet etmişler. Bu hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş, Enes'ten rivayet ediliyor gene. Radiyallahu anhum ecmain, sahabesinin cümlesinden Allah razı olsun. Men salla erbaine yevmen. Her kim ki 40 gün namaz kılarsa, neyi kılarsa? Salatel fecri vel işai. Sabah namazını ve vel işail ahireti, son akşam namazını yani yatsı namazını. Birinci akşam namazı mağrib dediğimiz güneş batarken kılınan akşam namazı, ötekisi yatsı dediğimiz namaz. Sabah ve yatsı namazını kim kılarsa fi cemaatin, cemaatle, cemaat içinde. Yalnız değil, kaçırmış olarak değil, evinde değil. Atâhullâhu beraeteyni mine, ona Allah iki berat verir. Birisi cehennemden berat, birisi de münafıklıktan berat. Yani münafıklıktan beri oldun, sen paksın diye bir yazı. Efendim cehennemden uzak oldun, sen cennetliksin diye bir yazı. Demek ki bu 40 gün şeye dikkat edeceğiz. Yani yukarıdaki hadislerde hepsi aynı manaya geliyor ucunda. Hepimiz inşallah gayret edelim. Ömrümüzde çok 40'lar çıkartırız biz böyle. Yani gayret etsek bir 40 tamamlarız, bir daha tamamlarız, bir daha tamamlarız, bir daha tamamlarız. Cemaate dikkat. Onun için bu mescitleri çok yapmışlar. Ben eskiden şaşırırdım. Şehzadebaşı Camii kocaman cami. Efendim avlusunun bitişiğinde Burmalı Minare bir cami, başka cami. Ön tarafında İbrahim Paşa Camii, Sebil'in olduğu yerde bir cami. Efendim sol tarafında Akarçeşme Camii. Subhanallah. Vefa Bozacısının yanında şimdi bir ara efendim Nalbant dükkanı olarak kullanılmış efendim bir başka cami. Efendim belediyenin nikah kıyma şeyi tarafında restore edilmiş bir başka cami. Ya iki adımlık yerde bu kadar cami, cemaatin kıymeti fazla. Cemaatin kıymeti fazla olduğundan dedelerimiz hepsi camiye koşmuşlar. Senin benim gibi televizyonun karşısında şey yapmamış, ömür telef etmemiş. Telefisyon. Neymiş o aletin adı? Televizyon değil, telefisyon. Telef etme aleti. Neyi telef ediyor? Vakitleri veriyorsun, öğütüyor, havaya hadi yakıyor soba gibi. Vakitler gidiyor. Hani sen kitap okuyacaktın, ilim öğrenecektin? Hani sen çalışacaktın derslerine çocuğum? Sınıfta kaldım bak. İşte onlar öyle yapmazlardı. Onlar sabah namazında dükkanlarını açarlardı. Hayatları ibadetlere göre ayarlıydı. Öyle güzel ayarlanmıştı ki, öyle bir nizam vardı ki, sabah namazını kılarlardı, tesbihlerini çekerlerdi, besmeleyle giderdi işine, dükkanını açardı. Hatta bir eski tablo Paris'te bir müzede bizim profesör arkadaşlardan birisi görmüş, resmini çekmiş, hakkında makale yazdı. Dualarla açılırmış piyasa. El açarmış. Allah'ım ya Rabbi sen bize hayırlı rızık nasip et. Efendim güzel işler yapmayı nasip eyle. Ne diye dua ediyorsa öyle açılırmış piyasa. El birliğiyle. Resimleri var. Esnafın güne nasıl başladığına dair. Namaz vakti geldi mi hemen namaza koşarlarmış. Kapalı çarşıda ben bir ara bulunmuştum. Orada namazgahlar falan vardı. Yani namaz vakti oldu mu hemen dükkanını çıp kilitleyiverip namaza koşarlardı herkes. Ondan sonra akşam evine gelirlermiş. Akşamleyin ben hatırlarım, babalarımız dedelerimiz kaşlarını çatarlardı ezandan sonra eve gelirsek. Herkes akşamdan evvel, evin bütün ahalisi eve gelecek bakalım. Neden? Oruçluysa oruç iftar edilir. Muhabbetli bir sofra kurulur orada. Büyükler gelir, işler akşam namazı vaktinde bitmiştir. Akşam saat 12'de okunurdu. Gün bitti. 12. Yeni bir gün başlıyor. Ne güzel muhabbetliydi.
Yasıya da camiye giderlerdi. Bütün cemaat birbirini görürdü. Hayat ona göre nizamlanmıştı. Şimdi hayat televizyona göre ayarlanıyor. Televizyonda program kaçta biterse bayrak direğine, bayrak çekilinceye kadar millet karşısında. Sabah namazı kaçacak uykusuzluktan. Kaçarsa kaçsın. İşe geç gideceksin. Zaten 11'den önce müşteri olmuyor. Müşteri de hasta, esnaf da hasta. İki tarafta. Müşteri de gelmiyor. Zaten o da aynı hastalıkla mağlul. O da çarşıya çıkmıyor. Ötekisi ne yapsın? Neler kaçırdık, neler kaçırdık, neler. Men sallel asra fe celese yümli hayran hatta yümsiye kâne eftale mimmen a'teke semaniyete min vüldi İsmail aleyhisselam. Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş bir başka hadis-i şerife geliverdik. Buyurmuş ki bu hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz men salla, her kim ki kılar el asra, ikindi namazını. Men sallel asra, ikindi namazını kıldı. Ne yapacak şimdi? Dur bakalım ne yapacak. Fecelese yümli hayran. Namazı kıldıktan sonra oturur oraya, hayır imla eder. Hayır imla etmek ne demek? Adamın bilgisi var, malumatı var, dindar ve alim. Oturur oraya, gelen talebeye, cemaate vesaireye efendim dini meselelerden, efendim sorulan sorulardan cevaplar verir, efendim hadis okur, ayet izah eder. Ne zamana kadar? Hatta yümsiye, akşama kadar, akşamlayıncaya kadar, ikindiyle akşamın arasını böyle ilmi faaliyetle hayır öğreterek devam eder. Ne olur? Böyle bir keresinde böyle yapılırsa kâne efdale, daha üstün olur. Mimmen a'teka, köle azat edenden. Nasıl köle? Semaniyeten min vüldi İsmail. Hazreti İsmail aleyhisselamın evladından 8 asil insanı kölelikten kurtarıp azat etmiş gibi sevap kazanır. Biliyorsunuz Arapların içinde Hazreti İsmail aleyhisselamın asaleti, Arapların yani özü o. Balın kaymağı o yani. En asil insanlardan 8 tane köleyi esaretten kurtarmış, parasını ödeyivermiş de kurtarmış gibi sevap kazanır. Allah de, hocalarımızdan razı olsun. Şimdi biz bu hadisi ne zaman okuyoruz? İkindi namazını kıldık, arkasından okuyoruz. Değil mi? Siz niye oturuyorsunuz? Ben niye konuşuyorum? İkinden sonra ne okuyoruz? Peygamber Efendimiz'in hadisini okuyoruz. Ne zamana kadar? Akşamı buluyoruz. Akşamlıyoruz. Şimdi bunun arkasından, siz daha unuttunuz onu. Ben de biraz şey yapamıyorum. Bunun arkasından cüzler dağıtılır. Kur'an-ı Kerim cüzleri dağıtılır. Herkes hatim okur. Hatme iştirak eder yani. Ondan sonra duası yapılırdı. O zamana kadar da akşam vakti girerdi. Efendim müezzin ezan okur. Akşamı kılıp öyle çıkılırdı. 8 tane Hazreti İsmail aleyhisselamın evladından asil insan azat etmiş gibi sevap var. Bak dedelerimiz nasıl ayarlamışlar hocalarımızı, işlerimizi. Biz farkında değiliz de yapıyoruz. Sonra hadis karşımıza çıkınca yüzümüze bir tebessüm yayılıyor. Oh ne güzel iş yapıyormuşum meğerse ben diye. O zaman anlıyoruz. İşte demek ki hocalarımızın Allah razı olsun hadis okunsun ikindiden sonra diye şey yapmalarının sebebi buymuş. Sonra men sallel fecre fi cemaatin. Biliyor musunuz ki bu hadise başlamadan şey yapayım. Dua eden kimse ile amin diyen insan ecirde müşterektir. Hatta amin diyenin niyetine göre Allah verir. Yani dua edenin kalbinde başka bir niyet varsa, lafı biraz kıvırttırıp da laf cambazlığına getiriyorsa bile amin diyenin niyetine göre Allah sevabı verir. Birisi Kur'an okuyor, sen de biliyorsun o sureyi ama o okuyor diye dinliyorsun. Okuyan da dinleyen de ecirde eşit. Varsın dinle, korkma. Dinlemek de okumak da eşit. Sevabı aynı. İlim de öyle, öğretmek de öyle, öğrenmek de öyle. Allah bizi öğrenen, öğreten insan olmaktan ayırmasın. En tatlı şey. Yani burada şöyle karşı duvara kadar böyle üstü yemek yığılı ziyafet sofrası olsa bundan daha kıymetli olmaz. Çünkü Peygamber Efendimizin mübarek hadisleri. Biz bunlardan bir tanesiyle belki ahiretimizi kazanırız. Cenneti kazanırız. 40 gün devam ediversek şu hadislerin bereketine ben de nail olayım diye. Hadi bakalım cehennemden azatlık diplomasını koynumuza koyacağız. Men sallel fecre fi cemaatin. Öbür hadis. Sümme kaade yezkürullaha veyahut kaade bi zikrillahi hatta tatlu aşşemsu sümme salla rekateyni kânet lehu ke ecri haccetin ve umretin tammetin tammetin tamme. Hazreti Enes radıyallahu anh'den bu hadisi şerifte hangi kitapta yer almış? Tirmizi'nin 6 sahih hadis kitabından Tirmizi'nin kitabında yer almış. Tirmizi hadisin arkasına da Hasan
kelimesini koymuş. Ne demek? Yani bu hadis-i şerif hasen bir hadis-i şeriftir demek. Neden bunu böyle izah ederek söylüyorum? Bazı kardeşlerimiz kemküm etmişler de bu mesele hakkında. Onun için kaynağını da söylüyorum.

o hadis alimlerinin bu hadis hakkındaki hükmünü de söylüyorum. Gâle Tirmizi'yü hasenin. Tirmizi bu hadise hasen hadistir demiş. Zayıf dememiş. Uydurma dememiş. Bir şey dememiş. Hasen hadis demiş. Hatırınıza iyi tutun. Nedir bu hadis-i şerif? Men sallel fecre. Her kim ki sabah namazını kılar. Nasıl kılacak? Fî cemaatin. Cemaatle, camide. Evinde değil. Cemaatle kim sabah namazı? Burada ev filan zikredilmiyor. Aynen ben söyleyeyim de hiçbir şey eksik fazla olmadan, kim sabah namazını cemaat içinde kılarsa, fiil içinde demek, kim cemaat içinde sabah namazını kılarsa, sümme sonra kaade oturursa, yezkürullah Allah'ı zikreder bir halde oturursa, veyahut burada biraz noktalar şüpheli durmuş, kaade bi zikrillah, Allah'ın zikrini yapmak için o meşguliyetle oturursa. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Yani namazı kıldıktan sonra oturacak, Allah'ın zikriyle meşgul olacak. Ne zamana kadar? Hatta tatlu aşşemsü, güneş doğudan doğuncaya kadar. Doğdu, etrafı aydınlattı. O zamana kadar. Sonra sümme salla rekateyni. Sonra kalkıp da iki rekat namaz kılarsa, zikirle meşgul oldu, güneş doğdu, o da kalktı Allahu Ekber diye namaz kılarsa, kânet lehu, onun için olur, bu yaptığı iş olur, ne olur? Ke ecri haccetin ve umretin, bir hac ve bir ömre sevabı gibi olur. Nasıl bir hac ve ömre bu? Tammetin, tammetin, tammetin. Eksiksiz tamam bir hac ve ömre, eksiksiz tamam bir hac ve ömre, eksiksiz tamam bir hac ve ömre gibi ecir olur. Eddallu alel hayri kefailihi. Bir hayra delalet eden onu işlemiş gibi ecir alır. Onu bize öğreten hocalarımız bizim bu kıldığımız namazların ecirlerini hep alıyorlar kabirlerine. Biz de başkalarına öğretelim. Biz de hayırlara delalet edelim. Şimdi cemaatle olmak şartı var. Bir, burada fi cemaatin, cemaat içinde diyor. Ondan sonra Allah'ın zikri ile meşgul olmak şartı var. Ne yapacak? Eline tesbih alacak. Efendim zikredecek. Zikir nedir? Kur'an-ı Kerim zikirdir. Hatta Kur'an inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun ayet-i kerimesi yok mu? Ne demek? Zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Yani Kur'an'ın bir adı bile zikirdir. Ve hâzâ zikrün mübarekün enzelnahu. Bu Kur'an size indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. O ayetteden anlaşılıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim zaten zikirdir. Tepeden tırnağa zikirdir. Zikrin özü hülasasıdır. Kaymağı balıdır yani. Kur'an okursa olur. Zikir sayılır o. Tamam. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Onlar da zikir. Onlar da zaten zikir deyince ilk hatıra gelen şey. Efendim ben başka yerde gördüm. Efendim şeyde Arabistan'da gördüm. Bilmem Irak'ta gördüm. Kahire'de gördüm. Veyahut bizim Antep'te gördüm. Erzurum'da gördüm. Sabah namazını kılıyor hoca efendi. Rahleyi önüne koyuyor. Fıkıhtan bir kitap okuyorlar. O da zikir. Tefsir okuyorlar. O da zikir. Hadis okuyorlar, o da zikir. Biz şimdi ne yapıyoruz? Zikrediyoruz. Amin. Biz şu anda hepimiz koca cemaat halinde topluca zikrediyoruz. Ya hadis okuyoruz. Allah'ın adı anılıyor. Allah'ın dini öğreniliyor, öğretiliyor. İşte zikir bu. İşte böyle bir şekilde vaktini değerlendirirse, hatta tatlu eşşemsü, güneş doğuncaya kadar. Malum efendim, güneş doğunca bir müddet namaz kılınmamaza vakti vardır. Bir müddet. Ona vakti kerahat derler. Onun da dinimizde delilleri var, hadisler var. Efendim büyüklerimizin bize tavsiyesi var. Güneş tam doğarken namaz kılmak mekruh, kılınmaz. Neden? Biz güneşe tapıcılara benzemeyelim diye. Biz Müslümanız. Biz kimseye benzemeyiz. Benzemeye ihtiyacımız yok. Herkes bize benzesin. Güzel yüzün süslenmeye ihtiyacı yoktur. Haceti meşşata niist ruhi dilaramla. O gönül çekici, gönlü dinlendiren o güzel yüzün süslenmeye ne ihtiyacı var? Ne boyanıyorsun, yazık değil mi? O güzelliğini karalıyorsun. Güzel yüzün süslenmeye ihtiyacı olur mu? Ay gibi yüzü var, boyanmaya kalkmış. Efendim yay gibi kaşları, kirpikleri var, sürmelenmiş bilmem ne lazım var. Allah süslemiş daha güzel. Bizim dinimiz güzeldir. Bizim başkasından bir şey alma, süslendirme, şey yapma ihtiyacımız yok. Şu bilgilere bakın. Bunu hangi kitapta okudunuz? Ben ilkokulu okudum, ortaokulu okudum, liseyi okudum, mühendislik okullarında hocalık yaptım. Efendim, üniversitede hocalık yaptım. Nerede var böyle bilgiler? Gösterin bakalım. Allah dinimizin güzelliklerini böyle duya duya, tada tada, dimağında o lezzetleri hissede ede, has halis, samimi içten Müslümanlığı yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Allah cümlemizden razı olsun. Fatiha-i Şerife, Mahal Besmele-i Şerife.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Ankara'da muallim, İstanbul'da mürşitti. İçi gibi dışı da pak, temiz ve nezihti. ...63 yıl yaşadı, sonra Hakk'a yürüdü. Müştak-ı aşık-ı Hakk, vefatına tarihti.

Ekran. Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz. Akra Reklam. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe lem yekun. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şey ise gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı

0: her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
1: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
1: Subhane zil cebaruti vel melekuti vel kibriyâi vel azama.
0: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne ma'asik ve min ta'atike ma tubelliguna bihi cennetek ve min el yakini ma tuhavvilu bihi aleyna musibatid dunya ve metta'na bi esma'ina ve abasarina ve kuvvetina ma ahyeytena ve ce'alhu el varise minna وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا.
0: Allah'ım, bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.

0: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'atik.
1: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
0: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: اللهم beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
0: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve afirna ve la tu'thir aleyna vardina varda anna.
1: Allah'ım bize hayırları bol bol ver, verdiklerini kısma. Bizi yücelt, zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet, bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et, onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle, sen de bizden razı ol.
0: Allahümme inna nes'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuka Muhammed ve na'udhu bike min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuka Muhammed. وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Allah'ım, peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Akra Mercek.
2: Akra Mercek programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda denizdeki çeken akıntı tehlikesinden ve bu tehlikeden nasıl korunacağımızdan söz edeceğiz. Rip ya da çeken akıntı adı verilen su hareketleri her yıl yüzlerce insanın boğularak hayatını kaybetmesine neden oluyor. Ülkemizde özellikle Karadeniz sahillerinde görülen sinsi tehlike çeken akıntı nedir ve bu akıntıdan kurtulmak için neler yapılmalı? Çeken akıntılar deniz dip yapısının topuk dalyan topuk, bir başka ifadeyle kum tepeciği, yarık kum tepeciği şeklinde olduğu bölgelerde yürülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntılardır. Rüzgarlı havalarda topuklarda yani kum tepelerinde kırılan dalgaların çukurluk bölgelerinde geriye doğru hareketi sonucu oluşan bu akıntılar dünya şampiyonu bir yüzücünün dahi karşı koyamayacağı kadar güçlü olabilir. Çeken akıntılar tüm Karadeniz sahillerinde görülebilen kuvvetli akıntılardır. Rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülür. Dalga yüksekliği arttıkça çeken akıntının gücü de artar. Halk arasındaki yaygın söylentilerin aksine bu akıntılar insanları dibe çekmezler. Akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşırlar. Boğulma olayları nispeten güvenli sığ sulardan açığa doğru çekildiğini fark eden insanların korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönme çabalamaları ve sonuçta yorgun düşerek kendilerini su üzerinde tutamamaları sonucunda gerçekleşmekte. Çeken akıntı nasıl tespit edilir? Denizin belli bir

Yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulmaya çalışın. Her zaman su üzerinde kalmaya çalışın ve elinizi kaldırarak yardım isteyin uyarıları yapılıyor. Denizlerdeki boğulmaların çoğunluğunun çeken akıntı kaynaklı olduğu aktarılırken, çeken akıntının her yıl yüzlerce kişinin boğulma tehlikesi atlatmasına ya da hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiğine dikkat çekiliyor. Çeken akıntının Türkiye'de özellikle Karadeniz sahillerindeki yüzücüleri tehdit ettiğine vurgu yapılan bir açıklamada, çeken akıntı özellikle güçlü kuzey rüzgarları estiğinde meydana geliyor. Fırtınalı havalarda deniz dibinde oluşan kum tanecikleri sahile dalgalarla ulaşan suyu geri çekilme esnasında dar bir boğazdan geçmeye zorlar. Bu esnada sahilden aşağı doğru çekilen suda güçlü bir akıntı oluşur. Değerlendirmesi yapılıyor. Akıntının ortalama hızının saatte 5 ila 10 kilometre olduğuna işaret edilirken şu bilgiler var. Bu akıntı denize doğru devam eder ve sahile çok açık olmayan bir noktada sona erer. Deniz içerisinde elini kaldıran birini gördüğünüzde bu kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu bilin ve kişiyi sakin olması konusunda uyararak derhal can kurtaran çağırın. Can kurtaran yoksa can simidi, halat ve benzeri deniz malzemeleri atarak yardım edin. Dalgalı havalarda denize girilmemesi uyarısında bulunulan bir açıklamada, denize girmek için can kurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve kumsalları tercih etmeye çalışın. Çocuklarınızın tek başlarına denize gitmelerine müsaade etmeyin. Çocuklarınız denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Kendiniz ve çocuklarınız için denizde su yüzeyinde kalmanızı sağlayacak can yeleği, can simidi gibi can kurtarma malzemeleri bulundurun şeklinde önemli hatırlatmalar yapılıyor. Çeken akıntı durumunda öncelikle sakin kalmak mümkün mertebe, akıntı zayıfladığında sahile değil yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulabilirsiniz. Her zaman su üzerinde kalmaya çalışarak, elinizi kaldırarak yardım isteyin şeklinde önemli hatırlatmalar yapılıyor uzmanlarca. Bu önemli hatırlatmalar ve bilgilerle programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın. Akra Magic.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Esma'dan yansımalar. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
3: Merhaba değerli dinleyenler.

0: Akra'da yeni bir Esma'dan Yansımalar programından hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü program konuğumuz yine eğitim bilimci Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Hocam bugün hangi Esma'yı işleyeceğiz?
1: Er-Rauf.
0: Er-Rauf. Er-Rauf Esma'sının isminin manasını biraz açıklar mısınız bize?
1: Şefkatli, acıması yüksek olan, karşısındakinin, muhatabının yararına iş yapma kapasitesi yüksek olan kelime anlamından bahsediyorum. Ve kalbi bir duygu aslında, bir sıfat. Rahim ismiyle çok kullanılıyor. Zaten birlikte kullanıldığı tek isim Rahim ismi. Biliyorsunuz Rahim'i işlemiştik, merhametli anlamı vardı. Şefkatli ve merhametli. Bir de Tövbe suresinde Peygamber Efendimiz için de tanımlanan bir sıfattır bu ikisi. O sizlere karşı çok rauf ve rahimdir diye geçer. Yani bir kişilik özelliği olarak timsali ve özellikle insanlara karşı gösterdiği yakınlık ve bu yakının şefkat ve merhamet içeren bir tarzda olması hem Peygamber Efendimizin hassas kişiliğini, o özgünlüğünü, o bize rol model olarak örnekliğini de ortaya koyması açısından önemli diye düşünüyorum. Çok güzel bir isim Rauf.
0: Araya giriyorum. Bu şefkat ve merhamet kavramların ikisinin birbirinden farkını çok kısa açıklayabilir misiniz?
1: Yani şimdi merhamet de şefkat de bir duygu. Ama birbirini besleyen bir duygu ama aynı duygular değil. Biri işin içinde koruyuculuk, esirgeyicilik var. Yani sizin mesela üşüteceğinizi düşünerek bir annenin çocuğuna hırka giydirmesi merhamet göstergesidir. Ama düşen bir çocuğuna düşme ihtimalini düşünerek ya da düştüğü zaman o acıyan kısmını onunla empati kurması şefkatidir. Anlatabiliyor muyum? Merhamet daha çok bir şeyler olmadan yaşanılan bir şeyse, şefkat daha çok bir şeyler olduktan sonra. Çünkü şefkate en çok ne zaman ihtiyaç duyarız? Hata yaptığımızda ya da yanlışlandığımızda veya güçsüz duruma düştüğümüzde veya baş edemediğimizde veya bir şeylerde haddimizi aştığımızda şefkat görürsek o bizi ne yapar bir nebze? O kırılmışlığımızı ya da tükenmişliğimizi giderecek bir tutumdur. Dolayısıyla merhamet ve şefkat birbirini bütünleyen iki temel sıfat. Şeyi söylüyordum, isimlerin en güzellerinden, bütün isimler öyle gerçi. Ama Rauf'un kendi içerisinde o hani arada yaşadığımız, o kadar çok ihtiyacı duyuyoruz ki, diyor zaten kullarına karşı çok rauftur. Yani kullarına karşı çok şefkatlidir. Yani olası olabilecek, hem dünyada hem ahirette olabilecek her türlü sakındırmayı yapmasının sebebi onun rauf oluşudur diyor ayette. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani neredeyse bizim komple hepimizin cennete girmesini istiyor. Ve bunun içinde yapılacak şeyler çok zor şeyler değil aslında. Cennete girmek o kadar zor değil. Sadece yolunu, yöntemini, bu yol ve yöntemi de bize gönderdiği Resuller ve vahiyle bulabileceğimizi de biliyoruz. Çünkü onlar bize örneklik getiriyor. Dolayısıyla bir anlamı da düşkünlük. Yani düşkün olma. Yani ne diyelim, düşkünlüğü önceleme. Rabbimiz kullarını önceliyor. Kullarına karşı rauf olmasının sebeplerinden biri bizi önceliyor. Tabii ben hep şu sakıncayı yaşıyorum bu programlarda. Daha önce de söylemiştim. Allah adına konuşmak zaten çok sıkıntılıdır. Yani Rabbim esirgesin, korusun. Yani yanlış bir şey söylemekten ona sığınırım. Zaten anlatmak da çok zor. Ama biz Esma'dan Yansımalar'da zaten Rabbimizi anlatmaktan ziyade onun o isminin bizdeki karşılığı olsun. Ben Rahim isminde de Gafur isminde de yani özellikle insanı geliştirmede takınılacak tavırlardaki en önemli sıfatlardan olarak görürüm bu sağ cenah isimlerini. Çünkü bir arada benim haritamda öyle orada konuşlanmışlardır.
0: Er-Rahim.

0: Er Rahim, Er Gafur, Er Rauf, El Vedud, El Ber. Yani bu hep duygu yüklü isimler, hep beraber kullanılmış, bir arada kullanılmış. İnsanın gelişmesinde, yanlışını keşfetmesinde, daha iyi bir insan olmasında şefkat tutumu bir ebeveyn için, bir öğretmen için, bir patron için, yani hiyerarşik açıdan daha üstte olduğunuz her konumda, ev sahibiyseniz kiracınıza karşı, öğretmenseniz öğrencinize karşı, müdürseniz çalışanınıza karşı. Yani anlatabiliyor muyum? O raufluğu taşımanız gerekiyor. O şefkati taşımanız gerekiyor. Tabii şefkat şu değil, yanlış anlaşılmasın. Her tölere etmek değil, her yanlışı tölere etmek değil ya da görmezden gelmek değil. Tam tersine onun geleceğini ve onun iyiliği adına düşündüğünüz ama sizden bağımsız. Mesela anneler şunu yapıyor. Kendisinin notları yüksek olsun istiyor. Ben onun için istiyorum diyor. Aslında temelde çocuk şunu biliyor. Onunla övünmek istiyor. Anne olarak çocuğuyla övünmek istiyor. O onun iyiliği için değil. Onu hisseder. İnsanlar hisseder, biliyor musunuz? Yani bir şey size, mesela bir sizin iyiliğiniz için birisi bir şey söylüyor. O söylediği şeyin benim yararıma mı yoksa kendisi için mi söylüyor? Ne kadar kendisi biliyor? Bu konuda ne kadar üstün olduğunu göstermek için mi söylüyor? Hissederiz. Bu hissi algılarız. Dolayısıyla gerçek şefkat, kendisini hiç göstermeden karşıdakinin iyiliği adına yapılan her türlü girişim. Bu anlamda tabii şey de var, lütuf anlamı da var. Yani bir fazlalık ya da ne diyelim, destek anlamı da var Rauf'un. Desteklemek. Bize düşen ne? Hep bunu konuşuyoruz zaten. Belki şunu yap, bize düşen öncelikle elimin altında ya da çevremde bana bir şekilde benim altımda olan, şimdilik benim işte çocuklarım varsa çocuklarım, çalışanlarım varsa, yanında çalışanlarım varsa, ne bileyim öğretmensem öğrencilerim gibi, o kişilere karşı ne kadar şefkatimi gösteriyorum. Ne kadar onların iyiliğini düşünüyorum. Kendi iyiliğimi, onların iyiliğini mi düşünüyorum? Yani kendinize rağmen onların iyiliğini düşünebilme kabiliyeti bence Müslüman'ı gerçekten ahlakında bir level atlattırır. Düşünsenize, kendinizden gayrı ötekisinin daha iyi olması adına gayret göstermek ve bunu yaparken de asla eleştirmeden, kınamadan, aşağılamadan, cezalandırmadan, şefkatle yapmak, rauf bir şekilde, naif bir şekilde yapmak. Zaten hani bunu hayalimizde de her daim ben öyle olduğunu düşünüyorum. Küçücük çocuklar bile Peygamber Efendimiz'in hikayesi anlatıldığında, bir hadisi anlatıldığında o hissi hissetmez misiniz? Yani ne kadar seviyormuş ümmetini, ne kadar yakınlarına, ne kadar sıcak gösteriyormuş ve o olduğu zaman insanlar kendilerini iyi hissediyormuş. Bu ne demek? Bu şu demek: bulunduğu ortama güveni, rahatlığı, huzuru, aynı zamanda sevgiyi ve şefkati getiren demek. Bunu yapabilmek bir müminin başlıca görevidir diye düşünüyorum.
1: Şöyle özetleyebilir miyiz? Tabii. Hani az veya çok bir canlıya veya bir varlığa karşı sorumluluğu olan kişinin kendinde barındırması gereken önemli bir özel vasıf.
0: Doğru.
1: Demin söylediğiniz, hani bir amir bir annenin çocuğuna, bir yöneticinin çalışanına gösterdiği o şefkat anlayışı, o sorumluluğun getirdiği bir vasıf olarak değerlendirdik.
0: Tabii ki.
1: Peki çocuk veya işte çalışanın kendi amirine, annesine göstermesi gerekir mi bu şefkati? Böyle bir sorumluluğu var mı?
0: Buna çok ihtiyaç yok. Yani şefkat olması için bir kere karşı muhatabın, yani iki muhatap gerektiren bir duygu şefkat. Yani bir nesneye ihtiyaç var, tamam mı? Kime şefkat duyuyorsun, neye şefkat duyuyorsun? Dolayısıyla o nesne konumunda olan kişinin bu şefkati hak ediyor olması ya da bir şekilde ihtiyacı olması gerekiyor. Şimdi düşünsenize, çocuksunuz ve anneniz çok güçlü ve çocuk anneye şefkat

0: şefkat duyması gerekir mi? Duysa çok bir anlamı olur mu? Ama annenin çocuğa şefkati çok anlamlı. Burada şunu aslında, buradaki önemli olan ne biliyor musunuz? Dereceler arasındaki, güçler arasındaki farklılığın bir şekilde dengeye, mizana girmesinde, ki hani şey gibi, parası olanın infak etmesi gibi. Anlatabiliyor muyum?
1: Çok güzel.
0: Yani neden infak ederiz? Neden hep vermenin önemli olduğunu söyler Rabbimiz? Çünkü farklı gelirleri olan kişilerin aslında paylaşarak bunu dengelemesi, bir mizana oturması aslında bakıldığında. Şimdi güçlerin farklılığı da, bedensel güç, zihinsel güç, yaşça güç, yani bir sürü güç farkımız var her birimizin birbirinden. Ve güç farkı arttıkça güçlü olanın altındakilere karşı şefkati çok özel bir şey. Ben burada aslında şöyle bir tanımlama getirmek isterim. Yani aşamalandırma isterim. Evet. Mesela dinleyicilerimiz şunu sorarsa, bu isim bende yansımasında ben ne yapabilirim sorarsa, şöyle şeyler söylemeliyim. Bir, amaç ve yol birliğimiz olmalı. Ne demek bu? Yani benim gittiğim yoldan farklı bir yolda gittiğini düşünmemeliyim. Çocuğumun, öğrencimin, çalışanımın. Yani bir amaç birliğimiz olmalı ki benim şefkatim işe yarasın. Değil mi? Aynı yoldayız. Evet. Yani ben belki önden 20 yıl önden gidiyorum ya da 30 yıl önden gidiyorum ama aynı yoldayız. Dolayısıyla benim geçtiğim yolların tecrübelerinin o geçerken daha kolay geçmesini sağlamalıyız. Ha belki o kendince başka olaylar yaşayacak ama en azından bendeki tecrübeyi aktarmalıyım. Dolayısıyla bir amaç yol birliği sağlamak, bu önemli bir şey. İkincisi duygu birliği sağlamak. Duygu birliği dediğimizde aslında insanoğlu yapı itibariyle her ne kadar aklı ve mantığı göz önünde olsa da aslında onları yol veren ya da yön veren, hatta bir bakıma bizi hayattaki enerjimizi sağlayan duygularımız. Duygular bazen bizi aşağı çeker, bazen bizi yukarı çeker. Ama biz şeyde, vasatta kalmalıyız. Ne aşağı inmeliyiz ne yukarılara çıkmalıyız duygusal anlamda. Vasatta kalmamız için genellikle duyguların bulaşıcı hali de var. Mesela çok ağlayan birisi ve hakikaten içten ağlayan birisi başkalarını çok rahat ağlatabilir. Çok içten samimiyetle kahkaha atan birisi diğerlerini güldürebilir.
1: Bulaşıcı o zaman,
0: evet,
1: duygular.
0: Evet, tabii ki. Samimi duygular bulaşıcıdır. O yüzden şefkat de bulaşıcıdır. Yaklaşımınız, yumuşaklığınız ve ona karşı onun iyiliği adına yaptığınızı karşıdaki zaten onu hissedecektir. İşte bu duygu birliği. Üçüncüsü artık o hayata geçiren kısmı. Burası çok önemli. Programın başında da söyledim. Bu sadece bir duygu işi değildir. Bu aynı zamanda eylem işidir. Yani şefkatin eylemi olmalıdır. Nasıl? İşte ona her türlü hizmeti, mesela lojistik destek sağlamak bence şefkat göstergesidir. İşte boyama yapmak istiyor, ona bir kağıt vermek, bir kalem vermek bir şefkat göstergesidir.
1: Aslında çok basit, çok sandığımız basit şeyler
0: tabii
1: bir şefkat.
0: Tabii ki. Yani zaten Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bu isimlerini anlatırken mesela diyor ki, örneğin hayvanları, denizleri sizin emrinize sahar etmesi onun raufluğundandır diyor. Nah 7'de, Hac 65'te. Dünyadaki güvenliğin, emniyetin oluşması, eminliğin oluşması yine onun şefkatindendir diyor Nah 47'de. Çağrıda bulunanların, talep edenlerin, davet edenlerin davetine icabet etmesi, dualarına icabet etmesi onun raufluğundandır diyor. Bu ne demek? Anne bir şey istiyorum dediğinde bakmamak, o şefkati göstermemek demektir.
1: Evet.
0: Talep edenin talebini, ha talebini aynen vermek değil kastımız. Her denileni yapmak değil kastımız. Ama saygı duymak, karşıdakinin muhatabını ciddiye almak ve onun söylemini ve onun iyiliği adına davranmak, bu anlamda bize düşen bir yansıma olacaktır Rauf isminin. Evet, dolayısıyla destek, hizmetler.

0: sunmak, her türlü
1: destek hizmetler ve
0: tabii,
1: işlevsel
0: tabii.
1: gibi.
0: Mesela öğretmensiniz, öğrencinizin daha iyi öğren. Çünkü sen biliyorsun zaten ama o henüz bilmiyor. Onun öğrenmesi adına o heyecanı ona sağlayacak işte aktiviteler planlamak, işte ne bileyim kılavuzlar hazırlamak, şeyler, demonstrasyonlar yapmak sınıf içinde. Öğretmen olarak. Bu bir şefkat göstergesidir. Zaten eğitimde olmazsa olmaz dediğimiz özelliklerden biridir şefkat. Çünkü ona karşı gösterilecek, yapılacak. Çünkü hata yapma olasılığı çok yüksek ve yapıyor da bilmiyor henüz. O beceriyi kazanmamış, öğrenecek daha. Hani derler ya büyükler babaanne, daha büyüyecek annesi. Daha o çok, yani işte o tecrübeyle bakış, o şefkatin göstergesi. Ben bu şefkatin dinleyicilerimize çok eksik olduğunu düşünmüyorum. Bu toplumda çok yoğun olduğunu düşünüyorum.
1: Yoğun ama siz anlatırken şunu düşündüm. Birçok şeyin şefkat olduğunu aslında bilemeyebiliriz.
0: Evet, ismen
1: Evet.
0: onun şefkat olduğunu, raufluk olduğunu bilmiyor
1: Yani
0: olabiliriz.
1: öğrencinin çalışmasını kolaylaştıracak materyali sağlamanın bir şefkat olduğunu
0: Evet.
1: belki düşünmeden görev icabı
0: Evet.
1: yaptığımızı
0: Yani
1: sanabiliriz.
0: yöneticinin aslarına hizmet etmesi şefkatindendir. Çünkü mesela bir yönetici niye vardır? Çalışanların daha iyi çalışabilmesi, daha iyi iş üretebilmesini sağlamak için her türlü yardımcılığı üstlenen ve bunu organize eden demektir. Liderlik tanımında bu vardır. Gerçek lider budur mesela. Aslarına karşı onların koşullarını iyileştiren demektir. Onların daha iyi çalışmasını sağlayan demektir. Onlara bir amaç birliği sağlayan demektir. Onlara bir duygu birliği sağlayan demektir. Zaten Peygamber Efendimizin Rahim ve Rauf isminin tek bu isimle anılıyor zaten ve Peygamberimize atfediliyor Rabbimizin isimlerinden iki isim. Ben hep onun o eşsiz liderliğinin yansıması olarak düşünüyorum. Merhamet ve şefkati genelde günlük hayatta çok pasivize edilmiş gibi algılatıyorlar bize. İşte silik olmak, işte hiçbir şeye karışmamak gibi algılatıyorlar. Oysa çok proaktif bir yaklaşımdır merhamet sahibi olmak ve rauf sahibi olmak. Neden proaktif? Çünkü kendinize rağmen yapacaksınız demektir. Ötekisi için yapacaksınız demektir. Bu öyle çok kolay bir şey değil ve bırakın başkalarının ne söylediğini. Siz Allah katında Allah'ın o isminin zaten muhteşem yani onun şefkati, onun raufluğu iyi ki var. İyi ki o bize bu isimlerini bize anlatmış, bize söylemiş. Biz mesela dua ederken onun hani çoğunluk nasıl dua ediyoruz? Estağfurullah diyoruz. Niye? Yapamadığımız çok şey var. Eksiyiz. Ve yapmak isteyip yapamadığımız çok şey var. Ha, onun Rauf ismine sığınabiliriz mesela. Onun şefkatine sığınabiliriz. O şefkatin bize yol açmasını isteyebiliriz mesela. Bize destek sağlamasını isteyebiliriz mesela. Dolayısıyla hem Rabbimizin Rauf ismini çok zikretmek hem de o Rauf isminin bizde yansıması olarak bizim altımızda olanlara, bizim hizmetimizde olanlara o şefkati, o desteği sunmamız herhalde bu ismin en önemli kazanımı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bu şefkatin eksikliğinde neyle karşılaşırız?
0: Evet, güzel soru. Zaten şöyle bir şey, mümin yani tüm ahlaki özellikleri kamil olmuş bir müminin ışık gibi bulunduğu ortama ışık saçar. Yokluğu da biliyorsunuz karanlık ışığın yokluğudur.
1: Evet.
0: Karanlıktır. Zordur. Zulüm vardır. Ve en fazla insanın kendine zulmüdür o. Diyelim ki ne yapıyor mesela hep kendine şefkat gösterenler var. Yani kendine acıyan, kendini destekleyen, kendine işte yol biçen, kendi hırsına çalışan ne oluyor? Ne oluyor? Bir arpa boyu yol gidemiyor. Gidemez. Gidemez. Belki kademeler atlar, mevkiler elde eder, paralar kazanır filan ama ruhu bir kademe ilerleyemez. Ruh paylaştıkça, Ruh

0: verdikçe, ruh kazandıkça, yani gönül kazandıkça oluşan bir şey, zenginlik. Bu anlamda şefkatin olmadığı toplumlarda cinayetler çok artıyor, sapkınlıklar çok artıyor, intiharlar çok artıyor. Yani bunu biliyoruz, evet. İstatistiklerden de biliyoruz. Tabii bunun hani kazanılması çok zor ya da eğitimle kazanılacak bir şey değil bu. Bu aslında Rabbimiz bizim içimize, kalbimize vermiş. Sadece bunun Allah katındaki, işte ben hep onu söylüyorum ya, bir ışık gibi Esma-ül Hüsna bizim için hayatımızda. Bir ışık yakıyor. O ışıkta benim hayatımda bir şey aydınlanıyor birdenbire. Çocuğuma hazırladığım yemekten tut da öğrencime verdiğim ödev, İşte çalışanıma çalışmasını kolaylaştıracak her bir düzenleme aslında onun adına, onun iyiliği için olduğu takdirde ne oluyor? Bir, sizin bir iç doygunluğunuz oluyor bir kere. Olur. Çünkü bir başkasına yapılan, dokunan her türlü hizmet insanı iyi hissettirir. İki, karşı taraf bunun tabii karşılık bekleyerek yapıldığı zaman, yani ne nankörlüklerle karşılaşılır kim bilir. Ama derdimiz o değil. Derdimiz o değil. Derdimiz bana böyle davranmanın için bunu yapıyorum dediğiniz o zarf olmuyor zaten. O şefkat olmuyor. O şefkatlik değil.
1: Ticarete giriyor.
0: Garantisini almaksızın. Yani nasıl davranırsan davran. Benim halim bu demek. Ben hep bunun üzerine kurulu benim hayatım demek. Dolayısıyla şefkati eksik olan ortamlarda Allah şefkatini versin, dua edelim. Ama bunun basit bir yolu, yani ben şey görmüyorum. Hani bazen anlatıyorlar ya, safi kötülük, belki de hiç karşılaşmadım, Rabbim de karşılaştırmasın. Yani çok biraz aptallık gibi geliyor. Çok kolay bulunabilir aslında. Bulunacağını da düşünüyorum. Ve hatta yetişkinlerin pek çoğunun bunun aslında içten içe fark ettiklerini de fark ediyorum. Fark ediyorlardır yani. Bilmeden hata yapılmaz çünkü. Bilmeden, yani şöyle
1: belki
0: düşün.
1: İlk anda bilemedi, çok idrakine varamadı.
0: Ha, yani babadan gördü, anneden öyle gördü. Bağırmayı, çağırmayı mesela, sertleşmeyi. Ama onların hep altında şu çıkıyor. Yani kendisi de çok şefkate ihtiyacı var. Yani öyle şefkatsiz büyümüş insanların zaten. Mesela bağıran çoğu insan sesini duyuramadığını inanıyor. Onun için bağırıyor. Niye bağırsın yoksa? Evet. Ses yükseltmenin temel sebebi ötekisinin onu dinlemediğini düşünmesi. Şiddet elbette insana hiç yakışmayan bir şey. Ama temelde baktığınızda ona yönelmesindeki, o içindeki o küçük çocuğun rahatlatılmamış, aydınlatılmamış, şefkatle bakılmamış o küçük çocuğun çığlığı gibi geliyor bazen bana. Mümkün olduğunca belki de bu dönem yani tüm dünyanın ihtiyacı olan ne konfor, ne teknoloji, ne imkanlar. Bence bunların hiçbiri bu şefkatin, sevginin yerini tutmuyor. Küçücük bir dokunuş, küçük bir birliktelik, bir ona bir yol çizmek, onun ruhuna, varlığına bir dokunuşta bulunmak bence yapılabilecek en güzel iyilik olacaktır. Ve herhalde bu yüzyılın insanın en büyük ihtiyacı da bu. Hep her yerde de onu söylüyorum. Gelecek yüzyıl becerilerinde ahlaki beceriler olacak, başka bir şey değil. Dürüst insanın peşinden çok koşacağız. Şefkatli insanın peşinden çok koşacağız. Bulmak için.
1: Daha değerlenecek.
0: Çok yani elzem olacak. Çünkü o kadar buna, hani daha öncesinde toplumsal bir öğretiler, gelenekler, örf, adetler vardı.
1: İçerisinde.
0: Bireyselleşmenin çok yoğun olduğu ve teknolojik uğraşıların bireyin zamanını çokça çaldığı bir dönemde kişilerle ilişkide şeyi yakalayamıyorsun. Dürüstlüğünü, işte merhametini, şefkatini, yani göstermeyebilir. Bu benim hayatım diyor. sen bilirsin diyor. Hiç beni ilgilendirmiyordu. Ya bunu o kadar rahat da söylüyor ki sen bakıyorsun böyle. Ve sana birisi bir şefkat gösterdiğinde yani bir şey mi istiyor benden acaba diye düşünüyorsun fark etmeden. Evet. Yani öyle bir şey oluşuyor ki bazen. Yani şaşırıyorsun, tamam. Şimdi bunun normal hale gelmesi için bizlerin, biz müminlerin şefkati hayatımıza taşımada öncelikle o karşımızdakinin geleceğini düşünmek, onun iyiliğine hareket etmek, bu anlamda da kendimizi bununla ilgili vazifelendirilmiş görmek. Yani benim çocuğum varsa artık anne olarak o bana emanet edilmiş demektir. Benim öğrencim varsa o öğrenciler bana emanet demektir. Arabam benim bana emanet demektir, değil mi? Yani insanın sadece canlıya karşı şefkati değil, ekolojiye karşı da şefkati
1: var
0: gerekiyor.
1: Var olan her şeye.
0: Var olan her şeye karşı.
1: Programımızın sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Ufak bir özet yapmak istiyorum. Ekleyecekleriniz olursa sonrasında tabii programı toparlayalım. Rauf ismi şefkatli demiştiniz. Hı-hı. Ve bunun bize yansımasından bahsettiniz. Hı-hı. Hani çok bir annenin çocuğunu, hı-hı, öğretmenin öğrencisine, bir patronun çalışanına gösterdiği şeyin de şefkat olduğunu söylemiştiniz. Bizim ne yapmamız gerektiği üzerine 3 madde de durdunuz. Birincisi bir amaç ve yol birliğimiz olmalı. Sonra duygu birliğimiz ve bunun bir eyleme geçmesi, hı-hı, gerektiğini söylediniz. Bir şefkat için o zaman bir iletişime ihtiyacımız var. Yani ikili bir iletişim olmalı ki bu şefkatin açığa çıkması. Yani evet, yaratılan her şey için.
0: Tabii.
1: Doğru, iletişim. Doğru. Şefkat olmadığında neyle karşılaşacağımızı, birey olarak ve toplum olarak, hı-hı, nasıl bir dünyayla karşılaşacağımızı.
0: Tek başımıza bizim şefkatimiz yeter. Yani boş verin başkalarının şefkatli olup olmayışını. Biz şefkatli olalım yeter. Dedim ya, duygular bulaşıcıdır. Şefkati taşırız. Şefkatli insanın karşısındakiler de şefkati taşır hale gelirler diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: son sözümüz de bu olsun.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Bugünkü programın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar sizinle i̇nşallah birlikte olacağız inşallah. Değerli dinleyenler, Esma'dan Yansımalar programının sonuna geldik. Bugün Allah-u Teala'nın Er-Rauf ismini ve bunun insana yansıması üzerinde konuştuk. Konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan'dı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
2: Esma'dan Yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: insan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi, bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye, tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman olmayan bir kimse imana gelse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese, efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile, yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse, hayatının akışını değiştirse, efendim hayata bakışını değiştirse, davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa, böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sonbahar, özellikle kış aylarında uyuz vakalarında bir artış gözleniyor. Uyuz hastalığı adı üzerinde uyuz mikrobunun, uyuz parazitinin oluşturduğu bir hastalık. Biz sarkoptoskabiye dediğimiz insandan insana bulaşan bir parazit bunun etkenidir. Herhangi bir insandan insana ten tene, yakın temasla bulaşabilen bir rahatsızlık. Bir parazit hastalığıdır. Bir kişiden diğerine bulaşması için yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yakın temas gerekiyor. Ya o kişinin birlikte eşyalarını kullanmanız gerekiyor ya da yakın temasla oturmanız gerekiyor. Bu durumlarda bulaşabiliyor. Parazit yaklaşık 0,2 milimetre büyüklüğünde deri altında, derinin üst tabakasında tünel açarak hayatını devam ettiren bir parazit. Bu parazit stratum corneum dediğimiz derinin üst tabakasında küçük tüneller açıyor. Bu tünellerin içerisinde yumurtasını bırakıyor, işte dışkısını bırakıyor. Özellikle geceleri hareket ederek vücutta ilerliyor. Bu yüzden özellikle gece kaşıntısı olan bir rahatsızlık. Halk arasında özellikle geceleri kaşıntı yapan en çok karşılaştığımız hastalıklardan birisidir. Geceleri sıcak ortamda özellikle yatağa girdiğinizde, battaniyenizi, yorganınızı üzerinize aldığınızda vücut ısısıyla beraber parazit bu ısı ortamında tünel içerisinde hareket ediyor. Her gün yaklaşık 2-3 tane bir yumurta bırakıyor. Bu yumurtalar 3-4 gün sonra larvaya dönüşüyor. Larvadan da yaklaşık 2 hafta sonra parazit haline geliyor. Cilt altında kanal oluşturmaya devam ediyor. Bu hareketle beraber, gece hareketiyle beraber, ısının artmasıyla beraber kaşıntıda bir hızlanma, bir artma meydana geliyor. Buradaki parazit temas edildiği zaman diğer insanlara da geçebiliyor. Özellikle bir uyuz bulaştığı zaman, mikropları bu parazit bulaştığı zaman 15 günlük bir süre ya da bir aylık bir süre içerisinde kaşıntı yapmayabiliyor ilk temastan sonra. Yani bir kişi bulaştı, ben hala kaşınmıyorum, yakınımda uyuz var dediğinde bulaşmış olabilir fakat hala bu kaşıntıya sebep olmamış olabilir. O yüzden 15-20 gün, bir ay kaşınmayabilir kişi daha geç bir sürede. Fakat ikinci, üçüncü bir karşılaşma durumunda ise bir duyarlılık olduğu zaman hemen 1-3 gün içerisinde bir kaşıntı hissedebiliyor. Çünkü önceden karşılaştığı paraziti vücut tanıyabiliyor. Bu hipersensitivite reaksiyonundan dolayı böyle bir tanımlama var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

0: Akra'da kahve molası.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Pek çok programımızda, haberimizde hatırlattığımız üzere yaklaşan bir tarihle 27 Temmuz'da Elazığ'da doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mahmut Esat Gürcan hocamızı da yad edeceğimiz Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması var. Bu programa katılmayı arzu edenler için de belki bir rehber niteliği taşır düşüncesiyle Elazığ tarihi kültüründen, geleneklerinden söz ediyoruz çeşitli vesilelerle. Bu programımızın bir önceki bölümünde yine kıymetli konuğumuzla Elazığ kültüründen, isminin nereden geldiğinden, geleneklerinden söz ettik. Program misafirimiz aynı zamanda değerli dinleyenlerimiz Elazığ İşrak İbadeti Buluşması Düzenleme Kurulu üyesi Osman Gür Bey. Osman Bey, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim ilk tabii.
1: Bizler teşekkür ediyoruz. Önceki bölümümüzde çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Elazığ isminin nereden geldiğinden, şehrin geleneklerinden, tarihinden, kültüründen, adetlerinden bahsettiniz. Her biri kıymetli bilgilerdi. Şimdi dilerseniz bu bölümde malum tarihte yaklaşıyor. Bu program vesilesiyle Elazığ ve çevresini ziyaret etmek isteyenler için de böyle bir bilgilendirme olsun. Elazığ deyince hangi yerler öne çıkar? Şehirde ziyaret edilebilecek tarihi kültürel mekanlar neresidir? Tabii bir Elazığlı olarak sizden dinlemek isteriz. Buyurun.
2: Şimdi Elazığ'ın merkez ve ilçeler olmak üzere toplamda 11 ilçe var. Hı hı. Biz bu Elazığ'daki tarihi yerler ta eski Hititlerden Urartulara, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar inançların ve medeniyetlerin harmanlandığı Doğu Anadolu'nun en zengin inanç, kültür ve turizm havzalarından biridir. Öncelikle Elazığ merkezde Harput yerleşiminden bahsedelim. Burası inanç ve kültürün kalbidir. Harput binlerce yıllık geçmişiyle adeta bir açık hava müzesi, bir manevi sığınaktır. Burada gelenler öncelikle Harput Kalesi'ni, diğer bir ismi de Süt Kalesi, milattan önce Urartu tarafından yapılmış, harcına su yerine süt ve deve kuşu yumurtasının katılarak yumurta ve sütle yorulduğu, sağlamlaşmanın oradan geldiği anlatılır. İçinde sarnıçlar, gizli geçitler ve zindanlar vardır. 1157 yılında Harput'ta Ulu Cami inşa edilmiştir. Fahrettin Karaslan tarafından yapılmıştır. Buranın en önemli özelliği ise Pisa Kulesi'nden daha fazla eğik bir minaresi vardır. Asırlardır depremlere karşı bu minare yıkılmamıştır. Arap Baba Mescidi ve Türbesi vardır. 13. yüzyılda Selçuklu dönemine aittir. Arap Baba'nın asırlar boyunca bozulmamış mumyalanmış naaşı vardır. Bu çok önemlidir Elazığ Harput kültürü için. Fetih Ahmet Baba Türbesi var. Harput'un fethinde büyük yaralıklar göstermiş Selçuklu komutana ait bir türbe var. Elazığ kültürünün içerisinde barındırdığı Ulu Cami'nin hemen yanında Şefik Gül Kültür Evi var. Geleneksel iki katlı, iç avlulu, Harput konağı restore edilerek Elazığ'da olan bütün kültürü o evde görebilirsiniz. Sarı Hatun var. Sarı Hatun Akkoyunlu Hükümdar Uzun Hasan'ın annesine aittir. O yaptırmıştır. Kurşunlu Camisi var. Estetik taş işçiliği ve kupa mimarisiyle ünlü. Bir de Koca Hasan Hamamı var. Tarihi Harput Mahallesi'nin girişinde yer alır. Restore edilerek çok güzel bir hale geldi. Arkadaşlarımızdan oraları görürlerse Harput için çok güzel olur. Anlatamayacağımız bir de Buzluk Mağarası vardır. Bu Buzluk Mağarası da mesela Temmuz'da geldin, hava çok sıcak. O mağaraya gittiğiniz zaman serin buzdolabına girmiş gibi hissedeceksiniz. Kışın geldiğiniz zaman da orası dışarısı soğuk, mağaranın içi de sanki soba kalorifer yanıyormuş gibi sımsıcaktır. Özellikle Buzluk Mağarası'nı da gitmelerini tavsiye ederim. Bu Harput'ta gezmesi gereken yerler. Elazığ'ın şehir merkezinde İzzet Paşa Camisi vardır. 1866 yılında yapılmış. Şehrin tam kalbindedir. Türkiye minaresinde asansör kullanılan ilk camidir. Çok güzeldir. Tam karşısında Elazığ'ın Kent Müzesi vardır. Kentin köklü tarihini, kültürünü, sosyal yaşamını, zengin medeniyet birikimini ziyaretçilerine aktaran kültürel duraklardan biridir. Elazığ'ın arkeoloji ve etnografi müzeleri var. Keban ve Karakaya baraj gölleri altında kalan höyüklerden çıkarılan kalıntılar burada sergilenmektedir. Bir de bizim tarihi kapalı çarşımız vardır. Kentin geleneksel ticaret merkezidir. Tulum peyniri, orcik, pestil, çedene kahvesi, yöresel Elazığ'ın gastronomisi de hep buradan temin edebilirler. Şimdi merkezi anlattıktan sonra ilçeleri hakkında bilgiler vereyim. Mesela Harput'tan sonraki kültürü olan ağır bir yer tutan Palu'yu anlatmak istiyorum. Mesela Palu Kalesi'ni gezmeleri lazım. Şeyh Ali Septi Hazretleri'nin türbesi var. Bölgedeki en büyük Nakşibendi manevi mimarlarından biridir. Her yıl buraya binlerce kişi ziyarete gelir. Tarihi Palu Köprüsü Murat Nehri'nde yapıldığı için Murat Köprüsü de deniliyor. Cemsit Bey Külliyesi var. Ulu Cami kalıntıları vardır. Sivrice ilçesine geçersek, Sivrice'de ise Hazar Gölü ve Batık Kent vardır. Elazığ'ın yaklaşık 20-22 kilometre uzunluğunda, 5-6 kilometre genişliğinde, 200 metre derinliğinde olan bu gölde batık bir şehir vardır. Çekim merkezi çok güzel bir yerdir. Özellikle sualtı sporları yapılıyor burada. Doğa keşfedilmeye bekleyen çok güzel bir yerdir. Gölün tepesinde Hazar Baba Dağı vardır. Burada kışın kayak merkezi yapılıyor. Ama kış olmayan yazın ise göl manzaralı doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü için mükemmel bir yerdir. Keban ilçesinde bahsedeyim size. Keban'da bir Keban barajımız vardır. Yaklaşık 1974 yılında yapılmıştı. O günden bugüne savaklar, yani baraj kapakları toplam 4 sefer açılmış. Bir de geçen haftalar açılmıştı. Aşırı barajın su doluluk oranı meydana gelince taşkınlık olmasın diye sistemli bir şekilde baraj kapakları açılıyor. Türkiye ekonomisine güzel bir katkı sağlıyor. Görsel bir sunumu da vardır. Eğer o tarihe kadar kapanmamışsa gelen ziyaretler o barajı mutlaka görsün. Çırçır şelalemiz vardır. Yusuf Ziya Paşa Camii ve Külliyesi var. 1794 yılında yapılmış, kütüphane ve çeşmesiyle zenginleşmiş, taş işçiliğiyle ünlü bir camidir burası. Bir de Denizli Kervansarayı var Elazığ Keban yolu üzerinde. Yol kenarından 10-15 kilometre içeride Denizli köyünde bu kervansaray var. İsteyenler orayı da görebilir. Baskil ilçesinden bahsetmek istiyorum. Saklıkaya Kanyonu var. Karaleylek Kanyonu var. Bunlar daha yeni keşfedildi. Gidenler çok oranın doğa güzelliğine hayran kalıyor. Ağın ilçesinde kaya mezarlıkları vardır. Geleneksel beyaz badanalı ahşap ağın evleri mevcuttur. Bir de ağın denince herkesin aklına ağın leblebisi gelir. Ağın ilçesine özgü coğrafi işaret tescilli geleneksel bir lezzettir. Sıradan leblebilerden farkı yapımında kullanılan özel yöntemlerdir. Kumda kavruluyor, sert değildir, ağızda hemen dağılıyor, gevrek kıtır bir yapıya sahiptir. Yani ağın leblebisi çok ünlüdür, onu da söyleyeyim. Maden ilçesi var, endüstriyel bir tarihtir. Burada tarihi bir hükümet konağı ve saat kulesi vardır. Madende maden bakır olarak işletmeleri meşhurdur. Karakoçan ilçesinde ise şifalı sular vardır. Golan kaplıcaları vardır. Sağlık turizmi için çok güzel bir yer. Kovancılar ilçesinden bahsedersek antik dönemlerden ziyade burada sosyal, kültürel, tarihi planlı yerleşmeye dikkat çeker. Balkan göçlerini 1934'te Romanya ve Balkan'dan gelenleri burada yerleştirmişler. İlçenin kuruluş öyküsü Türkiye'nin en erken Cumhuriyet

0: dönemi iskan ve sosyal kültür tarihini anlamak açısından çok önemlidir. Planlı bir ilçe yapmışlar. Alacakaya dediğimiz zaman vişne, çürüğü, mermer aklımıza geliyor. Sarp dağlıklı coğrafyası var. Şimdi bu vişne, çürüğü, mermer Beyaz Saray'da da var. Kabe'de de var. Burç Halife gibi sembol yapılarda bu vişne, çürüğü, mermeri kullanılmıştır. Bir de bizim Arıcak dediğimiz ilçemiz var. Bu en dağlık sarp ilçede ulaşımı zor olduğu için yaşam kültürü en saf haliyle korunmuştur. Arıcak'ta dağlarda yüzyıllardır gelen göçebe hayvancılık ve yaylacılık kültürü halen canlıdır. Bölgede taş evler vardır, geleneksel dokumalar vardır, özgün aşiret kültürü vardır. Bozulmamış bir laboratuvar niteliğindedir. Bir de Arıcak denince ters laleler vardır. Ömrü kısadır. Nisan ayında başlar, Mayıs ayının başında biter. 2-3 hafta gibi bir şey vardır. Koruma altındadır. Böyle bizim Elazığ'da gezip göreceğiniz yerler mevcuttur efendim.
1: Kahve molası.
2: Tabii bunları her birini ayrı ayrı uzun uzun anlatmak lazım, belki anlatılabilir haddi zatında, ama siz bu kısa süre zarfında Elazığ denince öne çıkan tarihi güzellikleri, kültürel mekanları, efendim camileri, türbeleri anlattınız. İlçelerde öne çıkan yerleri anlattınız. Tabii bunlarla beraber bu ilçelerde yetişen, bilinen, hem hazırlanan geleneksel lezzetlerden hem de diğer kültürel öğelerden de söz etmiş oldunuz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Ki önceki programımızda da şehrin kültür ve geleneğine dair pek çok kıymetli bilgi de aktarmıştınız zaten. Bugünkü programda ise sadece Elazığ'a gelenlerin görebileceği yerlerden söz etmiş olduk kısaca. Ve programımızın başında da bahsetmiştik tabii Osman Bey. İnşallah 27 Temmuz'da çok özel bir buluşma var. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması. Siz de tabii şehirde pek çok vazifeniz var. Halk Eğitim Merkezi'nde göreviniz var. Genç Doğa Spor Kulübü'nde göreviniz var. Ama aynı zamanda İşrak İbadeti buluşmasının da düzenleme kurulu üyesi olarak hazırlıklarını sürüyor bir yandan. Elazığ'da yapılacak bu buluşmaya da Anadolu'nun pek çok yerinden binlerce kişinin katılması bekleniyor. Siz bu buluşma için duygularınızı nasıl aktarırsınız bizlere?
0: Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın bizlere öğrettiği hadisi şerifi hatırlayalım. Bir insan sabah namazından sonra camide oturur da zikirle, Kur'an'la, ilimle, irfanla meşgul olduktan sonra kıraat vakti geçince kalkıp 2 rekat namaz kılarsa o gün tam bir hac ve umre sevabı, tam bir hac ve umre sevabı, tam bir hac ve umre sevabı kazanır diye 3 defa belirtmişti. Hocamız Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ı doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde anmak için 13 Safer 1448 yani 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü sabahı Doğuş Elazığ'da buluşuyoruz inşallah. Geçen son 3 yılda çok büyük ilgi gören Çanakkale Doğuş Azetler İşrak buluşması, Anadolu'nun İslam olmasında ve İslam kalmasında önemli yer edinen ilim ve kültür merkezi Elazığ'da gerçekleştirilecek olması bizleri gerçekten çok heyecanlandırdı. Elazığ'ın asırları aşan manevi mirası, köklü geçmişi ve keşfedilmeyi bekleyen pek çok kıymetli değeri bulunmaktadır. Sabah namazı ve işrak ibadeti buluşması için şehrimize gelecek olan misafirlerimiz, Elazığ'ın tarihine yön veren bu önemli mekanları ziyaret ederek kadim medeniyet birikimimize yakından şahit olabilecekler. Buluşmamıza yurt içi ve yurt dışından 15 bin ile 20 bin kişinin katılacağını tahmin ediyoruz. Şu an kayıt yapan 10 bin kişiyi geçti bile. Elazığ şehrinin zaten var olan güçlü manevi yapısı, asırlık Harput mirası ve insanın karakteriyle birleştiğinde hem bireysel hem de toplumsal düzeyde çok derin ve birleştirici etkiler doğuracaktır. Elazığ köklere Harput'a dayanan tasavvufi bir derinliğe ve cami merkezli sosyal yaşama sahiptir. Tarih boyunca bu topraklarda sabah namazı sonrası tesbihatlar, cami dersleri ve zikir meclisleri hep canlı tutulmuştur. 27 Temmuz sabahı ülkenin dört bir yanından programa katılan bu toplu işrak ibadeti şehrin genelliğinde var olan adeta özüne dönerek asırlık manevi kimliğini tazeleyecektir. Bu program yerel bir ibadet olmanın ötesinde ülkenin dört bir yanından gelmiş katılımcılarla da büyük bir ümmetin parçası olma duygusunu zirveye çıkaracaktır. Sabahın ilk saatlerinde rızıkların ve manevi feyizlerin dağıtıldığı o bereketli zaman diliminde kalbi uyanık tutmak doğrudan doğruya insanın günlük işlerine yansır. Elazığ'da resmi kurumlarda, idari mekanizmalarda, eğitimde veya ticarette aktif rol alan insanlar için bu ibadet zihinsel bir tefekkür, büyük bir iç huzuru ve sabır kaynağı oluşturacaktır. Güne tam bir hac ve umre sevabı müjdesinin huzuruyla başlayan bir insanın gün boyu çevresine, eşine, ailesine ve yönettiği süreçlere yansıtacağı enerji çok daha adil, yapıcı ve bereketli olacaktır. İslam inancına göre Allah'ın zikredildiği, Kur'an'ın okunduğu mekanlara melekler kanatlarını gerer ve oraya sekine, kalbi yatıştıran derin bir huzur iner. 27 Temmuz sabahı güneş doğarken Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda yükselecek dualar ve selavatlar şehrin semalarında manevi bir kalkan oluşturacaktır. Bu huzur iklimi evlerdeki bereketi artıracak, kalplerdeki dünyevi dertleri ve stresleri hafifletecektir. Gönüllerimizi sabah namazının feyzi ve işrak ibadetinin bereketiyle buluşturacağımız Doğuş Elazığ programı için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Arka planda çalışan müthiş bir ekip var. Yaklaşık son iki aydır sürdürdüğümüz çalışmalarda birçok kurum ve kuruluşla ilgili sürekli irtibat halindeyiz. Hepimizin ortak amacı Elazığ'a gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlamak olacaktır. Elazığ'da eda edilecek bu işrak programı sıradan bir ibadet saatinin çok ötesinde şehre manevi bir nefes aldıracak, insanların modern dünyanın koşturmacasından koparıp ruhsal bir sükunete ulaştıracak ve o Hartut'un asil, vakur, dindar kimliğini bir kez daha perçinleyecektir. Hepinizi 27 Temmuz sabahı Elazığ Doğuş ibadet programına davet ediyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.
2: İnşallah, ne güzel ifadelerle davetinizi almış olduk. Osman Bey, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Orada bu program için geceli gündüzlü uğraş çaba gösteren, çalışan, hazırlık yapan herkese de teşekkürlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Biz de bu misafirperverliğiniz için, bu program için heyecanlıyız. İnşallah görüşmek, buluşmak ümidiyle diyelim. Sizlere de çalışmalarınıza kolaylıklar dilerim efendim.
0: Çok teşekkür ederim Yekta Bey.
2: Değerli dinleyenlerimiz, yaklaşan İşrak İbadeti buluşması bu yıl Elazığ'da gerçekleşecek. Bu vesileyle Elazığ'ın tarihinden, kültüründen, medeniyetinden, geleneklerinden, göreneklerinden, görülebilecek, ziyaret edilebilecek mekanlarından ve program hazırlıklarından söz ettik. Daha doğrusu programın düzenleme kurulu üyesi olan Osman Gür Bey bize tüm bu bilgileri aktardı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hoşça kalın.
1: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının 91. yılında

0: İstediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Allah yolu düzgün olana rahmet eylesin, rahmetine onu da mazhar eylesin diye Efendimiz yolun düzgünlüğünü istikamet üzere olan müstakim olana da dua ediyor. Ve istikamet tarikatuhu demek, yani yollandığı yol, yürümekte olduğu yol, hayatını yöneltmiş olduğu istikamet doğru olana ne mutlu. Yürüdüğü yol doğru yol olana ne mutlu diye Efendimiz ona da dua ediyor. Bu da efendim tavsiye ediliyor. Demek ki insan yürüdüğü yola da dikkat etmeli. Yani günü hangi istikamette

geçiyor, ömrü hangi istikamette geçiyor ve ne iş yapıyor adam? Hangi işle meşgul? Kumarla mı meşgul? Efendim gafletle mi meşgul? Efendim ticaretle mi meşgul? Günahla mı meşgul? Efendim haramla mı meşgul? Zulümle mi meşgul? Efendim zamanın kıymetini bilecek, bir de yürüdüğü yolun düzgün olmasına dikkat edecek. Tabi ihtine sıratal müstakim diye her gün Müslüman 40 defa 40 rekat namaz kılıyorsa 40 defa doğru yolu düşünüyor ve Allah'tan istiyor. Yani doğru yolun ne olduğunu tabi Fatiha'dan da herkes az çok bilir. Sıratal lezine en amta aleyhim. Kendilerine Allah'ın lütfettiği, inam ettiği, ihsan ettiği, lütfettiği, sevdiği, beğendiği, mükafatlandırdığı iyi insanların yoluna gidecek. Mümin olacak ve iyi insan olacak. Allah'ın nimetine, lütfuna, ikramına, ihsanına mazhar olmuş kişilerin yoluna gidecek. Gayril mağdubi aleyhim velad dalil. Allah'ın kendilerine gazap ettiği insanların yoluna değil, sapıtmışların yoluna değil.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: Candan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إن دعوة المرء المستجابة kişinin duası muhakkaktır. لِأَخِيهِ بِالظَّهْرِ الْغَيْبِ mahsus kardeşinin kardeşi için onun arkasından yaptığı bir dua. Mümin kardeşi yani. Herhangi öz kardeşi olur. Bazı mümin kardeşler. Birbirlerinin arkalarından ya Rabbi kardeşim şu felaketten, şu sıkıntıdan, şu günahtan, şu musibetten kurtar diye candan bir dua yapılırsa bu dua muhakkak müstecaptır. Kabul olur. İnde ra'sihi melekün. Bu duayı eden adamın üzerinde başı ucunda bir melek vardır. Yüemminu ala duaihi. Bu dua ettikçe melek der ki amin. Kimse olmasa da yani melek amin, amin diye dua eder. Küllemâ de'a lehu bi hayrin. Her zaman böyle ona kardeşine karşı hayırla dua ettiği vakitte kâle bu melek amin ve leke binisin der. Sana da öyle olsun. Bu kardeşin için nasıl sağlık istiyorsun, afiyet istiyorsun, iyilik istiyorsun, ne istiyorsan sana da diyor, melek dua diyorsun. Sana da duayı melek yapıyor. Sen o adama yapıyorsun, melek de senin için dua ediyor. Elbette meleğin duası bizim duamızdan daha makbuldür. Onun için sen kendin için bir şey istiyorsan evvela kardeşin için iste ki o nimete mazhar olur. Ümit Derda'dan rivayet olmuş.
3: İnne dûnallâhi azze ve cel seb'ine elfe hicâbin min nûrin ve zulmetin mâ tesme'u nefsün şey'en min hisse tilkel hulubu illâ zehâkat. Bu da Sa'd, Sehl ibn Sa'd'den. Cenab-ı Hak ile kul arasında 70 bin nurani, 70 bin de zulmani hicâb vardır.

alamaz yani. Feyzi ilahi o adama gelmez. Çünkü kötü huyları hicaptır. Bu kötü huyları bir insan yenebilirse arkasından nurani hicaplar çıkar ki insanda kendini beğenmeler hasıl olur. İbadetini beğenir, taatını beğenir, yömetliğini beğenir, şecaatini beğenir filan filan. 70 bin tane de böyle efendim nurani hicap. Bu hicaplar da yenilmedikçe insan füyüzat ilahiyeye tam manasıyla mazhar olamaz. İnne zikrallahi teala şifaun ve inne zikrennâs dâin. Bu çok güzel bir şeydir. Ve vat dünya fizikri vel beyhakî amna kûlin mürsele. Mürsele bir hadis olmakla beraber. Allah-u Teala'nın zikri gerek vaaz, gerek nasihat, gerek Kur'an okumak, gerek namaz kılmak, gerek salavat-ı şerifeler getirmek, gerek Allah Allah demek, la ilahe illallah demek, hu demek, ne dersen de. Allah bir eliften, iki delamdan, bir de heyden ibarettir. Elifi kaldırırsan lillah olur ki yine Allah'a delalet eder. Lamı kaldırırsan lehu olur ki yine Allah'tır. Lehu mahsum amadır. Lamını da kaldırırsan husu kalır ki o da Allah'tır. Her kelimesi Allah'ın varlığına delalet eden bir lafz-ı icelaldir. İsmi azamdır Allah ismi. Onun ismini anmak Allah Allah Allah. Zikirler, bu nasihatlar da öyledir. Nasihatlar da tabii Allah-u Teala'yı anmaya bir vesiledir. Bunun için onlar da şifa-ül şifadır. Mesela bazı diyorlar ki filan meyve şifadır, buyurun. Bal şifadır, buyurun. Efendim şu şifadır. Ama Kur'an hepsinden üstün şifadır. Bazı elham ayrı şifadır. Bütün ayet ve hadis böyle şafidirler. Ve bunu bırakır da bir insan toplanmışız. Konuşmamız lazım birbirimize. Dereden tepeden konuşuluyor bir sürü laf. Ha, burada zikren ne var? İşte şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, şu şöyle oluyor, bu böyle oluyor. Yani dünyaya misal. Daun. Derttir. Hiçbir faydası yok. Zikrullah şifadır. İçine şifa girdir. Balı yediğim vakitte nasıl şifa alıyorsa bu zikrullah bundan daha üstün bir şifadır. Onun için daima zikrünna insanların şu suyla bu suyla meşgul olmaktansa Allah'ın zikriyle meşgul olmak daha büyük evladır. Davud Aleyhisselam'ın hikayesinde de nasihatındır ki size buradan gelen bir nasihatta burada da müstevhicem min evsekü ikvani en itimat ettiği kardeşlerinden de içtinab üzerine ol. Çünkü seni zikrullah'tan alakollar. Şifa olan zikrullah'tan seni alakollar. Dünya meşgulleriyle seni meşgul ederler. Bu bir nimet, büyük bir nimet elden fırsat kaçmış olur. Onun için onlardan da içtinab et. Seni dünya işleriyle meşgul edecek insanlardan uzak ol demek. İnne ra'sel akli ettehaddudu ilen nas ve inne min seadetil mer fitfede lihyeti. Aklın başı insanlarla güzel geçinip insanlara kendisini hoş sohbet olmak. Yani insanlarla ne diyorlar şimdi bugün? Muaşireti elde ettik lazım. Yahudi, Ermeni, Rum, komşun kimse onlarla hep husn-ü imtizaç yetinebilmek. Bak mesela Resulullah Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin galiba ve Eshab'dan bazılarının hep rivayetleri var. Et kesmişler kurban eti yahut böyle bir hayvan kesikleri vakitte. Demiş ki bizim Yahudi komşunun etini, hissesini verdiniz mi? Yahudi komşunun hissesini unutmayın ha. Yahudi komşunun payını verdiniz mi diye sormuş. Niçin? Komşu hakkı var ya. Komşu hakkı 3 tane. Akraba olursa 3 hak. Akraba olmazsa yakınlık dolayısıyla 2 hak. Biri İslam hakkı, biri komşu hakkı. Hiç milletimizden de olmazsa bunun sırf komşu hakkı var. Hangi milletten olursa olsun. Demek ki muaşireti bize büyüklerimiz çok güzel göstermiş. İnne rabbeke teala ve ya'cebu min abdihi izâ kâl rabbi ufirli zünûbi ya'lemu ennuhu la yavfiru zünûbe gayri. Şimdi kul gene bakın hoşuna gidermiş. Beni affet ya Rabbi, beni mağfiret et ya Rabbi deyince insan Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna gidermiş de demiş ki bak bu kulum benim ancak günahlarını benden başka mağfiret edecek kimsenin olmadığını biliyor da mağfireti benden istiyor diye şey yaparmış. Rıza gösteriyormuş yani. Hoşuna gidiyor. Razı oluyor. İnne rabbekum teala rahimun men hemme bi hasenetin felem ya'melha kütübet lehu hasenete.
Bir insan bir iyilik yapar.

Bak istiyor. Sevap kazanacak. Kast ediyor yani. İçeriden geliyor böyle. Ama elinden gelmiyor. Yapamadı. Kütübet lehu hasene. Ona bir hasene yazılır. Niyetiyle mecbur oldu. Fîn amilaha. Muvaffak oldu işine. Yaptı eyliği. Mesela bir cami yaptım diyordu. Gücü yetmiyordu. Fakat Allah bir servet dedi. Yaptırdı camiyi. Yaptıramadan bir sevap alıyordu. Boş gitmiyor yine emeği. Yaptırdıktan sonra aşerete edaf illa seb'a mi'eti dış. Ondan 700'e kadar bunun sevabı yazılır. Edafın kesiri yani 700'e de kalmıyor birçok. Ve men hemme bi seyyedin. İstedi ki bu sefer bir kötülük yapsın. Felem ya'melha ama yapmadı. İstedi ama yapmadı. Kütübet lehu hasene. Yapmadığı için ona yine bir sevap yazılır. Yapmadı çünkü. Fîn amilaha. Kötülüğü yaptıysa eğer kütübet lehu seyyeten vahde. Ona da bir günah yazılır. Ötekine 700 daha fazlasıyla veriliyor. Buna birden fazla verilmiyor kötülüğüne. Cenab-ı Hakk'ın bu da bize karşı büyük lütuflarından. İnne firraculi mudgaten. İnsanda bir et parçası vardır ki. İzâ sahhat sahha lehâ sâidî cesedî. Kalp sağlam olursa bu tıp bedenen de böyle, maddeten de böyle, manen de böyle. Maddeten kalbi sağlam olan adamın her şeyi sağlam. Sâirû cesedî. Sahha lehâ sâirû cesedî. Bütün vücut sahih olur çünkü kalbi sağlam. Manen de öyle. Kalbi manen sağlam yani kötü huylar yok. Riyası yok, kini yok, hasedi yok, buğzu yok, adaveti yok, hırsı yok, efendim, bakılliği yok. Bu salim bir kalp diyorlar, iyi bir kalp. Yani evliyaların nail olduğu kalp. Bu inse kamet, kalp hasta olursa, tabiatıyla bütün vücut nasıl hasta oluyorsa, kalp hasta çünkü. Bir kardeşimiz var, diyor, ben ancak arabayla gidip gelebiliyorum işime. Çünkü yürürken derhal tıkanıyorum diyor. Kalp hastası. Gelemiyor. İşte bu nasıl maddeten kalbi bozuk olunca hasta oluyor insan? Manen de bu ahlak-ı mezmumelere içeriye yerleşti miydi bir kere? Sekame leha sairu cesedi. Bütün vücut hastadır. Bu da demiş kalbuhu. İnne kazfel muhsaneti le yehdimü amele mi'eti sene. Zeybe radıyallahu anh. Şimdi bu hesaptan birçok kimseler var. Burada 9 Zeybe var. Bağdat'ta ziyaretlerin nasip oldu Cenab-ı Hak. İnşallah şefaatlerini de nihal eder Cenab-ı Hak. Bu zat diyor ki eğer ben bildiklerimi size söyleyecek olsam hazmedemezsiniz benim bilgilerimi siz. Yani zamanı değil sizin onları sahabeye. Şimdi bu her devirde caridir. Her devrin kendisine göre bir hareketi var. Bu hareketin bu böyledir dediğin zaman da olmaz. Mesuliyet altın içerisinde. Şimdi burada insanlar bilir ve bilmez. Filan neler. İnsanın diline sahip olması büyük bir devlettir. Kolay bir şey de değildir yani. Bunlar hep riyazet ister, uzlet ister, azim ister, sabır ister. Çok şeyler ister yani. Bunlar yapılmadıkça mesela Lokman aleyhisselam Davud aleyhisselamı ziyarete gitmiş. Sivi devrin insanı demek. Davud aleyhisselam da rız yapıyormuş. Esvap. Çelikten mamul bir şey. Ufacık halkalardan yapılıyor. Lokman aleyhisselam bakmış bir şey benzetememiş ona. Demiş ki sorayım bakayım acaba nedir bu? Ne yapıyorsun? Böyle ufak ufak şeylerden ne meşgul oluyorsun diyeyim demiş. Fakat bir türlü hikmeti mani olmuş. Söyleyememiş. Davud aleyhisselam da onu yapmış. Şöyle esvap haline getirmiş. Ah demiş. Niyemez rız demiş. Ne güzel bir gömlektir. Hatta giyilen. O zaman Lokman hakkında demiş ki söz gümüş de sükut da altındır demiş. Onun için daima sükut iyidir. Nakşibend Hazretlerinin huzuruna gitmiş bir takım devrişan. Bu da sükut öyle boynunu bükmüş. Murakabı halinde. Devrişler itiraz etmişler. Demişler ki Efendi Hazretleri bizi biraz irşad etmez misiniz? Bir şey söylemez misiniz? Sükutumdan ders alamayan sözümden hiç alamaz evlatlar demiş. Ne güzel bir ders. Bir kere nefsi kırmak lazım yani. Nefis kırılmadıkça, o kaf doğrunda böyle dikili durdukça istediğin kadar Allah. Allah kabul etmez onu. Allah'ın kabul edeceği Allah. Çık sen evinden diyor bak. Evi sahibine bırak. Güzel sözdür. İnne kulûbe beni âdem küllehâ beyni isba'in min esâbi'r rahman ke kalbin vâhid.

0: yusarrifuhu haysu yeşâ. Bütün kaç milyar insan var kimdir yeryüzünde? Bu kadar insanın kalbi Allah-u Teala'nın parmağının arasında bir kişinin kalbi gibidir. Yani bir kişiyi tasarruf etmek neyse, bir kişiyi kullanmak neyse, milyarlarca insanın tasarrufu da bunun kadardır. Allah-u Teala'ya hiçbir şey zor olmaz. Bunun için ayet-el kürsiyi çok dikkatle okumak lazım. Onun manalarına çok aşina olmak lazım. Ne güzeldir o. Estağfirullah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Sine, dalgınlık. Allah'a böyle bir dalgınlık da gelmez hiç. Nevim hiç gel, uyku hiç gelmez. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Yani yer, gök, hepsi onundur. Nereye gidersen git. Onun mülkünün dışına çıkmak insanın elinden gelmez. Onun için diyor ki ya maşeral cinnivan. İn istatatum en tenfuzu min aktarı semaat tenfuzu. Elinizden gelirsen Allah'ın mülkünden çık bakalım çıkabilir misin? Ay'a git, bu da Allah'ın. Daha ötesine git, bu da Allah'ın. Nereye gidersen hepsi Allah'ın. Bunun için Resul-i Ekrem şimdi diyor ki Allahümme musarrifel kulub. Ya Rabbi sen kalpleri çevirensin. Sarrif kulubene ala taatik. Kalplerimizi taata çevir ya Rabbi. Masiyete değil. Kalplerimizi taata çevir diyerekten bize de teşvik ediyor. Bir diğerinde de ya mukallibel kulub. Sabit kalbi ala dinik. Kalbimi dinin üzerinde sabit eyle ya Rabbi. Zamanın ahvalin tegayyürüyle kaçamak tarafına kaçmasın benim gönlüm. Sen onu sabit kıl ya Rabbi. Diye bu dualar da vardır. Bu da güzel şimdi bakınız. İnne kavmen ehabbu kavmen. Birisini çok kavuk burada. İster pert ister kavuk. Birisini seviyor. Ne kadar? Çok seviyor ama. Hatta hele kufi hubbi. Onun muhabbetinde kendisini helak ediyor. Fela tekûnü misyan. Sakın siz de öyle olmayın. Bu mucize-i peygamberidendir. Sakın ümmetim siz böyle olmayın. Sevdiklerinizde ileri gitmeyin. Sevin ama ileri gitmeyin. İnne külle salatin tehuttu ma beyne yedeyha min hatiyeh. Ravahu Ahmed ibn Hanbel ve Tabarani minessegayir diyerekten de icra etmiş. Yani namazları kıldığımız vakitte iki namaz arasındaki yaptığımız hataları namazı Allah-u Ekber diye durmak suretiyle hatta abdest alırken abdest namazı için hazırlanıyor da o abdest alırken dökülür. Cami kapısından girerken bütün hatalarımızı alırlar öyle gireriz. Namaza durduk mu bütün Cenab-ı Hak günahkarı istemez ya huzurunda. Temizlik geldi. Onun için temiz olarak melekler bizi korlar. Tertemiz. Huzur Rabbül Alemin değil çünkü. İşte Cenab-ı Hakk'ın yine bize en büyük rahmetlerinden birisi ki bizim elimizde değil tabi. Bu temizleyin de kulumu öyle durdurur benim divanımı diyor. Elhamdülillah. Onun için bir yerde de dün rast geldim. Eğer diyor ben kullarımın günah işlemesini istemeseydim şeytanı da yaratmazdım diyor. Hiç günah işlemem. Ben de melek dolu. Günahlardan değil, günahta devamdan korkmak lazım. İşlememek elbette iyi ama bir kere eşle, ondan sonra derhal arkasından tevbe istiğfarı yapıştırıp aman ya Rabbi dedim. Şimdi mağfiret sıfatı var Cenab-ı Hakk'ın, af sıfatı var. Onun için bazı insanın beşeriyeti aklı başından mı gidiyor, iradesi mi elinden gidiyor, nasıl oluyor? Hiç istemeyerek bazı hatalara düşüyor. Düştüğünden dolayı da bir nedamet pişmanlık insanda tabiatıyla hasılıyor. Allah cümlemizi böyle pişman olup hatalarına bir daha onları işlemem ve yargıların cümlesine ilhak buyursun.
1: Sübhane Rabbike Rabbine Selam. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ölüm fitnesinden.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, değerli gençler, Allah Celle Celaluhu size razı olduğu bir ömür sürmeyi nasip eylesin. İki cihan saadetine cümlenizi mazhar eylesin. Daha yaşlılardan elbette çok geri değil, çünkü onlar daha çok ibadet ettiler. Daha gençlerden elbette daha geri değil, çünkü onlar benim kadar suç işlemediler. Suçları benden daha az. Acizliğimi, naçizliğimi itiraf ederim. Bir zerre-i naçiz olduğumu, asıl umanımın bu olduğunu size takdim eden kardeşimin bana ismime eklediği sıfatlardan aldanmamanız için ihbar ve ihtar ederim. Bir aciz naçiz kardeşinizim. Bir varmış, bir yokmuş gibi, masal gibi bir hayatımız olacak. Ondan sonra ahirete göçeceğiz. Sizler de öyle. Kainatın, her varlığın ve bizim de sahibimiz Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Bizim yaptığımız işler Allah-u Teala Hazretlerinin makbulü olursa, rızasını kazanmaya vesile olursa ne mutlu bize. Eğer hayatımız ve faaliyetlerimiz Allah'ın rızasına uygun olmazsa ne yazık bize. Hiç kıymeti yok. Hani tüm dünya bizim olsa, bir elimize ayı, bir elimize kameri, güneşi verseler ne kıymeti var? Biz tüm düşünceleri, felsefeleri, gayeleri elekten geçirip de ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi diyen büyüklerin izindeyiz. Onların talebesiyiz. Onların naçiz bir talebesiyiz. Onların naçiz bir muhakkibiyiz. Onların naçiz bir mühibbiyiz. Seveniyiz, sayanıyız. Gayemiz Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak. Onu kazanabilirsek ne mutlu. Kazanamazsak faaliyetlerin canlı olması, şaşalı olması, debdebeli olması, saltanatlı olması, gösterişli olması, efendim, alkışın çok olması, taraftarın çok olması, bunların hepsi bu dünyanın faniliği içinde onunla beraber yok olacak şeyler. Bunu hissediyorum ve hayatımı buna göre tanzim

0: etmeye çalışıyorum. Size de bunu tavsiye ederim.
1: Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde yaşadığımız hayatın manası hakkında bazı ayetler bizlere göndermiş. Bunun en ürpertici olanlarından birisi Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve enneküm ileyna la turcaun. Ey insanlar, siz sanıyor musunuz ki biz sizi abes yere, maksatsız, gayesiz, boş, batıl bir hiç olarak yarattık? Öyle mi sanıyorsunuz? Bize dönmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu edebiyatta istifhamı istinkari derler veya inkari derler. Yani böyle değil. Soru soruyor ama böyle olmadığını beyan etmek için soruyor. Hayat boşuna değildir, gayesiz değildir, maksatsız değildir, abes değildir. Hayatın bir anlamı var, bir gayesi var, bir fonksiyonu var. Bizim yaşayan insanların, hayata sahip olan, hayatın içinde olan varlıkların bir misyonumuz var, bir görevimiz var sırtımıza yüklenmiş olan. İnanmayan insanlar hayatı anlamsız, boş bir şey olarak görüyorlar. Şairin birisi diyor ki, hadis ez mütribi meygü ve razı değir kemtercu ki kes nekşudu nekşayet be hikmet in muammara. Meşhur İran şairlerinden birisidir bunu söyleyen. Diyor ki boş ver, çalgıdan bahset, içiden bahset, hayatın anlamını ne yapacaksın arayıp arama. Çünkü bu muammayı şimdiye kadar kimse çözmüş değil. Bir başka şiirinde demiş ki bu kitabın baş sayfaları, son sayfaları kopuktur. Yani meçhul, bilmiyoruz. Başı nereden başlıyor, neyin nesiymiş bize meçhul. Sonu nerede bitiyor bu kitabın bilmiyoruz diyor. Bu imansızların inançsızlık boşluğu içinde efendim çırpınışları. Boş bir hayat, gayetsiz bir hayat. Ve onları bu boş düşüncenin, bu yokluk muazzam, müthiş bir şey. Bu yokluk hissinin düşürdüğü tuzak. İçiden bahset, zevkten bahset, keyiften bahset. Dünyaya bir defa gelmişim, sonunun ne olacağı belli değil. Evvelce nerede olduğum belli değil. Efendim, hani doyunca, patlayınca, tıksırınca yemek içmek yaşamak tarzında. Hayat, hayat bir imtihan. Hayat diyebiliyorum eyyüküm ahsenu amela, hanginiz daha güzel iş yapacak, hanginiz daha güzel imtihan başaracak diye, sizi imtihan etmek için ölümü hayatı var eyledik diyen Allah-u Teala Hazretlerinin kulları sınaması bir imtihan. Bu gerçek, bu hakikat. İslam'ın en mühim hakikatlerinden birisi bu. Ahiret inancı. Ahirete gideceğiz. Bu dünya hayatı, el hayatü dünya, şimdiki hayat, fani, geçici, rüzgar gibi geçen, yel gibi geçen, esip tozan, göz yumup açınca efendim tükeniveren, nasıl geçtiği anlaşılmayan bir zaman parçası. El hayatül ahire, asıl hayat, ebedi hayat, sonsuz hayat, bitmeyen hayat. Hüm fiha halidun, insanlar orada neyle karşılaşacaklarsa, hangi dara, efendim dar-ı saadete mi girecekler, efendim dar-ı cennata mı girecekler, yoksa dar-ı cehime mi girecekler, cennetlik mi olacaklar, cehennemlik mi olacaklar, neyse orada ebedi kalınacak. Asıl alem orası. Rakamlarla ifade edilemeyecek devamlı, sonsuz, ebedi, halidi alem orası. Burası rakamlı olduğu için, sonlu olduğu için burası bir hiç. İkisini birbirine nispet edersek, dünya hayatı ahiret hayatına göre nedir diye nispet edersek, oranlarsak, bu bunun kaçta kaçıdır diyecek olursak, diyelim ki 100 yıl yaşadık veya 1000 yıl yaşadık, 1000. Ahiret hayatı sonsuz, 1000'i sonsuza bölersek 0. Yani bir rakamın sonsuza bölümü, bir rakamın sonsuza bölümü 0'dır. Çünkü sonsuz derecede küçük parçalara bölüyorsunuz, 0 olur. 0'dır. Yani matematik bunu söylüyor. Dünya hayatıyla ahiret hayatını inceleyecek olursanız, acaba bu bunun kaçta kaçı? Dünya hayatı 1000 yıl sürecek olsa, efendim ahiret hayatının yanında kaçtır? 0'dır. Dünya hayatı 0'dır. Biz buraya gelmişiz, bir müddet yaşamışız. İşte siz gençlik yaşlarındasınız, biz de ihtiyarlığın başındayız. Bilmiyoruz bundan sonra ne olacak? Kaderimiz, alnımızda yazımız nedir bilmiyoruz. Ama burada bazı şeyleri bilmek en büyük vazifemiz. Yani bizi kim yarattı?

Bize bu nimetleri kim veriyor? Bize bu varlığı kim vermiş? Bu aklı kim vermiş? Bu düşünce, bu tefekkür, şu şiirler, efendim bu güzellikler, efendim vücudumuzun kabiliyetleri bizden değil. Bizim dışımızdan bize verilmiş nimetler. Küçücük bir tohumdan efendim çıkan ağaç, ağacın dallarından sarkan meyveler, kırmızılar, yeşiller, renkler, tatlılar, ekşiler, yerden fışkıran feyizler, bereketler, küçücük bir tohumdan harika sonuçlar, Allah'ın çeşitli nimetleri, işte bunların mahiyetini, biz bu nimetlerden istifade ediyoruz, yani yiyoruz, içiyoruz, yaşıyoruz, sıhhatteyiz, afiyetteyiz, şeniz, zindeyiz, hoşuz, iyiyiz, kime teşekkür edeceğiz? Efendim, nedir bu nimetlerin kaynağı, neresidir? Kim gönderiyor bize? Yani her gün bir yerden bir zarf içinde bize efendim 1 milyon lira para gelse sahibini merak etmez miyiz? Kim gönderiyor? Bize bunca nimeti kim verdi? Kim vermeye devam ediyor? Kim bizi bu nimetlerine gark etti? İşte Kur'an-ı Kerim'in şehadetiyle bizim en mühim görevimiz, en büyük ödevimiz bizi yaratanı bilmek ve bulmak. En affedilmez suç yaradanı bilmemek, bulmamak, tanımamak veya yanlış tanımak. Yanlış tanımaya şirk diyoruz. Bilmemeye küfür diyoruz, inkar diyoruz. Suçların en büyüğü bu. Erhamür Rahim'in olan Allahu Teala Hazretleri her günahı bağışlayabiliyor. Adam öldürmüş, hırsızlık yapmış, ömrünü fena yollarda geçirmiş vesaire, tevbe edip doğru yola gelince affedebiliyor. İnna Allah la yaghfiru en yushrake bihi şeyen ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Öbür suçların hepsini bağışlayabilir ama kendisini bilememe, bulamama suçunu bağışlamıyor. Çünkü bundan büyük suç olmaz, bundan büyük duygusuzluk olmaz, bundan büyük gabilik olmaz, bundan büyük vurdum duymazlık olmaz, bundan büyük tembellik olmaz, bundan büyük ahlaksızlık olmaz, bundan büyük nezaketsizlik olmaz. Bunca nimeti kim gönderiyor? Kime teşekkür edeceğim? Ondan haberi yok. Hayatın gayesi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yaradanı bilmektir. Yaradanı bileceksiniz. Hem de çok sağlam bir şekilde bileceksiniz. Mutlaka bileceksiniz. Muhakkak bileceksiniz. Bunu bilmediğiniz zaman vazifenizi yapmamış oluyorsunuz. Hayatınız boş. Dünya üzerinde Allah'ın bir sürü böyle bu gerçeği yakalayamamış kulu var. Onlar gibi olursun. وَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ İnsanların çoğu bu gerçekleri yakalayamıyorlar. Sirke sineği gibi. Yani bir sirke çanağının üstünde uçuşan böyle zayıf naif sinekler, sabahleyin bakarsınız, akşamleyin bakarsınız, üstünde uçuşuyorlar. Yerler sinek ölüsü dolu. Sirke sineği gibi insanlar. Kıymeti yok. İnanmamış insanın kıymeti yok. İnsanı insan yapan, insanı sultan yapan, insanı ölmez bir varlık haline getiren imanı. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor Yunus Emre. Yani sözün büyüklüğüne bakın. Sonra yani bilmemeye karşı duyulan şeye, tahkire bakın, tahkir duygusuna bakın. Kendisine rızkı gönderen, nimeti veren, varlığı veren, aklı veren, fikri veren, İslam'ı veren, imanı veren, duyguyu veren Rabbini bilmek ve ona aşık olmak. Hayatın gayesi bu. Sevgi, sevgi. Makamların, manevi tasavvufu makamların en üstünü sevmek. Aşk makamı, şevk makamı, aşkullah, muhabbetullah makamı. O makamı bulmuşlar, o abu hayattan içmişler eskiler. Asıl vazifemiz bu. Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimesi bize bunu bildiriyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sizin asıl işiniz bu. Sizden öncekilerin de asıl işi buydu. Sizden sonrakilerin de asıl işi bu. Babanızın da işi bu. Annenizin işi de bu. Kardeşinizin, komşunuzun işi de bu. Allah'ı bileceğiz. Allah'ı bulacağız. Çünkü وَهُوَ مَا اَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Ayet-i kerime bize bildiriyor ki nerede isek o bizimle beraber. Neredeysek bizimle beraber. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insanoğluna onun şah damarından daha yakınız. Ve alemu ennallaha yahulu beynel mer'i ve kalbihi. Kişiyle kalbi arasını ihata eder. O arayı kuşatır, çevreler diye bildiriliyor. Yani Yunus bunu çok güzel anlamış. Diyor ki isteme gil anı ırak. Gönüldedir ana durak. Yani Cenab-ı Mevla'yı uzaklarda arama. Almanca bir din kitabı, çocukların din kitabını getirmişler diye ilk sayfayı açtım. Diyor ki God is in der Himmel. Tanrı göktedir. Öyle saçma şey mi olur? Allah-u Teala Hazretleri her yerde. Yani bir yerde olup bir yerde olmaması düşünebilir mi? Öyle saçma şey mi olur? Yani adamlar uzakları düşünüyorlar. Adamlar efendim yer arıyorlar. Yer arayınca da bulamıyor tabii. Ama
Gerçek öyle değil.

0: bulan buluyor ve bulduğunun sonucu da belli oluyor. Yani bulduğunun sonucu da belli oluyor. Bulan acaba sübjektif bir olguya mı varmış? Acaba bulamadığı halde kendisini buldum mu sanıyor yoksa gerçekten mi buluyor? Bulan gerçekten buluyor. Gerçekten buluyor çünkü olgularla, tezahüratıyla bulduğu anlaşılıyor. Allah-u Teala Hazretleri bir hadisi kutsi'de buyurmuş ki, kulum bana ibadet ve taatlerle, hayır ve hasenat ile, nevafil ile yaklaşa durur. Her yaptığı ibadet kulu Allah'a biraz daha yaklaştırır, biraz daha yaklaştırır, biraz daha yaklaştırır. Nihayet iyiliği galebe çalar. Kul esas yapısı itibariyle, genel manzarası itibariyle iyi bir kul olur. İyilik yapan bir kul olur. Ufak tefek kusurları olsa bile hatasız kul olmaz ama genel yapısı itibariyle nihayet böyle hayırla, hasenatla, iyiliklerle meşgul olan bir iyilik meleği gibi bir insan olur. Herkes görür, sever. Karınca ezmez, tatlı dilli, kimsenin kalbini kırmaz. İyi insan. Herkes ittifak eder. Hatta uhibbahu. Nihayet ben o kulumu severim. Yani böyle nafile ibadetleri yaptığı zaman ilerleye ilerleye ben o kulumu severim. Feiza ahbettuhu. O kulumu sevdiğim zaman da gören gözü olurum. İşiten kulağı olurum. Tutan eli olurum. Söyleyen dili olurum. Yürüyen ayağı olurum. Benimle görür. Yani bir beşer görüşüyle görme değil, Allah-u Teala Hazretlerinin gösterdiği her şeyi görme durumuna gelir. Günü görür, istikbali görür, cenneti görür, efendim hilkatı görür, falanca insanın efendim uzakta yaptığı şeyi görür, söylediği sözü duyar, yaptığı ters işi haber verir, onun karşısına çıkar. Neden? Çünkü Allah gören gözü oldu, Allah işiten kulağı oldu, Allah tutan eli oldu, Allah ona yardım etti.
1: Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Bir nakşibendi alem, seyyid ömür sürerken, eyvah ecel erişti, ayrıldı ruh bedenden. Alim idi kerim hem, ram oldu ırcıviye, ağlaştı cümle ihvan, matem giyindi her şey. Almıştı Şeyh-i Zahid Kotku Efendi'den feyz, ol mürşidi kemal hem, ol ruhi pâk-ı duşen, cevami-ül kelîm-i sahip kıran-ı devran, evrad idi sinan-ı eskâr-ı idi cevşen. Tarihte bir gider bir dev sıçra böyle bülbül, olur makamı Mahmud, Esat Coşan'a gülşen.

0: Mahmut Esat Coşan hocamız Hicri 91. doğum gününde hazırlanan özel programlarla anılıyor.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.
2: Akra. Reklam.
0: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Akrostiş, bir şiirin mısralarının baş harflerinden bir kelime, bir cümle ya da bir isim çıkacak şekilde yazılması. Bu kelime ya da cümle yukarıdan aşağıya okunduğunda anlamlı bir bütün oluşturur. Edebiyatımızda muvaşşah, istihraç, uçlama ya da Latinceden gelen abecedarius terimleriyle de anılan bu sanat hem divan hem de modern Türk şiirinde zaman zaman karşımıza çıkar. Bu tarz şiirlerde biçimsel zorluklar olabileceği düşünülse de doğru ellerde gerçek bir ustalık örneğine dönüşebilir. Örnek mi? İşte size edebiyatımızdaki en başarılı akrostiş örneklerinden biri Sezai Karakoç'un Mona Rosa şiiri. Yukarıdan aşağı doğru mısraların ilk harflerini okuduğumuz zaman ortaya çıkan isim Mona Rosa. Ve bu kadar ustaca yerleştirilmiş ki şiirin ahengi ya da anlamı zerre zarar görmemiş. Yapaylık hissettirmez, oyun değil, duygu bu. Bir başka başarılı örnek de Cahit Sıtkı Tarancı'dan. Bir isim değil, bir cümle saklıyor dizelerinin başında. Akrostik şiir belki bugünün popüler edebiyat tarzı değil ama içeriği de, zarafetiyle ve şairin kelimeye yüklediği anlamla hala şiirin özel bir köşesinde duruyor.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Bana bir hatta kardeşim sormuştu. Hocam böyle levha haline getirilebilecek güzel sözleri biriktirip bize bildirirseniz emin oluruz demişti. İşte buyurun iki tane efendim hadis-i şerif. Ne kadar güzel. İtikafu aşirin fi Ramazan ve hacceteyni ve umreteyni bitti. Yarım satır. Efendim, azamın nasi dereceden ezzakirin Allah. Bu da çok hoşumuza gitti. Bu da kısa bir hadis-i şerif. Bunu da Hattat kardeşlerimiz ne güzel yazabilirler. Efendim, duvarlara güzel ziynet olur herkesin gözünün önünde. Azamın nasi dereceden ezzakirin Allah. Gayet kısa. Ramuzül Ahadis'in 74. sayfasını 13. hadis-i şerifi diye de arkasına yazarlar. Güzel de istifini yaparlar. Düzenlemesini yani. Kompozisyon dedikleri. Efendim, hat sanatının inceliklerine uygun. Güzel bir levha olur. Bir de bu istif edildi mi daha güzel küçük olur filan. Ne kadar güzel bir levha. Duvarda durur. Bakan da bu ne demek diye sorduğu zaman işte bunun manası duymuş. Esat Hoca bir vaazında söylemiş de hadis-i şerifmiş derken o da onu öğrenir. O da Allah demeye başlar. La ilahe illallah demeye başlar. Subhanallah, estağfurullah demeye başlar. Efendim, hasbunallah demeye başlar. İmanı kuvvetlenir. Nefsini yener. İyi bir insan.
3: Akradaşım, yoldaşım.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Bahaettin Amili ve Matematik Terazisi. Astronomi ve matematik alimidir. İsmi Muhammed bin Hüseyin bin Abdüssamed'dir. Hicri 953, miladi 1547 yılında Lübnan'da bulunan Bağ-el-Bek'te doğdu. Aslen Hemedanlıdır. Doğum yeri olan Bağ-el-Bek'teki Amil Dağı'na nispetle Amili lakabıyla anılıp meşhur oldu. Babasıyla birlikte İran'a giderek o devirde Safevi Hanedanı'nın baş şehri olan Kazvin'e yerleştiler. Alim yetiştiren bir aile içinde dünyaya geldiğinden daha küçük yaşlarda ilme karşı kendisinde merak uyandı ve ilk olarak babasından Arapça, hadis, tefsir, fıkıh okudu. 13 yaşındayken çok güzel Arapça ve Farsça konuşup eser mütalaa edebiliyordu. Din alimi olan babası bir müddet sonra Herat'a müftü tayin edilince kendisi Kazvin'de tahsiline devam etti. 10 yıl süren öğrenim hayatı boyunca devrin tanınmış alimlerinden kelam, felsefe, riyazi ilimler ve tıp tahsil etti. Arap dili gramer ve edebiyatı okudu. Hikmet ve tarih alanında incelemeler yaptı. Fen ilimleri, bilhassa matematik ve astronomi ile meşgul oldu. Cebir ve mantık ilimlerine ağırlık verdi. Devrinin alimleri arasında keskin zekası ile meşhur oldu. Daha sonra Kudüs'e giderek Muhammed el-Makdisi'den Sahih-i Buhari'yi okudu. Bundan sonraki hayatında ise 30 yıl süreyle derviş kılığında seyahat etmiş, bu sırada Mısır, Irak, Hicaz, Suriye ve Anadolu'yu gezmiş, bir taraftan da gittiği yerlerdeki çeşitli alim ve zahit kimselerle görüşmüş ve ilmini genişletmiştir. Bazı eserlerini de bu seyahatleri sırasında kaleme almış, bir arada Kazimiye ve Necef'te talebe okutmuştur. Amili seyahatinden dönünce İsfahan'a yerleştiğinde 1. Şah Abbas tarafından takdir edilerek kendisine bazı önemli devlet hizmetleri teklif edildiyse de ilimle meşgul olmayı tercih ederek verilen vazifeyi kabul etmedi. Daha sonra

Şeyhülislamlık makamına getirildi. Vefat tarihiyle ilgili farklı rivayetler olmakla beraber Hicri 1031, Miladi 1622 yılında İsfahan'da vefat ettiği, cenazesinin Tusa yani Meşhed'e nakledilerek orada defnedildiği, mezarının bugün de ziyarete açık olduğu kaydedilmektedir. Amili, alimler arasında benzeri ender rastlanan efsanevi bir şöhrete sahip olmuş, servete ve makama önem vermeyen, insanları iç alemleri ve yaptıkları iyi işlerle değerlendiren mütevazi şahsiyetiyle herkesin gönlünde yer etmiştir. Bazıları tarafından yaşadığı yüzyılın müceddidi olarak kabul edilmiştir. Ders halkasında yetişmiş ve kendisinden icazet almış 30'a yakın alimlerin isimleriyle hayat hikayesi kaynaklarda mevcuttur. Yaşadığı dönemin hemen hemen bütün ilim dallarında eser vermiş, dini ilimlerdeki otoritesinin yanı sıra daha çok pozitif ilimlerdeki çalışmalarıyla tanınmıştır. Yazdığı eserler İran'da, Irak'ta ve Osmanlı ülkesinde asırlarca okutulmuştur. Ana dili Arapça olduğu halde Farsça yazdığı manzum eserlerini bilhassa Mevlana'ya örnek türünde başarılı sayılır. Şiirlerinde Bahai mahlasını kullanmıştır. Amili, asrının bilim adamlarını zor durumda bırakan birçok matematik problemine çözüm getirdi. Hocası ve üstadı kabul ettiği Kerhi'nin matematik ve cebirle ilgili eserlerini açıklayıp yorumladı. Birçok konularda Kerhi'ye uymuşsa da bununla yetinmeyip kendi orijinal buluşlarını da ortaya koymuştur. Dizilere ait muhtelif toplama eşitliklerine ait formül, doğal tek tam sayılar dizisinin toplamını veren formül, doğal çift tam sayılar dizisinin toplamını veren formül hep onun bulduğu formüllerdir. Ayrıca bir cebirsel denklemin yaklaşık gerçek kökünü bulma metoduna dair yeni bir usul ortaya koydu ve buna Tarikatül Keffeteyn, iki kefe usulü veya Tarikatül Mizan-ı Riyazi, matematik terazisi usulü adını verdi. Bu metotla birçok hassas, dakik ölçümler ortaya koydu. Amili, mizan yani terazi metodunda Harezmi'nin keşfettiği Hata-Eyn, çift hata metodunu kullandı. Bu yolla yaptığı araştırmalar sonucu kısa bir süre içinde tamamen orijinal yeni bir metot geliştirdi. Bununla birçok cebir denklemini çözdü. Bu metoda mizan, terazi metodu denmesinin sebebi ise iki taraflı bir şekil üzerinde çözüm yolu bulmasındandır. Amili'nin bulduğu bu çözüm metodu günümüzde deneme yanılma yoluyla kök bulma ve çok dereceli denklemlerin çözümünde kullanılmaktadır. Amili'nin ortaya koyduğu çözüm metodu 17. asrın sonlarına kadar bütün Avrupa ilim çevrelerinde kullanıldı. Ünlü İngiliz ilim adamı Isaac Newton, Amili'nin kitaplarını inceleyerek bu metodu öğrendi ve bundan istifade ederek yaklaşık hakiki kök bulma meselesinde yeni bir yöntem geliştirmiştir. Newton-Raphson metodu adı verilen bu metot, diferansiyel ve integral hesaplarına ağırlık verdiği için tabiatıyla daha dakik ve hassas hesaplamalara sebep oldu. Bu metot günümüzde bilgisayarlarda nümerik analizde çok kullanılmaktadır. Amili ömrünü din ve fen ilimleri üzerine araştırma yapmakla geçirdi. Bütün vaktini okumaya, incelemeye ve eser yazımına hasretti. Hemen hemen her ilim dalı ile ilgilendi. Yazdığı eserleri bütün kütüphanelerde mevcuttur. Eserlerinin başlıca özelliği zor ve güç anlaşılan problemleri gayet akıcı ve açık bir ilmi üslupla ele alıp incelemesi, cebirsel ifadelerin pratik hayatta nasıl kullanılacağının misallerle açıklamasıdır.

beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Sübhanallah'ın manasını düşüneceğiz. Sübhanallah ne demek? Ya Rabbi her şeyin güzel, her şeyin tam. Noksansızsın ya Rabbi. Her işin mükemmel ya Rabbi. Her işin güzel ya Rabbi. Her türlü noksandan efendim müberrasın, uzaksın, berisin. Her türlü kemalata sahipsin. Her şeyin yerli yerince ya Rabbi demek. O manayı düşüneceğiz. Sübhanallah dedikçe gözümüzden yaş akması lazım. Elhamdülillah demek ya Rabbi, her türlü övgüler, medihler, senalar sana ya Rabbi demek. Her türlü ikramdan dolayı teşekkürler sana ya Rabbi demek. O zaman Allah'ın nimetlerini düşüneceğiz. Medyun-u şükran olacağız. O şükran hissiyle dolu olarak elhamdülillah, elhamdülillah derken o manayı düşüneceğiz. Allahu Ekber derken Allah'ın azametini düşüneceğiz. Ve ma kaderullaha hakka kadrihi. Allahu Teala Hazretlerine hakkıyla takdir edip anlayamadı bu insanlar. Vel ardu cemian kabdatuhu yevmel kıyameti. Bütün bu gördüğün yeryüzü kabzayı kudretinde olacak Allahu Teala Hazretlerinin kıyamet gününde. Ve semavatu matviyatun bi yeminihi. Bütün bu yedi kat gökler efendim dürülmüş olacak elinde. Ne demekse, ne kudretse efendim yeryüzü, semalar, şeyler kudreti elinde dürülmüş oluyor. O kudreti düşüneceksin, semanın büyüklüğünü düşüneceksin. Bunu yaradanın büyüklüğüne oradan intikal edeceksin. Allahu Ekber dediğin zaman kemiklerin titriyecek. Onu düşüneceksin. Senin rakam işini parmağın hallediyor, tesbihin şeyine dayanıncaya kadar tamam Allahu Ekber diyeceksin. Sen asıl manayı kaçırma. Asıl manayı kaçırma.
0: Dostça bir tavsiye. Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: İslam'da müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane güzel şeyler ve sevabı çok. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın, çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin, çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin, çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın, sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden kurtulun, şu evlilik sultanlığına siz de sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin.
1: Akran, akran.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik rahatsızlıkların hepsinin tedavisinde düzen var. Benim sabah erken kalkmam, akşam erken yatmam, gün içerisinde hareketli olmam, rutinlerimi oluşturmam ve o rutinleri takip etmem gerekiyor. Bu bipolarda da işe yarıyor, bu depresyonda da işe yarıyor, bu kaygı bozukluğunda da işe yarıyor, psikolojik yorgunlukta da işe yarıyor. O yüzden o itidali, o dengeyi, o orta yolu sağlayabilmek aslında işin sırrı orada. Ne olursa olsun o orta yolu sağlayabilirsem sorunlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş azalır. Burada birkaç unsur var. Birincisi bir şeylerin sürekli üst üste gelmesi. Bu felaketler olabilir, iş hayatıyla, özel hayatıyla ilgili şeyler olabilir. İkincisi bizim bakış açımız. Yani kötümser bir bakış açım varsa artık her şeyden yavaş yavaş umudumu kesiyorum. Ve bu kötümser bakış açısının kalıcı olması, bana özgü olması, yani bir olayı açıklarken işte ben başarısız biriyim. Halbuki bir sınavdan başarısız olmuş olabilirim. Bunu ben başarısızım. Sürekli evet. Başarısızım. Alan fark etmez. Ve ben başarısızım. Benim yüzümden oluyor. Ve bu kötümser bir yaklaşım. Halbuki çalışmama rağmen başarısız olduysam, ya bu sınavda başarısız oldum. Niye? Bu sınavda. Sınırlandırmış oldum. Bir sonrakinde bilmiyorum. Bir öncekinde ne olduğunu bakmam lazım. Ya da gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Doğal olarak aslında orada iyimser bir tavır almış oldum. Sınav biraz zordu ve ben o yüzden başarılı olamadım. Bu her suçu karşıya atmak değil ama en azından adil bir şekilde değerlendirmek için bunu yapmamız lazım. O yüzden kişi kötümser bir bakış açısına ve bunu kalıcı hale getiriyorsa kolunu kaldıramayacak hale geliyor. Çünkü umudu kalmıyor. Yani dünyaya dair, kendisine dair, insanlara dair bir umudu kalmıyor. Halbuki onun yerine durumların geçici olabileceğini hatırlatabilirsem kendime ve şu an böyle bir zorluk yaşıyorum ama ilerleyen süreçte yapacağım bir şeyler bunu değiştirebilir. Ben mücadele ettiğim sürece aslında durumlar değişmeye mecburdur. Bunu kendime hatırlatabilirsem o zaman o noktaya gelmeyeceğim. Ama insanlar o haldeyken bu noktadan bakamıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Yıkılan putların kırılacaklarının kırılışı ve yakılacaklarının yakılışı. Peygamberimiz Aleyhisselam öğle namazını kıldıktan sonra Kabe çevresindeki bütün putların bir araya toplanarak yakılacak olanların yakılmasını, kırılacak olanların kırılmasını emretti. Emri yerine getirildi. Bu hususta söylenen bir şiirde, "Sen Mekke'nin fethinde putları kırdıkları gün Muhammed Aleyhisselam'ı ve ordusunu bir görseydin. Allah'ın nurunun nasıl parıldadığını, şirkin, küfrün yüzünü karanlıkların nasıl bürüdüğünü görürdün" denilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Ümmü Hani'nin evinde fetih namazı kılışı. Putların yıkılışı, kırılışı sırasında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın saçı sakalı çok tozlanmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evine gitti. Orada Hazreti Fatıma'nın getirdiği örtüyle siperlenerek yıkandı. Ümmü Hani de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın fetih günü olan cuma günü evine gelip gusrettikten sonra 8 rekat namaz kıldığını bildirmiştir. Bu namaz fetih namazıydı. Kumandanlar bir memleketi, bir kaleyi fethettikleri zaman bu namazı kılarlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas da Medain'i fethettiği ve Kisra'nın eyvanına girdiği zaman orada bu namazı kılmıştı. Fetih namazı 8 rekat olup bunda ne selamla aralarını ayırma, ne imamla birlikte cemaatle kılma, ne de açıktan kıraat vardır. Taberi'ye göre bu namaz sünnettir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kıldığı 8 rekattan ikisi Mekke'nin fethine şükür içindi. İkisi kuşluk namazına başlangıçtı. Dördü de öteden beri kıla geldikleri kuşluk namazıydı. Peygamberimiz Aleyhisselam Ümmü Hani'nin evine vardığı zaman Ümmü Hani, "Ya Resulallah, kocamdan akrabam olan bazı kimseler bana sığınmış bulunuyorlar." Ali bin Ebu Talip ise, "Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasına kulak asmayacağını söylemiştir. Ali'nin bunların yerini öğrenip kendilerini öldüreceğinden korkuyorum. Ümmü Hani'nin evine girenlere, sığınanlara, Allah'ın kelamını dinleyip Resulüne iman edinceye kadar eman verildiğini açıklasan," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ümmü Hani'nin eman verdiğine biz de eman verdik," buyurdu. Sonra da Ümmü Hani'ye, "Senin yanında yiyebileceğimiz bir şey var mı?" diye sordu. Ümmü Hani, "Yanımda kuru ekmek kırıntılarından başka bir şey yok. Onu da sana sunmaya utanırım," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onu getir, suyun içine ufala, tuzla getir," buyurdu ve "Biraz da katık var mı?" diye sordu. Ümmü Hani, "Ya Resulallah, yanımda sirkeden başka bir şey yok," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Getir onu," buyurdu. Yemeğinin üzerine döküp yedikten sonra Yüce Allah'a şükretti. Ümmü Hani'ye de, "Ne güzel katıktır sirke. Ey Ümmü Hani, sirke bulunan ev yoksul olmaz," buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin fetih gecesini zikir ve ibadetle geçirmeleri. Mekke'yi fethettikleri günün gecesinde sabaha kadar tekbir, tehlil getirmekten, Kabe'yi tavaftan geri durmadılar. Bunu gören

0: Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Sağduyunun Sesi, Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı.

Değerli okurlar, merhaba. Müzeyne Heyeti. Ne zaman ki müşriklerin hücumuna son verildi, peygambere her taraftan birçok heyet gönderildi. Müzeyne'den 400 kişi gelip erdi hidayete. Medine'de kalmak için istediler müsaade. Efendimiz, şimdi olmaz, yurdunuza gidin dedi. Kalksın hele şu engeller, biraz sabır edin dedi. Cüheyne oymağının ihtidası. Efendimiz Cüheyne'yi dine davet buyurmuştu. Hakk'ın yüce buyruğunu bu oymağa duyurmuştu. İnandılar Hakk'ı hemen, bir cengaver yolladılar. Böylelikle müminleri destekleyip kolladılar. Peygamberimizin Hazreti Zeynep'le evlenmesi. Zeynep, ulu peygamberin halasının kızıydı. Kocasının köleliği Zeynep'e bir sızıydı. Zeynep Zeyd'e vardı fakat istemeye istemeye baş gösterdi geçimsizlik. Sürüp gitti sen ben diye. Geçinmeye imkanı yoktu. En sonunda ayrıldılar. İstenmeyen bir şey zaten bu kadarcık yaşar zor zar. Sadece bir hatır için kurulan herhangi yuva bir gün böyle dağılır da çatamaz en keskin dua. Zeynep gönül göklerinde pırıldayan yıldız iken, zekasıyla, iffetiyle pek müstesna bir kız iken, onunla evlenmeyi düşünmeyip bir an bile, Efendimiz onu Zeyd'e verdirmişti bile bile. Kocasından ayrılınca emreyledi Cenab-ı Hak, peygamber de aldı onu sevceliğe dul olarak. Yaratandan bu hususta peygambere ayet indi, Zeynep'in de yüreğinin yıllar süren yası dindi. 6. bölüm. Hudeybiye Anlaşması. 6. yıl. Ulu elçi yıllardır ki öz yurdunu özlüyordu. Beytullah'ı tavaf için bir kolaylık gözlüyordu. Bu arzuyu müminler de eyleyince bir gün ishar, Efendimiz, "Peki gidin, hazırlanın." buyurdular. Müminlerin sayıları buldu hemen 1400'ü. Silah milah almadılar, berk ettiler Hakk'a özü. 6. yıl Medine'den çıkmışlardı ive ive. Kurban için yanlarında götürdüler birçok deve. Müşriklere gönderilip Huzalı bir Müslüman, müsaade istenildi. Olmadı hiç kulak asan. Bütün komşu oymakları bir araya toplandılar. Şehre kimse sokmamaya verdi onlar kesin karar. Sonra Mekke kıyısına çıkardılar pek çok asker. Halid'i birkaç yüz erle keşfe memur eylediler. Hudeybiye mevkiinde Efendimiz durdu kaldı. Müminleri gördü Halid, müşriklere haber saldı. Müslümanlar susuzluktan çok muzdarip olmuşlardı. Peygamberin tulumunda bir abdestlik suyu vardı. Hak elçisi bu suyla o gün abdest alıyordu. Sahabiler koşuşunca sebebini bunun sordu. Dediler, ya Resulallah, susuz kaldık biz doğrusu. O anda on parmağından pınar gibi fışkırdı su. Vardı orada Hudeybiye denilen bir susuz kuyu. Peygamberin hürmetine doldu taştı hemen suyu. İçmişlerdi bu kuyudan, develer de su varıldı. Müslümanlar böylelikle susuzluktan kurtarıldı. Efendimiz Büdeyle, git şu Kureyş'e söyle dedi. Biz onlarla harbe değil, tavaf için geldik şimdi. Kureyş'in hiç dermanı yok, bunu iyi biliyorum. Yanaşsınlar uzlaşmaya, onlara yok benim zorum. Beni burada oyalayıp durmasınlar onlar böyle. Yoksa vallah senelerce çarpışırım. Git, var söyle. Büdeyl gitti müşriklere, duyduğunu haber verdi. Mesud oğlu Urve o gün pek doğru bir yol gösterdi. Ben babanız değil miyim? Var mı dedi benden şüphe? Urve'ye, biz demişlerdi, eylemeyiz senden şüphe. Dinleyiniz yavrum dedi. Muhammed bu işte haklı. Kendisiyle konuşayım. Çok üstündür onun aklı. Urve geldi peygambere. Bu iş dedi çetindir pek. Farz et bizi yok eyledin. Kavmini bu yok eylemek. Bu da dünya tarihinde görülmemiş bir hadise. Fakat mağlup olur isen yardım etmez sana kimse. Başındaki adamların bir toz gibi dağılırlar. Senin için bundan acı, bundan feci söyle ne var? Ebu Bekir öfkelenip okuma git maval dedi. Hiçbir yerde hiçbir zaman bırakmayız Muhammed'i. Urve bunu duyar duymaz kimdir bu zat diye sordu. Ebu Bekir'i cevaplamak Urve için epey zordu.
Senin dedi hakikaten bana büyük iyiliğin var. Yoksa şimdi işitirdin benden acı acı azar. Müminlerin peygambere gösterdiği derin hürmet Urve'ye pek tesir yaptı. Müşriklere dedi, hayret, Kisra'ların, Kaysar'ların sarayında birçok zaman bulundum ben. Fakat şimdi Muhammed'e oldum hayran. Ona olan saygıları, bağlılığı hiçbir yerde, hiçbir zaman görmedim ben, hükümdardır yüreklerde. Ortalığa sükunetler çökmekte, o söz söylerken, saygıya bak, gözlerini kaldıramıyor kimse yerden. Bence onu adamları hiçbir zaman terk etmezler, yolunda hep baş koymuşlar, alın benden sağlam haber. Hakikaten adamcağız, insaflı bir teklif yapmış, onun uygun isteğini dinlememek büyük yanlış. Urve tesir yapamadı. Kureyş ipe un sermişti. Efendimiz Hiraş adlı bir zat daha göndermişti. Hiraş ölüp gidiyorken müttefiki bir kabile yetişerek kurtarmıştı zavallıyı güç hal ile. Müminlerin üzerine bir müfreze salınmıştı. Fakat bunlar tutularak silahları alınmıştı. İkinci kez gönderilen müfreze de böyle oldu. Hak elçisi tarafından bütünü af buyuruldu. Huleys dedi müşriklere, sardırdınız sarpa işi, ben de gidip bir göreyim bu Muhammed nice kişi. İzin alıp gitti Huleys belirirken uzaklardan, Efendimiz bu filandır, insafı bol oymaklardan, nişanlanmış develere bunlar dedi, hürmet eder, umulur ki Mekke'ye de girmemize gayret eder. Develeri ona doğru sürün diye tembih etti. Gördü Huleys vaziyeti, izi sıra döndü gitti. Biliniz ey Kureyş dedi, develeri nişanlanmış, umre yapmak istiyorlar, onları men etmek yanlış. Sen cahil bir bedevisin, aklın ermez, otur dendi. Kureyş'in bu tekdirinden Huleys kızdı, öfkelendi. Biz demişti, bunun için mi anlaşmıştık? Heyhat, tavaf için gelenlere edilir mi mümane?

Allah'a ant içerim ki çok haklıdır o bu işte. Men edemez kimse onu, eden varsa meydan işte. Müşriklere yapılan son müracaat ve Rıdvan beyatı. Ömer'e şu müşriklerin öğren dendi, maksadı ne? Ömer de ya Resulallah, emrin dedi baş üstüne. Lakin bana müşriklerin düşmanlığı kini çoktur. İcabında orada beni koruyacak kimsem yoktur. Efendimiz Ömer'i bu vazifeden gördü mazur. En sonunda elçiliğe edilmişti Osman memur. Osman yüce peygamberden direktifler aldı gitti. Müminlerin maksadını müşriklere izah etti. Kureyş ona kızdı fakat saymışlar da arkasını. 3 gün kadar hapsederek bıraktılar yakasını. Öldürüldü Osman diye o sırada bir söz yayıldı. Efendimiz müminleri huzuruna davet kıldı. Bir ağacın gölgesinde kendisine söz verdiler. Din uğrunda can vermeye gönüllülük gösterdiler. Onların bu hallerinden hoşnut oldu Cenab-ı Hak. Düşmanlar da yumuşamıştı. İstediler barış yapmak. Sulh müzakeresi. Süheyl'i sulh murahhası olmak üzere gönderdiler. Süheyl dedi, hacetmeden dönüp gidin siz bu sefer. Saatlerce devam etti müzakere, münakaşa. Süheyl inat bir adamdı, çıkamadı kimse başa. Her dediği oldu onun, uydu ona Resulullah. Ali'ye, ey amcazadem, başla dedi, yaz, Bismillah. Muahede yazılırken Süheyl etti çok itiraz. Efendimiz, peki dedi, istediğin şekilde yaz. Muahede gereğince gelecek yıl Müslümanlar yalnız yolcu silahıyla hac edecek 3 gün kadar. Mümin olsun, müşrik olsun, Medine'ye kaçan herkes hemen geri çevrilecek. Mekke için bu iş serbest. Bu yıl haçsız dönecekler, sonra da herhangi oymak dilediği tarafla birleşmekte hür olacak. Bu anlaşma görünüşte bütün aleyhteydi. Fakat buna Müslümanlar hatır için boyun eğdi. Hac etmeden geri dönmek müminlere çok zor geldi. Hele asın vaziyeti yürekleri ezdi deldi. Gerçekten de bir Müslümandı Süheyl oğlu Ebu Cendel. Fakat onun imanına istediler olmak engel. Zincirlere vurularak yapılmıştı çok işkence. Peygamberin geldiğini Ebu Cendel işitince, zincirini sürüyerek gelip yere kapanmıştı. Babasını müminlerin yanlarında yok sanmıştı. Onu böyle görür görmez müşriklerin murahhası, işte dedi ilk hadise, teslim edin oğlum ası. Süheyl'in bu teklifini Efendimiz reddeyledi. Çünkü henüz muahede olunmadı imza dedi. Süheyl Ebu Cendel için eyledikçe ısrar inat, Efendimiz yok diyordu, edilemez teslim bu zat. Süheyl dedi, aramızda anlaşmamız yok o halde. Hak elçisi bari dedi, oğlun kalsın bu mahalde. Süheyl asla olmaz dedi, direnerek bastı ayak. Ası geri çevirmeye mecbur kaldı Resulü Hak. Ebu Cendel yarasını müminlere göstererek şu halime bakın dedi. Yok mu yahu sizde yürek? Ulu elçi teessürle biraz daha katlan ey as. Elbet dedi, Allah sizi eyleyecek bir gün halas. Muahede müminlere vermekteydi büyük keder. Tutamadı kendisini, peygambere gitti Ömer. Hak peygamber değil misin diye ondan sertçe sordu. Hak üzreyim buyurulunca Ömer biraz öyle durdu. Niçin dedi şu zilleti yüklendik biz din namına? Ben Allah'ın elçisiyim, eyleyemem isyan ona. Bize Hakk'ın yardımıyla etmedin mi tavaf vaat? Ettim, fakat bu yıl diye vermiş miydim bir sarahat? Ömer, Süheyloğlu As'ın o yürekler paralayan vaziyeti karşısında duramadı rahat bir an. Gitti çattı Ebu Bekir'e, fakat ona Ebu Bekir, kendine gel Ömer dedi, Muhammed Hak peygamberdir. Hakk'ın emri haricinde yapmaz o hiçbir hareket, onun bütün işlerinde vardır gizli büyük hikmet. Anlamıştı cüretini, hemen nadim oldu Ömer. Bu iş için zaman zaman yaptı pek çok ibadetler. Bütün ömrü müddetince üzdü onu bu hareket, oruç tutup yalvararak, ya Rab dedi, beni affet. Müminlere ağır geldi haccetmeden geri dönmek. Değil mi ki dinleri hak, hak olan da üstün gerek. Bunun için muahede uyandırdı büyük telaş. Efendimiz bıraksaydı olacaktı.

hemen savaş. Ulu elçi sessiz sessiz kesti orada kurbanını. Müslümanlar göremedi hac eylemek imkanını. Hudeybiye mevkiinde kalınarak 3 gün kadar dönülmüştü Medine'ye, yaslıydı Müslümanlar. Yolda Fetih suresini indirmişti Cenab-ı Hak. Peygamberi bu surede buyurulmuştu: "Biz muhakkak sana büyük ve apaçık bir fetih ve zafer verdik." Efendimiz Ömer'i tez çağırtarak etti tebrik. Muahede için Ömer, "Zafer mi bu?" diye sordu. Resulullah, "Evet," dedi. Nurlu yüzü gülüyordu. Gerçekten bu müsalaha manevi bir zafer idi. Çünkü Kureyş bu sayede hak dinini inceledi. İslamiyet ışığını sessiz sessiz yayıyordu. Putperestler hakka doğru yavaş yavaş kayıyordu. Her gün düşüp kalkılıyor, müminlerle serbest serbest, kalplerdeki düşmanlığı atıyordu artık herkes. Medine'ye kaçanların iadesi hakkındaki hüküm dahi kaldırıldı. Yeni bir gün doğdu sanki. İslamiyet hemen her gün yeni yeni müntesipler kazanmakta devam etti. Var mı bundan büyük zafer? Hükümdarlara gönderilen mektuplar. Efendimiz 6. yıl Herakle bir mektup saldı. Rum'un büyük hükümdarı ne zaman ki onu aldı, "Buralarda çevrelerde her kim varsa Araplardan getiriniz bana," dedi. "Geçirmeyin fazla zaman." Ebu Sufyan Gazze'deydi. Götürüldü hükümdara. Rahiplerle piskoposlar dizilmişti sıra sıra. Kaiser sordu, "İçinizde peygambere kim en yakın?" Ebu Sufyan, "Burada," dedi, "yoktur ona benden yakın." Kaiser, "Peki söyle," dedi, "peygamberin soyu nasıl?" "Muhammed'in ailesi pek şerefli ve pek asil. Ondan önce peygamberlik dava eden başka kim var?" "Yoktur." "Peki soyunuzdan çıkmış mıydı bir hükümdar?" "Hayır." "Yeni dine giren hangi sınıf insanlardır?" "Hemen hemen bütünü de fakir, zayıf insanlardır. Peygamberin tabileri artıyor pek." "Duydunuz mu bu adamdan yalan bir söz şimdiye dek?" "Asla." "Peki sözlerinde görüldü mü bir caygınlık?" "Hayır, fakat son zamanda yaptık yeni bir sulh artık. Bu yoldaki hareketi ileride görülecek. Yaptınız mı kendisiyle çarpışmalar şimdiye dek?" "Yaptık." "Peki bildir bana, nasıl oldu savaş sonu?" "Bazen bizi o yenmişti, bazen de biz yendik onu. Bu peygamber evvelahir size neler emrediyor?" "Hiçbir şerik koşmaksızın kulluk edin Hakk'a," diyor. "Namaz kılın, afif olun, söylemeyin asla yalan. Akrabalık bağlarını koparmayın," diyor her an. Kaiser söze başlayarak, "Demin," dedi, "söylediniz, peygamberin soyu sopu pek şerefli ve pek temiz. Gelir zaten peygamberler şerefli bir aileden. Yok dediniz ondan önce peygamberlik dava eden. O halde bu işte onu aile bir istek ile harekete geçmiş saymak haksızlıktır bile bile. Ailesi arasında yok dediniz bir hükümdar. Demek bu iş peşinde de koşmadığı apaşikar. Söylemedi demiştiniz şimdiye dek yalan bir kez. Halka yalan söylemeyen Allah'a hiç söyleyemez. Dediniz ki zayıflardır ona uyan, ilk inanan. Her zamanda böylesidir hak peşinde yuvarlanan. Muhammed'in diyorsunuz tabileri çoğalıyor. Adet budur. Hak dinler hep bu şekilde yol alıyor. Aldatmamış kimseyi o. Siz verdiniz bunu haber. Hakikaten böyle olur ve böyledir her peygamber. Sizi haktan korunmaya, ibadete davet etmiş. Hak dininin esasını, temelini tam öğretmiş. O halde ey Mekkeliler, vereyim ben size haber. Pek yakında bu yere de girecektir o peygamber. Gerçi onun zuhuruna bir lahza göz yummuyordum. Fakat Arap ülkesinden çıkar diye ummuyordum. Fırsat bulup o diyara gidebilsem ben doğrusu, ellerimle ayağına uşak gibi dökerdim su. Bu sözlerden sonra Kaiser etrafına bir göz vurdu. Peygamberin mektubunu açtırarak okutturdu. "Rahman, Rahim olan Allah adıyla başlıyorum. Hak elçisi Muhammed'den, Herakle ki Kayseri Rum, doğru yolda gidenlere olsun benden çok çok selam. Sizi davet ediyorum, bütününüz olun İslam. Selamette yaşarsınız, sevabınız olur kat kat. Davetimden yüz çevirip etmezseniz muvafakat.
Bütün fakir çiftçilerin günahını çekersiniz. Geliniz ey ehli kitap, birleşelim herhalde biz. Bir Allah'tan başkasına etmeyelim asla kulluk. Koşmayalım ona denk, eş, ondan başka bir ilah yok. Rab tutmasın hiç kimseyi, içimizden hiçbir kimse. Bir tek Allah varken onlar yine de yüz çevirirse. Deyiniz hep tanık olun, bizler ancak Müslümanız. Kızmaktaydı dinleyenler, memnun idi Kayser yalnız. Rum'un uslu hükümdarı fikre daldı ince ince. Sonra dönüp cemaate hak dinini arz edince hepsi birden yüz çevirip başladılar kaçışmaya. Kayser Hayret Vadisi'nde kala kaldı yalnız yaya. Baktı ki bu teklifini hiç kimse hazmedemedi. Hemen bütün zekasını kullanarak durun dedi. Durun artık, bu sözlerim bir sınavdı hakikatte. Ne mutlu ki hepinizi sağlam buldum itikatta.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Akberena Ebu Cafer'in Muhammed ibn Ahmed ibn Said'in Razi'yi. Kale Semitül Abbas ibn Hamzete. Kale Haddesena Ahmed ibn Ebil Havari'yi. Kale Semitü Eba Süleyman Eddaraniye yekulu izâ galeber reca'u alel khalfi fesedel vaktu. Ebu Cafer Muhammed ibn Ahmed ibn Said Errazi bana haber verdi diyor kitabı yazan Sülemi. O da Abbas ibn Hamza'dan işittim diyor. O da Ahmed ibn Ebil Havari'den duydum diyor. O da meşhur bir mutasavvuftur efendim. O da Ebu Süleyman'ın bizzat kendisinden duymuş. Tercüme-i hali anlatılan kişiden duymuş. Yekulu şöyle diyor bu Ebu Süleyman Eddarani: İza galeber reca'u alel havfi fesedel vaktu. Fesedel vaktu.

Ummak demek. Ümit var. Şimdi hepimiz Allah'ın rahmetini umuyoruz. Müslümanız diye Allah bizi cennete soksun diye temenni ediyoruz. İnşallah cennete gireriz diyoruz. Değil mi? Ümidimiz var. Hem de Allah'tan ümit kesmeyin diye emretmiş. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diye ümidimiz var. Tamam. Reca bu. Ümit. Bir de havfullah var. Havf var. O da korkmak. Ya Allah bana cennetini nasip etmezse? Ya kızarsa, gazap ederse? Ya beni cehenneme atıp cayır cayır yakarsa? Sobaya elimi tutamıyorum. Kibriti tutamıyorum. Ya beni ateşin içine hop iterse? Cayır cayır yanarsam? Ölmeden o azabı devamlı çekersem? Yıllarca, yüzyıllarca cehennemde fokur fokur, cayır cayır, çatır çatır yanarsam? Korku var bir de. Havfullah, Allah'tan korkmak. Reca, Allah'ın rahmetini ummak. İnsanda havfu reca olacak demiş büyüklerimiz. Neden? Ümit olmazsa insan yaşayamaz, ölür. Korkudan ölür insan. Ümidi olacak bir. Allah'ın rahmetine ererim. Allah inşallah beni kahretmez. Allah beni gazabına uğratmaz. Cennetine sokar. Lütfuna erdirir. Peygamber Efendimizle, şeyhlerimizle, pirlerimizle Allah'ın lütfuyla cennete gireriz. Ümit bu. Ümit dünyası. İnsan ümit ediyor da neler yapıyor? İş kuruyor kazanacağım diye. Tahsile giriyor büyük adam olacağım diye. Büyük şehre geliyor efendim sonucu iyi olacak diye. Neler? Ümit dünyası yani. Ümit var hepimizde. Dini bakımdan da öyle. Efendim ama sırf ümit olursa ne olur? İza galeber reca'u alel havf. Korkuya ümit galip gelir de adam çok ümitli olursa elbet girerim cennete yahu, elbette Allah bana lütfeder yahu, ben Müslüman değil miyim yahu, elbette Allah bana yardım eder be efendim diye böyle fazla ümitli, fazla iyimser olursa ne olur? İş bozulur. Neden? İbadetlerine koşmaz, günahlardan kaçmaz, vazifelerini yapmaz, gevşer, tembelleşir. Efendim, ümiti lüzumsuz fazla ümit beslediğinden dolayı belasını bulur. Mahvolur. Öyle o kadar ümitli olmaya gelmez. Yani Ebu Süleyman Hazretleri, Ebu Süleyman Eddarani Hazretleri ne diyor? Öyle fazla heveslenmeyin. Biraz da korkun, titreyin diyor. Hatta korku biraz daha fazla olsun diyor. Cehennemden korunmak için günahlardan sakınsın. Korku biraz fazla olsun ki aman cenneti elden kaçırmayayım diye ibadete düşsün. Geceliğin kalksın, namazını kılsın. E fazla ümit etti mi gevşiyor. Sabah namazına kalkmıyor, camiye gelmiyor, tesbihini çekmiyor, Kur'an'ını okumuyor, dersine çalışmıyor, harama helale aldırmıyor. Neden? İyimser, hava iyi, böyle şey o zaman olmuyor. Demek ki Ebu Süleyman Hazretleri'nin tavsiyesi biraz Allah'tan korkun yani. Allah'tan korkun demek. Fazla ümitli oldu mu insan o zaman iş berbatlaşır demek. Bu ne zamana kadar nasıl olacak? Hadis-i şeriflerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ki, İnsanın hayatı boyunca havfu, korkusu, Allah'tan korkusu recasından fazla olacak. Gözü yaşlı olacak, korkacak, titriyecek. Ölümüne yakın yaşlandığı zaman ümidi çoğalacak, korkusundan daha galip olacak. Eh bunca yıl yaşadım. Dilerim ki Rabbim beni rahmetine erdirir. Saçımız ağardı, belimiz büküldü. Zaten günahla ilgisi yok. Adam 70 yaşında, 75 yaşında camiye gidiyor, şey yapıyor, haramla, günahla ilgisi yok. E o zaman Allah'a karşı hüsnü zanlı ve recasının galip olmasını Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Öyle düşün. E evvelce niye korku galip? Çünkü nefis var, şeytan var. Gevşerse günaha dalar veya ibadetleri yapmaz diye o zaman korksun. Öteki zamanda da Allah'ın rahmetine ümidini çoğaltsın diye hayatımızı böyle tanzim edeceğiz. Şimdi bugünkü durum nedir? Bugünkü durum millet hiç korkmuyor. Korkudan hiç şey yok. Efe hepsi. Hepsi böyle kabadayı. Hem de kime karşı kabadayı? Kime karşı yumruk sıkmış? Kur'an'a karşı yumruk sıkmış. Allah'a karşı yumruk sıkmış. Dine karşı yumruk sıkmış. Aldırmıyor, korkmuyor. Cehennemlik olursun diyorsun, gülüyor. Oh oh diyor, ısınırım diyor kış gününde diyor, rahat ederim diyor. Alay ediyor mesela. Efendim cennete gitmiş de diyor. Adamın birisi bakmış hep sofralar var diyor, sıkılmış canı diyor, cehenneme gitmek için çare aramaya başlamış oradan, cehenneme gitmiş diyor filan. Yani alay ediyor. Yani kafa yapıları böyle. O bakımdan muhterem kardeşlerim, bir insan bir iş yaptı mı bazı insanlar sever, alkışlar, bazı insanlar kızar, tenkit eder, beğenmez. Sen sakal bırakırsın, namaz kılarsın, bazısı kızar, bu kadar softa olma. Tesbih çekersin, bu kadar tesbih çekme. Eğlenirsin, tamam ha.
Hah ya, şöyle biraz hayatta

Sen kem almayı öğren, yobazlığı bırak filan der. Ama hangisi gerçekte doğru? Gerçek doğru hangisi? Gerçek doğrunun ölçüsü ne? Gerçek doğrunun ölçüsü Kur'an-ı Kerim, efendim, fıkıh kitaplarının, ilmihal kitaplarımızın yazdığı bilgiler. O kadar. İçki haram, zina haram, faiz haram, gayrimeşru kazanç haram. Gözümüzü açalım muhterem kardeşlerim. Dünya insanı aldatır. Fani dünya hoştur ama akıbet mevt olmasa. Hocamız bunu çok söylerdi. Fani dünya hoştur ama, evet sevgi çalgısı güzeldir ama, fani dünya hoştur ama akıbet mevt olmasa. Ölüm var. Ölümden sonra muhakeme var, ceza var, cehennem var. Evet. İza galeber reca'u alel havfi fesedel vakt. İnsanın ümidi, korkusuna galip oldu mu vakit fasit olur. Yani hayat bozulur. Zamane mahvolur demek yani. İşte şimdinin misali bu. Şimdi herkes korku yok. Allah affeder diyor. Allah affeder. Ya niye böyle yapıyorsun? Günah. Allah affeder. Nereden biliyorsun affedeceğini? Allah kimi affedeceğini, kimi affetmeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. İlmihal kitaplarında yazılmış. Herkesi affetmez ki. Herkesi affetmez. Bazısının tevbesini kabul etmez. Zamanı var, şekli var, yeri var. Yani insanın ümidi, korkusuna galip oldu mu zamanesi mahvolur. Veyahut genel olarak bir toplumda ümit korkudan fazla oldu mu zamane bozulur, fasit olur, fesat çıkar ortaya demek yani. Güzel söylemiş rahmetullahi aleyh Ebu Süleyman Hazretleri. Ve bihi kale Ebu Süleyman, yine aynı senetle Ebu Süleyman şöyle demiş. Leyte kalbi fil kulubi kesevbi fisiyab ve kânet siyabuhu vasata. Bak ne demiş Ebu Süleyman Hazretleri. Keşke kalbim kalpler arasında, elbiseler arasında benim şu elbisemin olduğu gibi olsaydı. Altında da diyor ki yazar, kitabı yazan, ve kânet veyahut o zaman da onu gören, ve kânet siyabuhu vasata. Giyimi de öyle çok anlı şanlı değildi, ortaydı. Orta bir giyimi vardı, öyle süslü pek giymezdi ama ne demiş? Keşke kalbim öteki kalplerin yanında, elbisemin öteki elbiselerin yanında olduğu gibi olsaydı. Yani vasat bir elbise, fazla süslü, ziynetli, sırmalı, işlemeli, gösterişli ve filan de değil yani. Keşke elbisemin öteki elbiseler yanındaki mevkii, makamı, durumu gibi kalbim de öteki kalpler arasında öyle olabilseydi. Muhterem kardeşlerim, Allah neye bakıyor? İnsanın rütbesine, mevkine, makamına, şekline, şemaline, yüzüne bakmıyor. Nesine bakıyor? Kalbine bakıyor. Kalp güzel olacak. Kalp yani ne demek? Gönül. Yani yoksa kalbi sağlam olur. Manda ciğeri gibi ciğeri olur. Efendim, ama hırsızsa, arsızsa, edepsizse hiç kıymeti yok. Yani kalbin sağlamlığı o değil. Gönül. Gönül temiz olacak, paki olacak, güzel olacak. Gönül. Şimdi keşke gönlüm öteki gönüllerin yanında, elbisemin öteki elbiselerin yanında olduğu kadar bile olsa, olabilseydi diye temenni etmiş. Çünkü gönlün temiz olması kolay bir şey değil. Şöyle kendini şöyle bir düşün. Kimlere ne kadar kızıyorsun, aklından neler geçiriyorsun, gönlünden neler kuruyorsun, neler istiyorsun, neler istiyorsun. Oo, her gönlümüzden geçeni yapsaydık, gönlümüz çünkü iyi değil. Ha, bu gönle bakıyor Allah işte, bu iyi olmayan o gönle bakıyor. O zaman ne olacak? Allah sevmeyecek. Güzel olursa sevecek. Gönlü temiz olursa, pâki olursa, nurlu olursa sevecek, pis olursa, mülevves olursa, habis olursa sevmeyecek. Onun için kalbin temizliği, yani gönlün temizliği çok önemli. Şey yapıyor muyuz bir gönül temizliği? Ben dişlerimi arada fırçalarım, misvaklarım filan. Dişlerimi temizliyorum. Ben vücudumu arada sırada yıkarım. Haftada bir, iki, üç veya her sabah veya her namazda abdest alıyorum. İşte elimi ayağımı yıkıyorum, bir temizlik yapıyorum. Tamam. Elini temizliyorsun, terini temizliyorsun, tırnağını kesiyorsun, saçını tıraş ediyorsun. Efendim, iyi güzel. Kalbin? Benim kalbim temiz. Nasıl temiz? Ne kadar temiz? Nasıl temiz? Emin misin? Doğru mu? Düşün bakalım. Düşünüyor musun yani? Kalbinin temizliğini takip ediyor musun? Kontrol ediyor musun? Etmiyoruz. Çok kimse etmiyor. %99, onda 9, 1999 etmiyor. Ekseriyet kalbinin temizliğiyle ilgili bir kontrol yapması gerektiği kanaatinde bile değil. Bu meseleden bile haberdar değil. Kalbinde neler vardır? Kalbinde neler vardır adamın? Ah ah ah, bir gösteren bir alet olsa da kalbini bir görse insan. Eskiden Evliyaullah'tan bir kimsenin torunu dedesinin yanında oturuyor. Kapıdan birisi geldi. Ah dede, tilki geldi içeriye.
Sus evladım. Gene oturuyormuş. Bir başkası geldi. Ah dede, domuz girdi.

içeri. Sus evladım ya. Efendim, biraz daha şey yapıyor. Adam giriyor. Yani tilki, domuz falan girmiyor. Adam giriyor ama çocuk öyle diyor. Aa, bir başka adam giriyor. Ah, ayı girdi içeri dede. Demiş ki şuna biraz ekmek verin. Keşfi açılmış çocuğun. Biraz ekmek verin şuna. Aşikare yesin. Keşfi kapansın. Siretini görüyor. Yani domuz siretli, tilki siretli, ayı siretli. Yani içi gönlü, o gönülde olan insan. Yani insan kalıbında ama kalbinden geçen fikirler itibariyle ayı gibi, domuz gibi, şehvetinin esiri, hırsının esiri veya efendim fitne fesat efendim vesaire. İşte kalbi öyle olduğunu sevmiyor Allah. Onları ne yapmak lazım? Düzeltmek lazım. İyi bir kalbe sahip olmak lazım. İyi niyete sahip olmak lazım. Bu neyle düzelecek? Bunun terbiyesinin yolu, yöntemi, usulü tasavvuf işte bu. Bunu başka yerde temizlemek mümkün değil. Şimdi balığı tutuyorsun, kafasını kesiyorsun, karnını yarıyorsun. Hop içindeki bağırsaklarını, ciğerlerini şey yapıyorsun. Suya 2-3 defa sokup çıkarıyorsun, kanını çıkartıyorsun. Ortasını açıyorsun, fırına veriyorsun yıkadıktan sonra. Tamam, balığı böyle temizledin ama kalbini nasıl temizleyeceksin? Bıçağı saplasan ölürsün. Ne yapacaksın yani? Tasavvuf olacak. Tasavvufi terbiye olacak. Efendim nefsin kötü huylardan, ayıplardan temizlenmesi lazım. İnsanın manevi bakımdan gönlünün terbiye edilmesi lazım. Seyri sülükü sonunda temiz gönüllü, has halis, kamil bir Müslüman haline gelmesi lazım. Şimdi millet bundan haberdar değil. Kibirli olmaz. Sabırsız olmaz. İtaatsiz olmaz. Efendim hasetçi olmaz. Kindar olmaz. Bunları atacaksın. Nasıl atacağım? Nasıl atacaksın? İmam Gazali'nin İhya-i Ulumunu oku. Oku, oku, oku. Yani reçeteler var, yok değil. Veya gel tekkeye efendim çalış. Evet. Ve bihi kâle Ebu Süleyman men sâra ad-dünya sara'athu. Aynı rivayet zinciriyle Ebu Süleyman Hazretleri buyurdu ki men sâra ad-dünya sara'athu. Kim dünyayla güreşmeye kalkarsa dünyayı yeneceğim diye yenemez. Dünya onu pes ettirir, sırtını yere getirir. Dünya onun sırtını mindere yapıştırır, dünya onu yener. Kim dünyayı yenmek istiyorsa, yenmeye kalkışırsa dünya onu yener. Muhterem kardeşlerim, dünya nedir? Şu yuvarlak küre mi? Yani beş kıtası, okyanusları, kutupları, meridyenleri, paralelleri olan mı? Hayır. Dünya nedir? Hayat-ı dünyadır. Yani şimdiki hayatımızdır. Biz şimdi neredeyiz? Hayat-ı dünyadayız. Şu hayattayız. Sonra ne var? Hayat-ı ahiret var. Öldükten sonraki hayat var. Şu anda biz ölmeden önceki hayatımızı yaşıyoruz. Bu dünya hayatı ana gaye değil, asıl gaye ahiret hayatıdır. Yani öldükten sonraki alem ve hayat asıl hedefimizdir. Biz orayı düzgün yapmaya çalışacağız. Dünyadaki vazife nedir? Dünya bir imtihan yeridir. Dünya bir çalışma yeridir. Dünya bir kazanma yeridir. Nereyi kazanacağız? Öbür alemi, ahireti kazanacağız. Ama birçok kimse ne yapıyor? Hiç ahireti düşünmüyor, dünyayı yaşamaya çalışıyor. Boğazda köşk, altında araba, cebinde para, efendim, keyfi yerinde olsun, yesin içsin, gezsin tozsun, eğlensin herkesin. Genel şeyi o. Sizler biraz bundan vazgeçmişsiniz, gelmişsiniz böyle bir yere diz çökmüş oturmuşsunuz. Ya biraz güzel bir yerde konuşsun hoca. Başka yer mi yok? Yani şöyle rahat koltuk olsun, maraken koltuklar güzel, serin bir salon, efendim kadife perdeler, efendim şöyle sahne açılsın, beyefendi otursun, kahveler gelsin, meşrubatlar gelsin, hoca çıksın orada konuşsun, bunun da keyfi devam etsin. Yani herkes böyle diz çökmeye razı olmaz. Her hoca da böyle oturmaya da razı olmaz. Bazı profesörler. Keyifler yukarıya doğru gider. Yani ekseriyetle insanlar keyfinin esiridir, zevkinin esiridir. Sen oruç tutuyorsun, sen namaz kılıyorsun, sen uykuyu terk ediyorsun, sen Allah yolunda gitmeye çalışıyorsun. Herkes böyle şeylere düşmez. Ekseriyet düşmüyor. Yani değil mi? Normal olarak bu. Heh. İşte dünyaya dalmış ekseriyet. Yani bu hayata dalmış, ahireti unutmuş. Kim bu dünyaya dalarsa, elde edeceğim derse, dünya onu elde eder, yener, kendisine bend eder, esir eder, ahireti mahvolur. Yani iyi Müslüman olup da efendim dünyayı yenmek, dünyaya dalıp da iyi Müslüman kalmak mümkün değildir demek istiyor.
Ebu Süleyman onu demek istiyor. Yani

0: Sen ahiretini imar etmeye çalış. Yoksa bu dünyayı imar edip de gene iyi Müslüman olacağım dersen, bu konuda çok kimseler çalıştı, çok uğraştılar. Dünyayı yeneriz dediler. Yani hem dünyalık olsun hem onu yeneriz dediler ama yenemediler. Dünya onları tuşa getirdi. Yani ahiret vazifelerini, ibadetlerini yapamaz duruma getirdi de ahirete kötü durumda gittiler demek. Yani ana manası, söylemek istediği söz bu. Men sara ad dünya sara atı. Kim dünyayı elime alırım, hükmederim, ram ederim kendime derse öyle olmaz. Aksine dünya onu kendisi hükmü altına alır, ram eder, ahiretini yaptırtmaz, aldatır, oyalar. Fani dünyanın güzellikleri oyalar, oyalar, oyalar, aldatır, aldatır, tuli emel, yaşayacağım filan, inşallah ihtiyarlayacağım, inşallah emekli olacağım derken ölüm bir gelir, bir tel kopar, ahenge ebediyen kesilir, hayat biter. Sevap kazanma imkanı tükenir. İnsanın yaptığı şeyler, günahlar, şeyler hesabını verme durumu ortada kalır. Bu duruma düşmeden ahirete hazırlanacağız. O hal gelmeden ahireti kazanacağız. Bu dünyanın zevklerine takılıp ahireti kazanma işinde gevşeklik ve ihmal ve tembellik yapan pişman olur. Diz döver, perişan olur, mahvolur ama şerrün nedameti yevmel kıyameti. Pişmanlıkların en kötüsü hangi zamandaki pişmanlıktır? Ahiretteki pişmanlıktır. Mahkeme-i Kübra'da hesabın olduğu yerde pişmanlık duymanın, muhterem kardeşlerim, insana faydası olmayacak. Pişmanlığı şu anda duy, şurada duy, tevbe et, hakkın yoluna gir, ahiret için çalış. Akıllıca olan iş budur, gerisi lafı güzeldir. Tasavvuf da budur, din de budur. Kurnazlık da budur, akıllılık da budur. Allah bizi yanıltmasın, şaşırtmasın, hedeften saptırmasın.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, Alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Ankara'da muallim, İstanbul'da mürşitti. İçi gibi dışı da pak, temiz ve nezihti. ...63 yıl yaşadı, sonra Hakk'a yürüdü. Müştakı aşıkı Hakk, vefatına tarihti.

Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, Miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü özel programlarla yad ediliyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Zümer Suresi. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, insanı varoluş gayesine çağıran, kalbi uyandıran ve kulluğun özünü hatırlatan bir ilahi rehberdir. Allah'a yönelmeye davet eden surelerden biri de Zümer Suresidir. Mekke döneminde inmiştir, 75 ayettir. Adını 71 ve 73. ayetlerde geçtiği üzere zümreler, gruplar demek olan zümer kelimesinden alır. Zümer kelimesi, Allah tarafından indirilen Kur'an'ın dini gerçekleri içeren bir kitap olduğunu vurgulayarak başlar. Resulullah'ın şahsında bütün insanlara sadece Allah'a gönülden bağlanarak kulluk etmeleri gerektiğini emrederek devam eder. Surenin son ayetleri kıyametin kopması, hesabın görülmesi, inanmayanların cehenneme sürülecekleri, inanan ve inançlarına uygun yaşayanlarınsa cennete sevk edilmesine dair müjdeli haberle hamd ile biter. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
3: Farkında ol, akra dinle.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri, birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Bir Medine akşamı. Güneş, hurma ağaçlarının arasından süzülerek çekilirken, şehrin üzerine ince bir sükunet örtüsü serilmişti. Rüzgar kumları hafifçe savuruyordu. Bu dinginliğin içinde Enes bin Malik radıyallahu anh'den bildirildiğine göre, üç sahabi kararlı adımlarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mütevazi evine doğru yürüdüler. Kapıyı çaldıklarında yüzlerinde hem saygı hem de merak ifadesi vardı. İçeri alındılar. Oda sadeydi. Ne ihtişam vardı ne de dünya süsü. Ama her köşesinde derin bir huzur hissediliyordu. Geliş sebeplerini söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evdeki nafile ibadetlerini öğrenmek istiyorlardı. Anlatıldı Efendimizin geceleri, gündüzleri, ibadetleri. Dinledikçe yüzlerinde şaşkınlık belirdi. Cevaplar geldikçe yüzlerindeki ifade değişmeye başladı. Bekledikleri gibi değildi. Onların gözünde peygamber demek kesintisiz ibadet, durmaksızın kulluk demekti. Oysa anlatılanlar dengeliydi, insaniydi, ölçülüydü. Evden çıktıklarında hava artık kararmıştı. Gökyüzü yıldızlarla dolu bir kubbeye dönüşmüştü. Üçü de yürüyordu. Ama her biri kendi düşüncesinde kaybolmuştu.
1: Biz Allah'ın Resulü gibi miyiz? Allah onun olmuş ve olacak bütün günahlarını bağışlamıştır.
0: İçlerinden biri durdu. Gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Sesi biraz titrek ama kararlıydı.
2: Ben geceleri hiç uyumayacağım. Ömrüm oldukça hep namaz kılacağım.
0: Diğeri hemen söze girdi. Sanki içinde bir ateş yanıyordu.
3: Ben de her gün oruç tutacağım. Hiç ara vermeyeceğim.
0: Üçüncü sahabi bir an durdu, derin bir nefes aldı, sanki dünya ile bağını koparmak ister gibi konuştu.
1: Ben de kadınlardan uzak duracağım, evlenmeyeceğim.
0: Sözler söylenmişti. Gece bu kararlara şahitlik etti. Bir

ve kadınlarla da evlenirim. Son cümle adeta bir mühür gibiydi. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. O an sözler sadece kulaklarda kalmadı, kalplere indi. Üç sahabi söyledikleriyle değil, duyduklarıyla değişti. Anladılar ki gece yine aynı geceydi. Ama artık içinde bir denge vardı. Bir ölçü, bir yol. Kulluk kendini zorlamak değil, dengeyi bulmaktı. Ve o gece Medine'de üç kalp ibadetin sırrını yeniden öğrendi.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdinse onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.

bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı başarmak çok önemli. Yani yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan davranış şekilleri haline getirmeliyiz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuklar, işte erken çocukluk döneminde olan çocuklar, ilkokul çağında olan, ortaokul çağında, ergenlik, gençlik vesaire, aslında her birinin geçişli olmakla birlikte ebeveyn tutum ve davranışlarını algılama, değerlendirme biçimi farklı. Değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin ilkokulun sonuna kadarki, yani 8 yaşın sonuna kadarki dönemlerde çocuk birazcık daha ebeveyne itaat eğilimi sergileyebilirken, çünkü ebeveynin aslında yönlendirmeleri onun için bir alan da açıyor, konfor alanı da oluşturuyor. Birazcık daha önergenlik dediğimiz, hani 9 yaştan 10 yaştan itibaren başlayan süreçte daha çok çocuklar hayatlarına müdahale olarak değerlendirebiliyorlar, görebiliyorlar ebeveyn tutumlarını. Gençlik kısmında, daha çok lise dönemi ve üniversitede de artık iyice bireyselleşmenin hissedildiği, yani ailem, annem, babam benim gibi düşünmüyor, benim gibi hissetmiyor, beni anlamıyor, beni yargılıyor şeklinde ifadeleri daha sık duyduğumuz bir döneme geçmiş oluyoruz. Yani anne baba çocuk ilişkisinin temelleri, pek çok konunun, psikolojide pek çok konunun temeli oluştuğu üzere 0-6 yaş döneminde daha çok tohumları ekiliyor. Bu alışkanlık daha müspetse, daha pozitif kökenli bir iletişimse gençlik döneminde de sirayet ediyor. Fakat alışkanlık birazcık daha negatif ilerliyorsa, yani bardağın boş kısmını biz görmek istemiyoruz elbette ama orası birazcık daha fazlaysa negatif etkisi daha çok oluyor. Tamamen anne baba tutumları ve çocuğun buna gösterdiği refleksle ilgili. Mesela daha baskıcı ailelerde, daha kuralları değişmez kaideler olarak keskin uygulayan ailelerde olumsuz iletişim örüntülerine daha sık rastlayabiliyoruz. Bu aslında birazcık çocuğu aileden uzaklaştırıyor, kopartıyor. Zaten biliyorsunuz günümüzde biraz buna eğilim de var. Evet. Dijitalleşmenin de etkileriyle, işte çeşitli bağımlılıkların da belki devreye girmesiyle, daha çok ekran bağımlılığının bu uzaklaşmayı kolaylaştırıcı bir etken haline getiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz,

istediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

İnsanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre, ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim doktorlarımız var. Tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek bozukluk başlamış mı? Önceden kısadan efendim kolayken tamir edeyim diye sağlığını korumaya, yani hıfz-ı sıhhaya, yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Yiyeceğinize dikkat edeceksiniz, yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Böylece sağlığınız korunmuş olacak, dinç kalacaksınız, uzun ömürle yaşayacaksınız. Bu amaçlardan bir tanesi. Çünkü İslam'a göre insanın kendi vücuduna, bedenine karşı da sorumlulukları var. Beden Allah'ın emanetidir. Onu koruması lazım. Yıpratmaya hakkı yok. O halde sigara içip ciğerlerini kurumla, zifirle dolduramaz. O halde içki içip karaciğerini, efendim midesini, aklını, dimağını mahvedemez. O halde kendisini yıpratacak işlerde vücudunu hor kullanamaz. Sorumlu olur. Sağlığını koruması lazım. Tabii sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai geçmemesi gerekir. Faydalı geçmesi gerekir. İnsanın çalışması lazım. Hayırlı işler üretmesi lazım.

onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum için de yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta.

taşan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Onlar Yıldızlar Gibi programımızda bugün müminlerin annelerinden Hazreti Ömer'in kızı Hafsa ile tabiinden Ebu Kasım İbni Muhammed İbni Ebu Bekir Es-Sıddık'ı konu alacağız.

Hazreti Hafsa binti Ömer, peygambere peygamberlik gelmeden 5 sene önce Kureyşliler Kabe'yi yeniden yaparlarken doğmuştur. Müslüman olan ve ilk defa Habeşistan'a hicret eden Huneys İbni Huzafe ile evlenmiş ve kocasıyla birlikte Medine'ye de hicret etmiştir. Karı koca Bedir'e iştirak etmişlerdir. Eşi Huneys, Uhud'a çıkmış ve yaralanmış, daha sonra vefat etmiştir. Henüz 18 yaşında dul kalan Hafsa binti Ömer'in durumuna babası Hazreti Ömer çok üzülüyordu. Kızının durumunu gördükçe onun derdi artıyor, evine her girdikçe elem verici bir tutukluğa kapılmaya başladığını hissediyordu. Uzun uzun düşündükten sonra yakınlığından rahatlık ve ülfet duyacak bir eş seçmeye karar verir Hazreti Ömer. Resulullah'a gider. Sonrasında Resulullah Efendimiz Hafsa binti Ömer'le nişanlanır. Müminlerin annesi Hafsa binti Ömer şöyle der: Resulullah'ın nafile namazında oturarak sureyi okuduğunu gördüm. Sureyi öyle yavaş okuyordu ki süre ondan uzun olandan daha uzun hale geliyordu. Yine o şöyle der: Resulullah müezzin sabah ezanını bitirdiğinde namaz kılınmadan önce kısa 2 rekat namaz kılardı. Resulullah Rabbinin yüce katına göç ettikten sonra Hazreti Hafsa, içinde Hazreti Ayşe'nin de bulunduğu Resulullah'ın bütün hanımları arasından Hazreti Ebubekir tarafından bir araya toplanan Kur'an nüshasını saklama görevine seçilmiştir. Bu şöyle olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh, halkın elinde değişik kıraatleri ihtiva eden Kur'an-ı Kerimleri, Kur'an'ın iniş günleri uzaklaşmadan ve çeşitli harplerde bizzat Kur'an'ı Resulullah'ın ağzından işiterek ezberleyen hafızlardan yüzlercesinin şehit olması sebebiyle tek mushaf halinde toplanmasını ilk halife Hazreti Ebubekir'den istedi. Hazreti Ebubekir bu isteğe biraz tereddüt, istişare ve istihareden sonra olumlu cevap verdi. Mushafı cem etti ve onu müminlerin annesi Hazreti Hafsa binti Ömer'e emanet etti. Hazreti Zeyd İbni Sabit el-Ensari şöyle anlatır: Hazreti Ebubekir bana emredince daha önce deri parçaları, kürek kemikleri ve hurma dallarına yazmış olduğum Kur'an'ı topladım. Hazreti Ebubekir vefat edince Ömer bunu tek bir kitaba yazmıştı. O kitapta onda duruyordu. Hazreti Ömer vefat edince kitap Resulullah'ın hanımı Hazreti Hafsa'daydı. Daha sonra Hazreti Osman İbni Affan Hazreti Hafsa'ya haber gönderip kitabı kendisine vermesini istedi. Hafsa radıyallahu anha onu verdi. Mushaf o kitapla karşılaştırıldı. Osman kitabı Hafsa'ya geri verdi. Böylece Osman'ın içi rahatladı. Halka emretti, onlar da mushafları yazdılar. Müminlerin annesi Hafsa ömrünü oruç ve namazla bol bol ibadet ederek geçirmiş, Muaviye İbni Ebi Sufyan devrinde vefat etmiştir. O gün Medine'nin valisi olan Mervan İbnül Hakem onun cenaze namazını kıldıktan sonra Baki'de müminlerin annelerinin yanına defni tamamlanıncaya kadar beklemiştir. Kendisinden birçok hatıralarla beraber müminlerin annesi olmak, emanet edilen mushaf nüshasını hem ezberlemek hem korumak, Resulullah'tan ve babasından birçok hadis rivayet etmek gibi büyük, faziletli, unutulmaz hizmetler, üstünlükler kalmıştır geriye. Kıymetli Akra FM dinleyicileri, müminlerin annesi Hazreti Hafsa'dan sonra şimdi de tabiinden Hazreti Ebubekir'in torunu El Kasım İbni Muhammed İbni Ebi Bekir Es-Sıddık'ın hayatından kısaca söz edelim. Eğer

Elimde olsaydı El Kasım İbni Muhammed'i halife yapardım. Bu söz Ömer bin Abdülaziz'e ait. O şerefi bütün yönleriyle toplamış bir gençti. Babası Ebu Bekir Es-Sıddık'ın oğlu Muhammed'di. Annesi İran hükümdarlarının sonuncusu Kisra Yezdücerd'in kızıydı. Hem fakih hem de arifti. Tabiinin de büyüklerindendi. Medine'de zuhur eden en büyük yedi alimden biri. Diğerleri şunlardı: Harise bin Zeyd bin Sabit Ensari, Said bin Müseyyep, Urvet bin Zübeyir, Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mesud, Hars bin Huşam, Süleyman bin Yaser. Annesi Yezdücerd'in kızı olduğundan dolayı İmam-ı Kasım da Peygamberimizin evladından İmam-ı Zeynel Abidin'le teyze çocuklarıydı. Babası Mısır'da şehit edilince küçük yaşta yetim kalmış ve halası, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemizin yanında büyümüştür. Halası Hazreti Ayşe, Abdullah bin Ömer, İbni Abbas, Ebu Hureyre ve Muaviye gibi meşhurlardan hadis rivayetinde bulunmuştur. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın sohbetinde kemale ermiştir. Silsile-i Aliye'nin üçüncüsüdür. İmam-ı Cafer Hazretleri onun sohbetinden feyz alır. İmam-ı Malik onu methederken, Kasım bu ümmetin fakihlerinden bir fakihtir demiştir. Zamanındakilerin ilim yönünden en üstünü, en keskin zekalısı, en müttakisiydi. Hazreti Ebu Bekir sülalesinden gelen genç, ilim ve marifetin malzemelerini tamamlayınca, insanlar ondaki ilmi talep etmek için şevk ve arzuyla ona koştular. O da ilmi cömertçe vermek için onlara koştu. Her gün sabah geciktirmediği bir vakitte Resulullah'ın mescidine gelir, iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılardı. Daha sonra Hazreti Peygamber'in kabri ile minberi arasındaki ravzada Hazreti Ömer'in kapısının önündeki yerini alır, her taraftan gelen ilim talipleri onun huzurunda toplanırlar, onun susuz gönülleri kana kana doyuran tatlı ve süzülmüş kaynaklarından alırlardı. Çok geçmedi, El Kasım İbni Muhammed ve teyzesinin oğlu Salim İbni Abdillah İbni Ömer, Medine'nin güvenilen iki imamı, itaat edilen efendileri ve sözleri dinlenilen adamları oldular. İdareci ve otorite sahibi olmamalarına rağmen, takva ve faziletlerinden, ilim ve fıkıhlarından, insanların ellerindekilerden uzak durup, Allah'ın katındakilere rağbet etmelerinden dolayı halk onları kendilerine emir yapmıştı. El Kasım İbni Muhammed en çok dedesi Ebu Bekir Es-Sıddık'a benzerdi. Hatta halk şöyle derdi: Ebu Bekir'in kendisine bu delikanlıdan daha çok benzeyen bir çocuğu doğmamıştır. O güzel ahlak ve yüce vasıflar, iman sağlamlığı, aşırı takva, fedakarlık ve cömertlikle de ona benzerdi. Kasım bin Muhammed Efendimiz çalkantılı bir dönemin insanıydı. Yaşadığı zaman siyasi kargaşaların çok olduğu, emirlerin ve zenginlerin dünyaya fazla rağbet ettiği bir zamandı. Bu yüzden o yıllarda zahid alimler, Hazreti Peygamber ve ashabının zühd yaşayışına büyük bir özlem duymaktaydı. Hazreti Kasım da bu bağrı yanık, gözü yaşlılardandı. Zahid'di, kendisine verilmiş bulunan 100 bin dirhem ganimet malına elini sürmemiş, fukaraya dağıtmıştı. Sıkıntılı ve dar zamanında ihtiyacı olduğu halde kendisine verilen zekat malını fukaraya dağıtırdı. Yine böyle bir para getirildiğinde onları fakirlere dağıtıp namaza durdu. Yanında bulunanlar kendi aralarında konuşmaya başladılar. Her biri bir şey söyledi. Oğlu da şöyle konuştu: Siz zekatınızı öyle birine pay ettiniz ki Allah'a andolsun kendisine bir kuruş bile ayırmadı. Kasım bin Muhammed bu söz üzerine namazı kısa tuttu ve selam verince oğluna dönüp bir ikazda bulundu. Yavrum, bildiğin şey hakkında konuş. Bilmediğin konularda diline sahip ol. Aslında o bu ifadesiyle oğluna her doğrunun her yerde söylenmemesi gerektiğini öğretmek istemişti. Yoksa oğlunun söyledikleri doğruydu. Fakat yanında oğlunun kendisi hakkında övücü sözler sarf etmesi onu rahatsız etmişti. İmam-ı Malik onu methederken, Kasım bu ümmetin fakihlerinden bir fakihtir demiştir. Yahya bin Said, Medine'de Kasım'dan üstün bir kimseye yetişmedi derken, İbn-i Sa'd, Kasım güvenilirdi, alimdi, imamdı, çok hadis bilirdi, takva ve vera sahibiydi diye kendisine methetmektedir. Bir gün vasiyetini yazdırmak üzere bir katip çağırdı. Lütfen yazınız.

Bu Kasım bin Muhammed'in vasiyetidir. Kasım Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahitlik eder. Eğer o buna şahitlik edenlerden olmasaydı, şakilerden olur, yolunu şaşırırdı. Hazreti Kasım bin Muhammed bu sözleriyle kalpte bulunan gerçek iman duygusunun insanı şekavetten ve sapıklıktan alıkoyacağını ve imanın insanı hayra götüren bir muharrik bulunacağını anlatmak istemekteydi. Kasım bin Muhammed radıyallahu anh hayatının son senesinde hac etmek için Mekke'ye doğru hareket eder. Mekke ile Medine arasında Kadid denilen yerde ölüm onu yakalar. Ecelinin geldiğini hissedince oğluna şöyle der: öldüğüm zaman beni namaz kıldığım elbiselerimle, kamisimle, izanımla ve ridamla kefenle. Dedem Ebu Bekir'in kefeni böyleydi. Daha sonra kabrimi düzeltip ailene git. Kabrimin başında durup şöyleydi, böyleydi demekten sakınınız. Ben hiçbir şey değildim.

0: Bir programımız da burada son buluyor efendim. Önümüzdeki programımızda birbirinden ibretli ve güzel hayatlarıyla sahabe ve tabiinden söz etmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın, esen kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

Allah'ım, hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla birlikteyiz. Anadolu'nun kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, tarihiyle, kültürüyle, insanıyla, gönüllerde ayrı bir yere sahip bir şehirden sesleniyoruz. Doğu Anadolu'nun incisi, Harput'un mirasçısı, türkülerin ve gönül insanlarının diyarı Elazığ. Şehri Elazığ program serimizin bu yeni bölümünde bu kez şehrin lezzetlerinden söz edeceğiz. Fırat Nehri'nin bereket verdiği topraklarda yükselen bu şehir, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu tarihinin canlı bir şahidi. Geleneksel Elazığ mutfak kültürü, Türk mutfak kültürünün izlerini taşıyor. Elazığ mutfağında tarihi Oğuzlara kadar uzanan tutmaç, umaç aşı, anamaşı, kara kavurma gibi yemekler günümüzde halen varlığını sürdürüyor. İklime, coğrafi özelliklerine ve yörede yetişen ürün çeşitliliğine göre şekillenen yemeklerin birçoğu yalnızca Elazığ'a özgü. Elazığ mutfağı 150-200 yemek çeşidine sahip olan zengin ve köklü bir Anadolu mutfağı. Önce mutfak kültüründen söz edelim. Efendim, köylerin çoğunda evler iki katlı. Mutfaksa genellikle salona açılıyor. Kaplara veya üskürelere, yani kaselere konulan yiyecekler buzdolabının olmadığı evlerde sufada. Camı olmayan damlı tek gözlü evde, bazen de evin altındaki kilerde, tel dolabın içindeki tereklerde, yani raflarda saklanırdı. Yeşil sırlı küçük küplerde kavurmalar, tereyağları, pekmezler ve peynirler, büyük küplerin içinde

ise bulgur, un, orcik ve pesil gibi yiyecekler muhafaza edilir. Bazı yerlerde kışlık erzakların bir kısmı boyalı kapaklı tenekelere ayrı ayrı konularak üzerlerine örtüleri örtülerek saklanmakta. Bazı yerlerde yemeklerin korunması ise çeşme suyunun aktığı yere taşlar konulup üzerine tencereyle yemeklerin konulması şeklinde. Böylece suyun serinliğine bağlı olarak yemekler de bozulmuyor. Köy evlerinde mutfak iki bölümden oluşuyor. Bir bölümünde çar, sedir, taka, kullanılmayan kapkacakların bulunduğu sandık, örtü, hasavan ki bu aynı zamanda dut silkelerken kullanılan bir bez, el bezi gibi eşyaların konulduğu ayrı bir sandık, kullanılan kapların, üsküre ve bardakların dizildiği raflar, tel dolap ve yemek pişirmek için mantız bulunur. Sofra adabından söz edelim. Yemek sofraları misafirin kalabalık oluşuna, misafirin arzusuna ve ev halkının günlük öğün yemeklerinde tercihine göre değişmekte. Bazen davetlileri sini içinde baldan, yaprak sarmasına kadar hiçbir yiyeceğin yok yok olduğu, başka bir deyişle tek kuş sütünün eksik olduğu sofralar hazırlanır ki buna halk arasında Zekeriya sofrası veya somat çekme denir. Sofraya oturmanın, yemeğe başlamanın ise belli bir usulü vardır. Atalarımızın su küçüğün, yemek büyüğün sözünde olduğu gibi sofrada önce büyüklerin oturup başlaması gerekir. Misafirin olduğu zamanlar nezaketen ev sahibinin önce başlaması beklenir. Köy sofralarında siniye birkaç çeşit yemek konur ve herkes aynı kaptan yer. Sofrada konuşulmaz. Ziyafet sofralarında ise yemek üzerinde sohbet yapıldığı görülmekte. Yemeğe mutlaka besmele ile başlanır. Sofradan kalkarken yine büyükler beklenir. Yemek sonrası elhamdülillah denilerek şükredilir. Bazen de yemeği hazırlayanlara ellerinize sağlık. Allah ziyade etsin, yerini doldursun. Geçmişlerinize rahmet. Anan baban nurda yata şeklinde dualar edilir. Şehir Elazığ programımızda şimdi mutfak kültüründen söz ederken bazı yemek örneklerine yer verelim. Yaz yemeklerine bakalım. Efendim sabah kahvaltılarında genellikle peynir, çökelek, tereyağı, zeytin, bal, süt kaymağı, yoğurt, yoğurt kaymağı, yağlı ekmek veya tereyağıyla yağlanmış petil yani yufka ekmeği, kavut ki yağda kavrulmuş bir un, isot, reçel, domates, biber, salatalık gibi yiyecekler ve içecek olarak da çay bulunur. Eskiden sabah kahvaltılarında çorba da içilirdi. Sabah namazı vakti tarlada çalışmak için kalkılır, saat 9'da evin hanımı veya çocuklar tarafından bu yiyecekler tarlaya götürülür. Öğle yemeği genellikle öğle namazından sonra yenilir. Hazırlanan yemekler etli veya zeytinyağlı fasulye, pirpirim, söğürtme, güveç, tirit, yağda kızartılmış biber gibi yiyeceklerdir. Yemeklerin yanında ise mutlaka yayık ayranı bulunur. Yazın en önemli yemeği başta yarpuzlu ayranlı çorba olmak üzere yayla çorbası, yoğurtlu bulgur ve gıldırıklı köftedir. Akşamsa hazırlanan yemekler sarma, dilim dolma, harput köftesi, bulgur pilavı, karnıyarık, melemen, kabak yemeği, taze fasulye, çorbalar gibi yiyeceklerdir. Yemeklerin yanında da mutlaka salata veya ayran bulundurulur. Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi Elazığ'da da sonbahar hazırlıklarına ilişkin notlara bakalım. Elazığ'da beslenme ile ilgili kış hazırlıkları yaz sonunda başlıyor. Tüm kışa yetecek kadar pestil, pekmez, kavurma, salamura, salça, bulgur, un, tereyağı, peynir, turşu, tarhana, kurut gibi yiyecekler hazırlanarak tahta dolaplarda ya da küplerde saklanır. Yine kışa doğru 3-4 aylık tandır ekmeği de yapılır. Öyleyse kış yemeklerine bakalım. Kış aylarında daha çok kışlık kavurmadan hazırlanan kurutulmuş sebzeler, tahıl ve bakliyatlardan yapılan yemekler tüketilmekte. Kış yemeklerinin vazgeçilmez özelliği sıcak çorbalardır. Tarhana, erişte, lobik mercimek gibi çorbalar örnek verilebilir. Kuru fasulye, bulgur pilavı, süslü fidoş ki mevsime göre patlıcan veya patatesin tercih edildiği bir yemek, ıspanak ve benzeri yemekler yapılır. Elazığ ilinin en çok yetiştirilen meyveleri üzüm, dut, elma, kayısı, çilek, vişne, ayva ve armuttur. En çok yetiştirilen sert kabuklu meyveler

Değerli dinleyenlerimiz, Elazığ sofra kültüründen ve yemeklerinden bazılarını aktarmaya çalıştık. Her mevsime, zamana göre tabii ki hazırlanmakta. Mevsimlerin yanı sıra düğün, dernek, cemiyetler için özel zamanlara ilişkin hazırlananları da var tabii ki. Şimdi yemekle ilgili bazı inanışlar ve adetlerden söz edelim. Yemeğe besmelesiz başlanmaz. Ayakta yemek yemek günah sayılır. Ağaca çıkıp dut silkeleyen kişiye altta hasabanı tutanlar, "Bunca çağın ola" diyerek çapik çalarlar, yani alkışlarlar. Ekmeği elle bölmek sünnettir. İstenmeden, habersiz getirilen su zemzem olarak içilir. Sofrada ayakları uzatıp oturmak günah sayılır. Bu davranış yemeğe ve sofrayı bekleyen meleklere saygısızlık kabul edilir. Sofrada bulunan her şeyin az da olsa tadına bakılmalıdır. Aksi takdirde yemeğin küseceği inanışı yaygındır. Sofra yerde bekletilmez, günahtır. Sofrayı meleklerin beklediği inanışı vardır. Yemeği oturmadan önce ve yemek sonrası elleri yıkamak sofranın bereketini arttırır. Yemek sağ elle yenir, sol elle ancak şeytanın iyi piştiği söylenir. Yolda yere düşen ekmek parçası görüldüğünde besmeleyle yerden alınıp 3 kere öpülerek alna götürülür ve yüksek bir yere bırakılır. Yemek bitince elhamdülillah denir. Efendim, elbette kültür ve geleneklerimizde hepimiz için bilinen bu güzel hasletler, davranışlar Elazığ'da olduğu gibi Anadolu'muzda, köylerde, şehirlerde yaşatılmaya çalışılmakta ve uygulanmakta. Sofralarımız bereketli olsun diyerek bu yolculuğumuzu da noktalayalım. Bir başka programda görüşmek üzere.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

adam hanımına baktığı zaman, hanım da beyine baktığı zaman, tabi bu bir sevgiden, muhabbetten, eş olmaktan kaynaklanan böyle bir bakış. Allah da onları sever, rahmet nazarıyla nazar eder. Onlar da birbirleriyle zaten bakar derken ne demek? Adam hanımına sevgi nazarıyla, rahmet nazarıyla, acıma, şefkat nazarıyla, himaye nazarıyla bakıyor. Hanımı da efendisine bu benim hayat arkadaşım, eşim diye bakıyor. Yani sevgi bakışı, rahmet, acıma bakışı. Allah da onlara sevgiyle, rahmetle bakar demek. Bu bakışlar sıradan böyle ruhsuz, cansız bir efendim objektifin bakıp görmesi, resimleri alması, ışıkları efendim hassas kağıda tespit etmesi gibi bir bakış değil. İşin içinde sevgi var, duygu var, aşk var, muhabbet var. Adam karısına böyle sevgiyle, muhabbetle baktı mı demek yani bu. Hanım da beyine sevgiyle baktı mı demek. Allah da onlara sevgiyle bakar. Neden? Bu iki eş birbirlerini seviyor. Allah'ın bunları kendilerini nikahla birleştirmiş olduğu bu iki kimse birbirlerinin bu yakınlığını idrak etmiş durumdalar. Birbirlerine sevgileri, saygıları tam diye Allah da onlara rahmet nazarıyla bakıyor.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eklem kireçlenmesindeki en önemli belirti hastada başlayan ağrı. Bu ağrının karakteri mekanik olanlarda genelde hareket sırasında olur. Yani hasta otururken, gece yatarken çok şiddetli ağrısı olmayabilir. Eğer çok ilerlemediyse, çok ilerlemiş aşırı eklem hasarı oluşmuşlarda gece ağrısı, istirahat ağrısı da olur. Ama genellikle mekanik olanlarda, mekanik sebebe yetmezliğe bağlı olanlarda hareket sırasında oluşan ağrı. Ama romatizmal bir hastalığa bağlıysa bu istirahat ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Veya bir iltihabi hastalık, eklem iltihabıysa bunlar istirahat ağrısı veya bir çeşit tümör veya gibi rahatsızlıklarda da istirahat ağrısıyla karşımıza çıkabilir. Genelde eklemi etkileyen bir artroz varsa eklem çevresinde ve eklemdedir ağrı. Yansıyan ağrılar, işte belden, kalçadan gelen ağrılar genellikle uzun bir yol kat eden ağrılardır. O yüzden bunu ayırmak lazım. Bazen bel fıtığı, bel hastalıkları da dize vurabilir veya kalça kireçlenmesi bize diz ağrısı olarak karşımıza gelebilir. Araştırdığımız zaman diz eklemini sağlıklı bulabiliriz. O zaman komşu eklemlerden şüphelenmek ve oralara da yönelmek lazım. Hastayla olan iletişimde ağrının karakterini sorgulamak lazım. Ağrının yerini sorgulamak lazım. Başlangıcını, ne kadar süredir olduğunu sorgulamak lazım. Hareketli olan ilişkisini yine sorgulamak lazım. Diğer komşu eklemleri de yine sorgulamak ve şüphelenilirse muayene etmek, tetkik etmek, röntgenini, grafisini çekmek lazım. Eklem aşırı kullanıldığı zaman, aşırı bir yürüyüş sonrası o eklemdeki yere, ekleme dökülen yeni kıkırdak parçaları veya sürtünmenin etkisiyle eklem zarının reaksiyonu nel olarak sıvı üretmesine bağlı eklemde şişlik olur. Bu aşırı kullanma dönemlerinde olur. Diğer belirtilerden biri de eğriliktir. Zamanla oluşan bir eğrilik olduğu gibi başlangıçta travma sonrası bir eğrilik vardır. O eğrilik aşırı yüklenmenin olduğu tarafta aşınmanın artmasıyla eğrilikte de artma ile karşımıza gelebilir. Genellikle hastalar bacaklarım yamuldu, birbirine değmiyor şeklinde, X veya O şeklinde değişik şekil bozukluklarıyla da karşımıza gelebiliyor. Bir başka belirti hareket kısıtlılığı veya merdiven çıkamıyorum, trabazana tutunmadan çıkamıyorum şeklinde şikayet edebiliyor. Hareket kısıtlılığı da bir belirti. Bir de günlük eklem kalitesinin bozulması. Yani ben eskisi kadar yürüyüş yapamıyorum. Günün içerisindeki günlük işlerimi yaparken dizlerimin ağrısından dolayı dinlenmek zorunda kalıyorum gibi şikayetlerle karşımıza gelebiliyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Sübhanallah'ın manasını düşüneceğiz. Sübhanallah ne demek? Ya Rabbi her şeyin güzel, her şeyin tam. Noksansızsın ya Rabbi. Her işin mükemmel ya Rabbi. Her işin güzel ya Rabbi. Her türlü noksandan efendim müberrasın, uzaksın, berisin, her türlü kemalata sahipsin, her şeyin yerli yerince ya Rabbi demek. O manayı düşüneceğiz. Sübhanallah dedikçe gözümüzden yaş akması lazım. Elhamdülillah demek ya Rabbi, her türlü övgüler, medihler, senalar sana ya Rabbi demek. Her türlü ikramdan dolayı teşekkürler sana ya Rabbi demek. O zaman Allah'ın nimetlerini düşüneceğiz, medyun-i şükran olacağız. O şükran

0: İkram hissiyle dolu olarak elhamdülillah, elhamdülillah derken o manayı düşüneceğiz. Allahu Ekber derken Allah'ın azametini düşüneceğiz. Ve ma kaderullaha hakka kadrihi. Allahu Teala Hazretlerine hakkıyla takdir edip anlayamadı bu insanlar. Vel ardu cemian kabzatuhu yevmel kıyameti. Bütün bu gördüğün yeryüzü kabzayı kudretinde olacak Allahu Teala Hazretlerinin kıyamet gününde. Ve semavatü matviyyatun bi yeminihi. Bütün bu yedi kat gökler efendim dürülmüş olacak elinde. Ne demekse, ne kudretse efendim yeryüzü, semalar, şeyler kudreti elinde dürülmüş oluyor. O kudreti düşüneceksin, semanın büyüklüğünü düşüneceksin. Bunu yaradanın büyüklüğüne oradan intikal edeceksin. Allahu Ekber dediğin zaman kemiklerin titriyecek. Onu düşüneceksin. Senin rakam işini parmağın hallediyor, tesbihin şeyine dayanıncaya kadar tamam Allahu Ekber diyeceksin. Sen asıl manayı kaçırma. Asıl manayı kaçırma.
1: Dostça bir tavsiye. Thank you.

Dil beytini pak eden, bir hükümdar ile bir arifin dostu ve kandilleri söndüren rüzgarın sırrı.

Kıymetli dinleyenler, bu programımızda biz kullarına Yüce Yaradan tarafından indirilen Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin hayatları hakkında, Kur'an-ı Kerim ve hadisler ışığında mümkün olan genişlikte bilgilenelim istedik. Tabii kolay bir konu değildir, işimiz zordur. Tıpkı rahmetli Necip Fazıl'ın bir özel sohbetinde, eserlerinde Peygamber Efendimiz'den bahsederken devamlı o zamirini kullanarak ismini yazmamasıyla ilgili sorulan soruya verdiği "Benim bu günahkar ağzım o güzel adı anmaya layık değildir" cevabında olduğu gibi, biz günahkar ağızlarca o mübarek kimselerin hayatlarını anlatmaya çalışmak ne kadar doğrudur tartışılır. Rabbimiz cümlemizin günahlarını kendilerine anlatmaya çalışacağımız sevdiği ve elçi eyledikleri hürmetine affı mağfiret eyleyerek yar ve yardımcımız olsun. Efendim, hepinizin bildiği gibi ilk peygamber, yaratılmış ilk insan, bütün insanların babası olan Hazreti Adem'dir. Programımızın ilk bölümüne de onu anlatmakla başlıyoruz. Adem Aleyhisselam. Değerli dinleyenler, henüz kainatta insan denilen varlık yok iken, onun dışında yaratılmış olanlar da Allah'ı tesbih eder dururlarken, ilk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam hakkında Allah ve melekleri arasında şu konuşmanın geçtiğini Kur'an-ı Kerim'in şu ayetinin mealinden anlamaktayız. Ey Resulüm! Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım demişti. Melekler de, Ya Rab, biz seni hamd, övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın dediler. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Bundan sonra Allahu Teala tarafından yerden bir avuç toprak, çamur getirilmesi için görevlendirme yapılır. Hazreti Adem'in yaratılacağı toprak dünyadan alınacak. Bu toprak neresi rast gelirse oradan alınacak alelade bir toprak değildir. Her yönüyle dünyanın tam bir özü ve çekirdeği olacak bir toprak. Çünkü yeryüzünde yaratılan her şeyin kendisi için var edildiği insanın özünü ve mayasını teşkil edecek. Hazreti Adem'in mübarek vücudu ondan yaratılacak. Toprağın getirilmesi için görevlendirilen melek, yeryüzünün değişik yerlerinden kırmızı, beyaz ve siyah topraklardan aldı ve bunları karıştırdı. Bu sebeple zürriyetinden siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi bazıları da bu renklerin arasındadır. Yine bunlardan bazıları yumuşak, bazıları sert, bazıları halis ve temiz oldu. Getirilen bu topraklardan oluşan yapışkan ve şekil verilebilen çamura insan şekli verildi. Başı, kolları ve bacaklarıyla dış görünüşü tam insanı andıran fakat her zerresiyle çamur olan, Buhari Şerif'in Enbiya bölümündeki rivayete göre 60 zira, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki bu şekil, kendi kendine kuruyuncaya kadar bir rivayete göre 40 yıl olduğu yerde kaldı. Kurudu, kurudu, dokununca testi gibi, çömlek gibi ses verecek derecede, ateşte pişmiş gibi kuru bir hale geldikten sonra

Muhammed Aleyhisselam'ın nuru konulmuş, ardından Yüce Allah tarafından o şekle ruh verilmişti. Adem Aleyhisselam'a ruh üfürüldüğü zaman, ruh onun cesedinin baş tarafından girdi ve cesedin her yerinde eseri ve kan meydana geldi. Burada Hazreti Adem'in yaratılışının açıklandığı muhtelif ayeti kerimelere değinmek istiyoruz. O, sizi önce çamurdan yaratan, sonra da bir ecel tayin edendir. Muhakkak ki Allah katında İsa'nın babasız dünyaya gelişinin durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan yarattık. Andolsun ki biz ilk insanı çamurdan, süzülmüş bir özden yarattık. Yarattığı her şeyi güzel yapan ve ilk insanı yaratmaya da çamurdan başlayan, sonra onu taslamam düzeltip ona kendi ruhundan üfleyen. Allah sizi ilkin topraktan yarattı. Hakikat biz kendilerini ilk önce yapışkan bir çamurdan yarattık. Rabbin o zaman meleklere buyurmuştu ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. O, ilk insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Bundan sonraki aşamayı da yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Allah, yarattığı Adem'e eşyaya ait bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, hadi, görüşünüzde doğruysanız onların isimlerini bana haber verin dedi. Melekler de, ya Rabbi, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi mutlaka o sensin, sen demişlerdi. Bunun üzerine Allah, ey Adem, eşyanın isimlerini onlara hemen haber ver dedi. Adem de onların isimlerini onlara bildirince Allah, ben size göklerin ve yerin gaybını, sırlarını, hikmetini bilirim. Ayrıca açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi de bilirim dememiş miydim dedi.

0: Radyoculuğun yüz akı. Akra. Akra.
1: Değerli dinleyenler, Hazreti Adem'e öğretilen isimler bir görüşe göre yaratılmışların isimleridir ve insanın halifeliğini, varlıklara hükmetme iradesini temsil eder. Diğer bir görüşe göre ise Hazreti Adem'e Allah'ın bütün isimlerinin Rahman, Rahim, Cemil, Adil, tecellilerinden bir pay verilmiştir. Varlıklar, özellikle canlılar, Allah'ın isimlerini tecelli ettirirler. Fakat insan adeta bütün maddi ve manevi alemlerin bir özeti, küçültülmüş bir modeli şeklinde yaratılmıştır. Böylece melekler, kendisine akıl, irade ve ilim bağışlanan insanın üstün özellikler taşıyan şerefli bir varlık olduğuna şahitlik ettiler. İnsanı tam olarak tanımadıklarını, bilgilerinin yetersiz olduğunu anladılar. Melekler, halifelik özelliklerini taşıyan insanın buna layık kılındığını öğrenmişlerdi. İnsana, meleklerin bile bilmediği, sahip olmadığı bir ilim ve üstünlük verilmişti. Yüce Allah, bunu göstermeleri için Hazreti Adem'e secde etmelerini emredince, bütün melekler hemen secdeye kapandılar. Rablerinin emrine boyun eğdiler. Hazreti Adem'i Allah'ın bildirdiği üzere tanıyıp, kendilerine düşen sorumluluklarını yükleneceklerini gösterdiler. Yalnız meleklerin arasında bulunan ve uzun zaman meleklerin hocalığını yapmış olan İblis, kibirlenip bu emre karşı geldi ve Hazreti Adem'e karşı secde etmedi. Değerli dinleyenler, bu konuda da gerçekleri bize bildiren Yüce Allah'ın ayeti kerimelerine bakalım dilerseniz. Hani biz meleklere, kudretim için Adem'e secde edin demiştik de, iblis hariç hepsi hemen secde ettiler. Oysa direndi, secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Yine andolsun ki, sizin önce insan olarak maddenizi yarattık. Sonra size teşekkül devresinde insan olarak şekil verdik. Sonra da meleklere, kudretim için Adem'e secde edin dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O, secde edenlerden olmadı. Onu insan şeklinde tasarlayıp da ruhumdan üflediğim ve o da dirildiği zaman, kudretim için siz hemen ona secde ederek yere kapanın buyurmuştu. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etti. Ancak iblis secde edenlerle beraber olmayı reddetti. Hani vaktiyle meleklere Adem'e kudretim için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim dedi. Hani meleklere kudretim için Adem'e secde edin dediğimizde İblisten başkaları hemen secde ettiler. Oysa diretti. Onun biçimini düzeltip, içerisine de ruhumdan üflediğim zaman, hemen benim için ona secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Yalnız iblis itaat edip de secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Değerli dinleyenler, bir rivayete göre Adem aleyhisselam 40 yaşlarındayken Firdevs adlı cennete götürüldü. Adem aleyhisselam cennette oturup konuşacak bir kimse ve kendisiyle sükunet bulacağı bir zevce bulunmaksızın tek başına gezip dolaştığı sırada Yüce Allah ona bir uyku verdi. Uyudu. Bu sırada Yüce Allah ona bir elem duyurmadan sol eğe kemiklerinden birini alıp yerine et doldurdu. Adem aleyhisselam daha uykudan uyanmadan Hazreti Havva'yı o eğe kemiğinden yarattı. Hazreti Adem uyandığında başucunda oturan bir kadın gördü. Ona "Sen kimsin?" dedi. O da "Bir kadınım." diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Adem "Sen niçin yaratıldın?" dedi. O da "Sen benimle sükunet bulasın için," dedi. Bu hadiseyi seyreden melekler, Adem aleyhisselamın ilmini denemek için, "Onun ismi nedir?" dediler. O da, Havva dedi. Peki niçin Havva ismi verildi dediler. Çünkü biriden yaratılmıştır diye cevap verdi. Bundan sonra Allahu Teala onları birbirine nikah etti. Cennette yerleşmelerini ve cennetin meyvelerinden dilediklerini yemelerini bildirdi. Fakat cennette bulunan bir ağaç için bu ağaca yaklaşmayın, bu ağaçtan yemeyin ki haddini aşanlardan olursunuz buyurdu. Ve şeytanın kendilerine düşman olduğunu bildirerek onun sözüne kanmamalarını istedi. Allahu Teala onlara yalnız bir ağacın meyvesinden yemelerini yasaklamıştı ki bu suretle insana iradesini kullanmayı ve nefsine hakim olmayı öğreterek mükellefiyetten azade olmadıklarını hatırlatıyor. Bunun kendileri için bir imtihan, hem kendileri hem zürriyetleri hakkında yerine getirilecek ilahi hükmün bir gereği olduğunu bildiriyordu. Şimdi bu konudaki Kur'an-ı Kerim ayetlerine bir bakalım dilerseniz. Yine dedik ki, ey Adem, sen ve eşin Havva cennette kalın. Dilediğiniz yerde oradakilerden, nimetlerinden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendinize yazık edenlerden olursunuz. Allah Adem'e şöyle hitap etti.

Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Sonra kendine yazık edenlerden olursunuz. Dedik ki, ey Adem, şüphesiz bu iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmasın. Sonra dünyada zahmet çekersin. Çünkü burada senin için ne acıkma ne de çıplak kalma zilleti vardır. Ve sen hakikaten burada ne susuyacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın.

Değerli dinleyenler, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya verilen nimetler üzerine, ilahi huzurdan kovulan ve insanoğluna ebedi düşmanlığını ilan eden şeytan, ilk olarak kendilerinde örtülüp gizlenen kötü yerlerini meydana çıkarmak, avret mahallerini açmak için ikisine de vesvese vermeye başladı. Hazreti Adem ve Havva bu ana kadar yaratılışlarında kendilerini utandıracak ve tiksindirecek çirkin, pis şeylere mahal olacak kötü yerlerini ne kendilerinde ve ne de birbirlerinde görmüyorlar ve hatta bilmiyorlardı. Yüce Yaradan, Settarul Uyub ismi şerifinin gereği olarak evvel emirde onu örtmüş ve kendilerinden gizlemişti. Şeytan nihayet bir fırsatını bulup onlara yaklaştı ve "Ey Adem, sana seni burada ebedi kılacak bir devleti haber vereyim mi?" diyerek Allahu Teala'nın yaklaşmamalarını emrettiği ağacı gösterdi. Hazreti Adem, şeytanın bu sözlerine aldırış etmedi. Ancak şeytan da vesvesesinde yılgınlık göstermedi ve "Rabbimiz sizi bu ağaçtan başka bir sebeple değil, ancak iki melek olacağınız veya bu cennette ebedi kalacağınızdan dolayı nehyetti. Yani bundan yerseniz, ya melekler gibi yemek, içmek ihtiyacından müstani olursunuz, ya da yahut ölüm yüzü görmez, burada ebedi kalırsınız," dedi. Kendisine inanmaları için de yemin ederek, "Ben sizin nasihatçiniz ve hayrınızı isteyicinizim," diye emin olmalarını istedi. Hazreti Adem ve Havva, hiçbir kimsenin yalan yere Allah'a yemin etmeyeceğini düşünerek yanıldılar ve bu ağaca meylettiler. Hazreti Adem burada içtihadında isabet edemeyerek o nehyedilen ağacın cinsinden olan başka bir ağacın meyvesinden yemekte bir mahzur olmayacağına hükmetti ve beraberce Allahu Teala'nın yasak kıldığı ağacın meyvesinden tattıkları vakit örtülü ve gizli olan avret mahalleri açılıverdi. Bunun üzerine hayalarından derhal üzerlerine cennetin incir yaprağından yamalar yamamaya başladılar. Allahu Teala da kendilerine şöyle nida etti: "Ben size o ağaçtan nehyetmedim miydi? Şeytan size açık bir düşmandır demedim miydi?" Hazreti Adem ile Havva cevaben, "Ey bizim Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bize rahmet ve mağfiret etmezsen en büyük zarar ve felaketin içinde kalanlardan olacağız," diye tövbe ve niyazda bulundular. Allahu Teala Hazreti Adem, Havva ve şeytana hitap etti: "Hadi, bazınız bazınıza düşman olarak yeryüzüne ininiz. Size orada bir müddet için karar edip nasiplenmek ve geçinmek vardır. Orada yaşayıp, orada ölecek ve yine ondan çıkarılacaksınız." Değerli dinleyenler, dilerseniz burada tekrar ayeti kerimelere bakarak bu konuda neler bildirildiğine bakalım. Derken, şeytan onları cennette ebedi kalırsınız aldatmacasıyla o ağaçtakinden yedirdi ve ikisinin ayağını kaydırıp içinde bulundukları yerden cennetten çıkarmayı sağladı. Biz de "Hadi, şeytana uymakla birbirinizin düşmanı olarak hepiniz yeryüzüne inin. Sizin için bir vakte ömrünüzün

sonuna kadar yeryüzünde ikamet etme ve faydalanma, geçiminizi sağlama imkanı vardır dedik. Derken şeytan onlara gözlerinden örtülerek gizlenmiş ayıp yerlerini kendilerine göstermek için cennet kapısı yanında onlara şöyle fısıldadı da, Rabbiniz size meleklerden olursunuz veya cennette ebedi kalanlardan bulunursunuz diye bu ağaçtan meyve yemenizi yasakladı dedi. Ardından şüphesiz ben sizin iyiliğiniz için öğüt verenlerdenim diye de yemin etti. İşte böylece ikisini de aldatarak o yasak meyveden yedirdi ve Allah katındaki mevkilerini aşağı indirdi. Onlar ağacın meyvesini tattıklarında bir ceza olarak ikisinin de edep yerleri açılıverdi ve cennet yaprağıyla oralarını örtmeye başladılar. Rableri de onlara, ben sizin bu ağaçtan meyve yemenizi yasaklamadım mı? Şeytan muhakkak ki size apaçık düşmandır demedim mi diye seslendi. İkisi de, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak biz ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Allah buyurdu ki, şeytana uymakta birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde ecelinizin geleceği bir zamana kadar kalmak ve geçinmek artık takdir edilmiştir. Yine buyurdu ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Nihayet şeytan onu vesvesesiyle dışarıdan fitleyip, ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve yıpranıp çökmeyen bir saltanatı göstereyim mi dedi. Bunun üzerine ikisi de şeytanın sözüne aldanıp ondan yediler. Hemen üzerlerindeki cennet libası bir ceza olarak gitti, ayıp yerleri açığa çıkıp görünüverdi. Üzerlerini cennet yaprağından örtmeye başladılar. Adem yanılarak da olsa Rabbine asi oldu ve şaşırıp kaldı.

Adem aleyhisselam ve Havva validemiz cennette 1000 yıl kadar yaşayıp iblisin yalan yeminine inanarak yasak edilen ağacın meyvesinden unutarak önce Hazreti Havva sonra Adem aleyhisselam yedikleri için cennetten çıkarıldılar. Taberi'nin tarihinde İbn Sad'ın tabakatında ve İbn Haldun'un mukaddimesinde bildirildiğine göre Adem aleyhisselam Hindistan'ın doğusunda bulunan Serendip, Seylan adasına, Hazreti Havva da Arabistan yarımadasındaki Cidde civarlarına indirilmiştir. Hazreti Adem ve zevcesi, dolayısıyla insan nevi yeryüzünde böylece mekan tuttu. Hazreti Adem ile Hazreti Havva yeryüzünde farklı bölgelere indirilmiş, birbirlerinden uzaklaştırılmışlardı. Cenneti kaybetmenin üzerine gelen bu ayrılık ve yalnızlık durumu ikisine de ağır geliyor, üzüntü ve kaygı içinde ağlaşıyor, birbirleriyle yeniden kavuşmayı istiyor ve Rablerinden yardım diliyorlardı. Birbirlerinden 200 sene müddetle ayrı kalan Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva bu müddet içinde ağlayıp yalvararak ve şeytanla mücadele ederek Rabbinden ilham olunan kelimelerle tövbe ve istiğfarda bulunarak Allahu Teala'nın emirleriyle amel ettiler. Sonra tövbe ve duaları kabul oldu. Çünkü yüce Allah esirgeyici ve bağışlayıcıdır. Değerli dinleyenler, dilerseniz burada yine Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve bu konudaki ayeti kerimelerde neler buyurulmuş görelim. Bunun üzerine Adem, Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri belledi, öğrendi ve onlarla ona tövbe etti, yalvardı. O da onun tövbesini kabul etti. Şüphesiz o, samimi dua ve kesin yapılan tövbe

iyiliği çokça kabul edendir, çok acıyandır. Doğrusu biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yememesini emretmiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz de onu bu hatasında azimli, ısrarlı bulmadık. Sonra yalvarmaya başladı. Rabbi onu yine seçti de tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Değerli dinleyenler, Yüce Allah, Hazreti Adem'in tövbesini kabul ettiğinde, onun Mekke'ye gitmesini, bazı rivayetlere göre de orada Kabe'yi inşa etmesini vahyetti. Orada senin ve itaat eden çocuklarının dualarını kabul edeceğim diyerek ona yol gösterdi. Bunun için de bir melek görevlendirdi. Melek, Hazreti Adem'e kılavuzluk etti, böylece o Mekke'ye ulaştı. Orada Cebrail aleyhisselam Kabe'nin temelini açtı. Melekler de kayaları temellere yerleştirdiler. Taberi'nin tarihinde İbn-i Sa'd'ın tabakatinden bildirildiğine göre, Hazreti Adem işte bu temel üzerine Tur-u Sina, Tur-u Zeytun, Lübnan, Cudi, Hira dağlarından getirilen taşlarla Kabe'yi inşa etti. Kabe'nin yeryüzüne çıkıncaya kadar olan kısmını Hira dağından getirilen taşlarla yaptı. Kabe tamamlanınca Cebrail aleyhisselam Hazreti Adem'i Arafat'a götürdü ve Müslümanların bugün yapmakta oldukları hac amellerinin hepsini ona öğretti. Yüce Allah'ın emri üzerine hareket eden Hazreti Adem, Kabe tamamlandıktan sonra Hazreti Havva'yı bulmayı diledi. Zaten o bölgede bulunan Hazreti Havva da Hazreti Adem'i aramaktayken sonunda Allah'ın izniyle Arafat'ta karşılaşıp birbirleriyle kavuştular. Hazreti Adem ve Hazreti Havva birlikte Kabe'yi 7 kere tavaf edip haclarını tamamladıktan sonra bir mağarayı kendilerine barınak edindiler. Taberi'nin tarihinde İbn-i Sa'd'ın tabakatinde, Hakim'in Müstedrek'inde ve Asım Köksal'ın peygamberler tarihinde bildirildiğine göre, Yüce Allah, Adem aleyhisselamı cennetten çıkardığı zaman ona her şeyi yapma sanatını da öğretti. Adem aleyhisselama örs, çekiç, kerpeten ve külün gibi bazı aletlerle kızıl tüylü bir öküz de verildi. Adem aleyhisselam çiftçi oldu. Ekin ekmesi kendisine emredildi. Adem aleyhisselam yeri, alnının terini sile sile sürdü. Sonra ekini ekti, sonra onu suladı. Biçme zamanı gelince onu biçti. Sonra onları düvenle sürdü. Sonra rüzgarda savurup taneleri samanından ayırdı. Sonra taneleri öğütüp un yaptı. Sonra onu yoğurup hamur, hamuru da pişirip ekmek yaptı. Bu ekmeği Allah'ın erişmesini dilediği zaman erişmedikçe yiyip yutamadı. Adem aleyhisselama demircilik sanatı da öğretildi. Adem aleyhisselamın demirden ilk yapıp kullandığı şey bıçak oldu.

Hazreti Adem her sene hac yaptı. Arafat meydanında veya başka meydanda kıyamete kadar gelecek çocukları belinden zerreler halinde çıkarıldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruldu. Hepsi bela, evet dediler. Sonra hepsi zerreler haline gelip beline girdiler. Buna ahdü misak ve kalu bela denildi. Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva daha sonra Şam'a geldiler. Kıymetli dinleyenler, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın çocukları ikizler olarak dünyaya gelmişlerdi. İlk seferinde Kabil ile kız kardeşi Lübut doğdu. İkincisinde de Habil ile kız kardeşi İklima. Adem aleyhisselamla Hazreti Havva'nın bir erkek bir kız olmak üzere 20 defa ikiz evladı, yani 40 evlatları oldu. Bunlardan aynı batında, yani birlikte doğan kız ve erkeğin kendi ikiziyle evlendirilmesi yasaktı. Neslin devamı için ancak kız ve erkek diğer ikizlerden birinin karşı cinsiyle evlenebilirlerdi.

0: Allah Hazreti Adem'e birinci batında doğan Kabil'in kız kardeşiyle Habil'i, ikinci batında doğan Habil'in kız kardeşiyle de Kabil'i evlendirmesine vahyetti. Hazreti Adem'in nesli böylece çoğaldı, neslinden 40 bin kişiyi gördü. 1500 yaşlarındayken oğullarından ve torunlarından oluşan kavmine peygamber olarak gönderildi. O, evlatlarına Allah'ın emir ve yasaklarını öğreten ilk peygamberdi. Cebrail aleyhisselam kendisine 12 defa geldi ve ona yazı yazmayı öğretti. Kendisine 10 suhuf, forma kitap verildi. Bu kitapta iman edilecek hususlar, çeşitli diller ve lügatlar, her gün bir vakit namaz kılmak, gusül, boy abdesti almak, oruç tutmak, leş, kan, domuz eti yememek, tıp, ilaçlar, hesap, geometri gibi şeyler bildirildi. Ayrıca fizik, kimya, tıp, eczacılık, matematik bilgileri öğretildi. İbrani, Süryani ve Arap dillerinde kerpiç üstüne çok yazı yazıldı. Hazreti Adem çiftçilik ve demircilik işlerini de çok iyi biliyordu. Bunları oğullarına da öğretti. Değerli dinleyenler, Adem aleyhisselamın hiç sakalı yoktu. O uzun boylu, kıvırcık, çok ve siyah saçlı, buğday tenli, büyük gözlü, kalın baldırlı, uzun boyunlu ve çok güzeldi. Hazreti Adem bir rivayete göre 2000 yaşlarındayken hastalandı ve 11 gün hasta yatıp bir cuma günü vefat etti. Hazreti Havva'nın ise bazı kaynaklarda ondan 40 sene sonra vefat ettiği yazılıysa da İslam ansiklopedisinin Havva maddesinde 2 yıl sonra vefat ettiği belirtilmektedir. Hadis-i şeriflerde bildirildiğine göre Adem aleyhisselam vefat edince Cebrail aleyhisselam ona bir gömlek giydirdi. Melekler Şit aleyhisselama yıkamayı öğretti. Beraber yıkayıp kefenlediler. Onun için kabir kazdılar. Meleklerden birisi cenaze namazını kıldırdı. Sonra Hazreti Adem kazılan kabre bırakıldı ve üzeri toprakla kapatıldı. Melekler çocuklarına dönerek, "Ey Adem oğulları, ölülerinizi böyle yapınız," dediler. Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva'nın kabirlerinin Kudüs'te, Mina'da, Mescid-i Hayf'te veya Arafat'ta olduğu hususunda muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Habil ile Kabil, Hazreti Adem'in ilk nesli ve oğullarından ikisidir. Habil'in Allah'a yaptığı kurbanın kabul edildiği ve kendi kurbanının Allah tarafından kabul edilmediği için Kabil, Habil'i öldürür ve böylece dünyadaki ilk katil olur. Sonra da bir karganın ölü bir kargayı toprağa gömdüğünü görür ve o da toprağa bir çukur kazarak Habil'in cesedini onun içine indirip üzerini toprakla doldurur. Kıymetli dinleyenler, ilk insanlar bazı tarihçilerin zannettiği gibi ilimsiz, fensiz, görgüsüz, çıplak ve vahşi kimseler değildi. Bugün bile Asya ve Afrika'nın çölleriyle ormanlarında, Amerika ormanlarında modern çağımızdan bir haber yaşayan insanlar olduğu gibi, ilk insanlarda da bilgisiz ve basit şartlarda yaşayanlar vardı. Hazreti Adem ve ona inananlar şehirlerde yaşar, okuma yazma bilirler, demircilik, dokumacılık, çiftçilik, ekmek yapmak gibi sanatlara da vakıftırlar. Öyle ki altın üzerine para dahi basılmış, maden ocakları işletilip çeşitli aletler yapılmıştı. Hazreti Adem, Yüce Allah'ın seçip ayırdığı ilk insandır ve bu seçilmişlikten dolayı kendisine Safiyullah, Allah'ın seçtiği insan lakabı verilmiştir. O, daha yaratılmadan evvel Yüce Mevla tarafından halife lakabının verilmesi sebebiyle Halifetullah olarak da bilinir. Ayrıca şefaatle ilgili hadisi şerifte kendisinden Ebu'l-Beşer, insanlığın babası olarak bahsedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de 25 ayrı yerde ismi zikredilmiştir. O, ilk hamd eden ve ilk tövbe eden ilk insandır. İlk babadır, ilk aile reisidir, ilk dededir. Birçok mucizeleri vardır. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz. yırtıcı vahşi hayvanlarla konuşurdu. Susuz dağ ve taşlara elini vurunca pınarlar fışkırır, temiz sular akardı. Eline aldığı ufak taşlar yüksek sesle Allahu Teala'yı zikrederdi. Allah cümlemizi şefaatlerine nail eylesin.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
2: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Lut aleyhisselamın kavmini ve ailesini aşırılıklardan dolayı uyarması ve sonrasında yaşananlar.
1: İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun, bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da bu kadar insan içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Buna karşı biz de geriye kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu ve ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silmek öğreti verdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın dedik. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmurunu yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette ibret vardır. Fakat yine de çokları

0: iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını, karısı hariç kurtardık. Çünkü o, gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu?
1: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 10.
0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bilesiniz ki savaşta düşmandan harp yoluyla ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'ın namına, Resul'ün, onun yakınlarının, yetimlerin, yoksulların ve fakir kalmış yolcunun hakkıdır. Eğer Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı o gün iki topluluğun sizinle müşriklerin savaş için Bedir'de karşılaştığı gün kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz ayetlere inanmışsanız böyle taksim edin. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O vakit Bedir'de siz vadinin Medine'ye en yakın yamacında, onlar vadinin uzak yamacında Mekke tarafındaydılar. Mekkelilere ait kervan kafilesi de sizden daha aşağıdaydı. Eğer savaş için onlarla bir yerde buluşmaya sözleşmiş olsaydınız, mutlaka belirlenen yer hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, yapılması takdir edilmiş bir emri yerine getirmek için sizi böyle belirli yer ve vakitte toplamıştır ki, burada helak olan kimse açık bir delil ve mucizeyi gördükten sonra helak olsun, yaşayan da açık bir delil ve mucizeyle İslam'ın üstünlüğünü gözüyle gördükten sonra yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Hani Allah uykunda onları sana sayıca az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi korkup gevşerdiniz ve bu iş hakkında elbette ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü o gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. O vakit düşmanla karşılaştığınız sırada Allah olması mukadder olan işi, onların mağlubiyetini gerçekleştirmek için gözlerinizde onları size az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bilin ki bütün işler ancak Allah'a döndürülecektir. Son karar O'na aittir. Ey iman edenler! Sizinle savaşacak bir toplumla karşılaştığınız zaman sebat edin, yılmayın. Allah'ı çok zikredin ki umduğunuza kavuşur, kurtuluşa erersiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa korkaklaşırsınız da rüzgarınız, hızınız, cesaretiniz kesilir. Kuvvet ve devletiniz elden gider. Bunun için sabırlı ve müsamahalı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve insanları çeşitli usullerle Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatan, kötü niyetlerini başlarına geçirendir. O zaman Bedir'de şeytan onlara yaptıklarını süsleyip güzel göstermiş ve müşriklere "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yok. Ben de kesinlikle sizin yanınızdayım."

demişti. Fakat iki topluluk birbirini görecek hale gelip karşılaşınca şeytan gerisin geriye dönüp, "Artık ben kesinlikle sizden uzağım. Üstelik ben sizin göremeyeceğiniz melekleri görüyorum ve ben Allah'tan korkuyorum. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır," dedi. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde inkar ve şüpheden bir hastalık bulunan bazı yeni Müslümanlar sizin azlığınıza bakarak bunları dinlere aldattı, yenilirler diyorlardı. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa şüphesiz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, melekler küfre sapanların yüzlerine ve sırtlarına vurarak "Tadın cehennemde yakıcı azabı," diyerek canlarını alırken onları bir görseydin. İşte bu azap dünyada işleyip kendi kendinize hazırladığınız günahlar yüzündendir. Yoksa Allah asla kullara zulmedici değildir. Bu müşriklerin, kafirlerin adeti de tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin adeti gibidir. Onlar Allah'ın ayetlerini hiçe sayıp kendi otorite ve emirlerini hakim kılıp küfre sapmışlardı. Allah da günahları sebebiyle onları tutup alıvermişti. Çünkü Allah sonsuz kuvvet sahibidir. Cezası çok şiddetlidir. Bu cezanın sebebi şudur. Bir topluluk kendilerinde bulunan güzel ahlakı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti, güzel bir durumu değiştirmez. Allah şüphesiz hakkıyla işitendir, bilendir. Bunların adeti de tıpkı Firavun ailesinin, adamlarının ve onlardan öncekilerin gidişi gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de onları günahları sebebiyle imha ettik. Firavun ve yandaşlarını suda boğduk. Zaten hepsi de zalimdiler. Allah katında hareket eden canlı mahlukatın en kötüsü şüphesiz küfre sapanlardır. Artık onlar iman etmezler. Resulüm, onlar Beni Kureyza Yahudileri, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da hiç çekinmeyerek her defasında o antlaşmalarını bozmuş kimselerdir. Onun için savaşta onları yakalarsan, onlara vereceğin ağır cezayla arkalarındaki kimselere de gözdağı vermiş ol. Ola ki onlar ibret alırlar da ahitlerini bozmazlar. Eğer antlaşma yaptığın bir topluluğun hainlik yapmasından şüphelenip korkarsan, sen de doğrudan ve açıkça antlaşmayı bozup kendilerine atıver. Çünkü Allah hainleri sevmez. Küfre sapanlar azabımızdan kurtulup geçtiklerini asla zannetmesinler. Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Ey iman edenler! O düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar her türlü kuvvetten ve bağlı besili atlardan, harp araçlarından hazırlayın ki onun da Allah'ın düşmanı, sizin düşmanınız ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği diğer düşman kimseleri korkutasınız. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şeyin karşılığı size eksiksiz ödenir, asla haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barışa meylederlerse sen de meylet ve Allah'a güvenip dayan. Çünkü O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer onlar sana hile yapmak suretiyle aldatmak isterlerse bil ki şüphesiz Allah sana kafidir. Seni hem yardımıyla hem de müminlerle destekleyen O'dur. Ve onların kalplerini birbirine ısındıran da O'dur. Eğer yeryüzünde bulunan her şeyi sarf etseydin, yine onların kalplerini birbirine ısındıramazdın. Fakat Allah, onların aralarını İslam sayesinde sevgiyle kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana da, sana uyan müminlere de Allah yeter. Ey Peygamber! Müminleri düşmanlara karşı savaşa teşvik et, hazırla. Eğer sizden sebatlı 20 kişi olursa, 200 kafiri yener. Yine içinizden
sebatlı 100 kişi olursa kafirlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar hakkı anlamayan bir topluluktur. Böyle olmakla beraber Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de şimdi bir kişinin 10 kişiyle savaşma yükünü hafifletti. Bundan böyle içinizden sebatlı 100 kişi olursa 200 kafiri yener. Eğer sizden sebatlı 1000 kişi olursa 2000 kafiri Allah'ın izniyle yener. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde ağırlığını hissettirip düşmanı tam mağlup edinceye kadar hiçbir peygambere esir almak yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yanılarak verilen hükümlerden dolayı azap etmeyeceğine dair önceden levh-i mahfuzda Allah'tan bir yazı geçmemiş, hüküm verilmemiş olsaydı, Bedir'deki esirleri bırakmak için fidye aldığınızdan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden fidye dahil, temiz ve helal olarak yiyin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Günahlardan sakının. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey Peygamber! Esirlerden ellerinizde bulunan kimselere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır, iman ve ihlas olduğunu bilirse, O size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eğer o esirler sana hainlik yapmak isterlerse şaşma. Onlar daha önce akıllarınca Allah'a da hainlik yapmak istemişlerdi. O Allah da kendilerine karşı Bedir'de sana imkan ve kudret vermişti de onları senin eline düşürmüştü. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda İslam'ı savunma ve onu hayata hakim kılma uğrunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar şimdilik mirasta birbirinin velileridir. İman edip de hicret etmeyen, müşriklerle yaşayanlara gelince, hicret edinceye kadar sizin için onlara veli olmak ve miras bırakmak diye bir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olmamak şartıyla onlara yardım etmek size borçtur. Allah işlediklerinizi hakkıyla görendir. İnkar edenler de birbirlerinin velileri, dost ve yardımcılarıdır. Eğer siz de dostluk ve yardım hususunda bunu yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve büyük bir kargaşa olur. İman edip de Allah yolunda cihad edenler, hicret edenler ve hicret eden müminleri barındıranlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Sonradan iman edip hicret edenler ve sizinle beraber cihad edenlere gelince, onlar da sizdendir. Fakat Allah'ın kitabına göre hısımlar mirasta artık birbirlerine daha yakındır. Hiç şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Tevbe Suresi. Bir diğer ismi Berâ'edir. Medine döneminde nazil olmuştur. 129 ayettir. 113. ayet Mekki'dir. Bu surenin başında besmele yazılmamış ve okunmamıştır. En son inen suredir. Surenin başı, müşriklerin Allah ile alakalarının kesildiğine dair bir ihtar ve açık uyarıdır. Bu sure besmele ile başlamamıştır. Çünkü besmeledeki Rahman ve Rahim sıfatı Allah'tan alaka kesmeye ve müşriklerle savaşınca onları öldürmeye aykırıdır. Bu yüzden yalnız Bismillah demek bile caiz değildir. Öte yandan bu surenin Enfal suresinin devamı olup olmadığı hakkında ashab-ı kiram ihtilaf etmiştir. Nuzulü sırasında da Hazreti Peygamber

ülkeyi terk edeceklerini bildiriyordu. Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir'in hutbesinden sonra bayramın birinci günü ayağa kalkarak surenin başından 30 ila 40 ayet okuyup tebliğ etti. Bu, Allah ve Resulünden antlaşma yaptığınız müşriklere ultimatumdur. Son bir ihtardır. Ey müşrikler! Yeryüzünde 4 ay daha rahatça dolaşın. Ama bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah mutlaka kafirleri rezil ve perişan edecektir. Ve bu Hacc-ı Ekber, büyük hac gününde Allah'tan ve Resulünden insanlara şöyle bir ilandır ki Allah ve Resulü artık Allah'a rağmen başkasını yüceltip ona bağlanmakla müşrik olanlardan uzaktır. Onlarla arada bir bağ kalmamıştır. Eğer küfürden ve hainlikten tevbe ederseniz o sizin için hayırlıdır. Eğer yine yüz çevirirseniz şüphesiz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Onun size mühleti tevbe ederseniz diye lütfundandır. Resulüm, inkar edenlere çok acıklı bir azabı müjdele. Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı bu sözleşmeden hiçbir şeyi eksik yapmayan ve aleyhinize hiç kimseye arka çıkmayanlar bu hükümden hariçtir. Onlara müddetleri bitinceye kadar antlaşmalarını tamamlayın. İptal etmeyin. Çünkü Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Mühlet verilen haram aylar çıkınca o müşrikleri ancak antlaşmaya ihanet etmeleri, size ve dininize saldırıda bulunmalarından dolayı bir kısmını bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, bir kısmını esir edin. Bir kısmını hapsedin ve her gözetleme ve geçit yerinde oturup onları bekleyin. Eğer şirkten tevbe ederler, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve zekatı verirler, yani bunları kabul ederlerse, onlara yol verin, serbest bırakın. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Eğer bu müşriklerden biri senden eman isterse, onu himaye et. Ta ki bu sayede Allah'ın kelamını işitip dinlesin ve düşünsün. Sonra Müslüman olmazsa onu emniyette olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar hakikati bilmeyen bir topluluktur. O sözünden dönen müşriklerin Allah katında ve Resulü yanında nasıl geçerli bir antlaşmaları olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız hariçtir. Onlar size karşı ahitlerinde dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Allah muttakileri, emirlerine uyan ve hainlikten sakınanları sever. Nasıl bir ahitleri olabilir ki, eğer onlar size galip gelirlerse, sizin hakkınızda ne bir yemin ve hısımlık, ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. Ağızlarıyla sizi hoşnut ederler, halbuki kalpleri buna yanaşmaz. Onların çoğu fasık, asi, yoldan çıkmış kimselerdir. İslam'a ve Müslümanlara karşı hep hile düşünürler ve plan hazırlarlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az, değersiz bir bedel olan bir dünya menfaati karşılığında sattılar. Halkı onun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şeyler ne kötüdür. Onlar bir mümin hakkında ne bir yemin ve hısımlık, ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. İşte onlar saldırganların ta kendileridir. Eğer onlar tevbe ederler, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeşlerinizdir. Biz bilecek ve anlayacak bir topluma ayetleri genişçe açıklıyoruz. Eğer antlaşmalarından sonra yine yeminlerini bozarlar ve dininize dil uzatırlarsa, artık o küfür güruhunun önderleriyle hemen harp edin. Çünkü onların gerçekte yeminleri kalmamıştır. Belki böylece onlar ve yoldaşları bu dönekliklerinden vazgeçerler. Ey müminler! Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmayı tasarlayan ve bununla beraber sizinle silahlı savaşa ilk önce

kendileri başlayan bir toplumla hala savaşmayacak mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek iman edenlerdenseniz, bilin ki Allah kendisinden korkulmaya daha layıktır. Onlarla harp edin ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil ve perişan etsin, onlara karşı size zafer versin, müminler toplumunun gönüllerine de şifa, ferahlık versin ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Yoksa siz içinizden cihat edenleri ve Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadıkça kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptığınız şeylerden tümüyle haberdardır. Allah'ı bırakıp da başka şeyleri yüceltip ona bağlanan müşriklerin kendilerinin küfrüne yine kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olacak şey değildir. İşte onların hayır namına yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, İslam'a uygun yaşamak için Allah'tan başkasından korkmayan kimseler mamur eder. Onları yapar, cemaat ve alimlerle şenlendirirler. İşte onların doğru yola erenlerden olmaları umulur. Ey müşrikler! Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ın imarını, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimsenin işi gibi mi tuttunuz? Allah katında bunlar asla eşit olamazlar. Allah kendisini bırakıp başkalarına bağlanarak müşrik olan zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. İman edenler, Allah ve Resulünün gösterdiği yön ve yönteme hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat eden, gayret gösterenler, Allah katında derece bakımından daha büyüktür. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde daimi, bitmez tükenmez nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer imana karşı küfrü, İslam'a karşı olmayı sevip tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinir ve onların velayetleri, idareleri altına girerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, kazandığınız mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz bir ticaret ve hoşlandığınız evler, size Allah'tan, Resulünden ve onun yolundaki cihattan daha sevimliyse, artık Allah'ın azap emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar toplumunu doğru yola eriştirmez. Andolsun ki Allah, size birçok savaş yerlerinde ve Huneyn'deki savaş gününde yardım etmişti. O vakit Huneyn'de çokluğunuz sizi böbürlendirmişti ama o size hiç fayda vermemişti. Bunca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Nihayet bozularak arkanızı dönmüş, kaçmaya başlamıştınız. Bu bozgundan sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini, kalplere güven veren rahmetini indirdi. Görmediğiniz askerler indirdi ve inkar edenleri de azaba uğrattı. İşte o kâfirlerin cezası budur. Sonra Allah bunun ardından da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir, murdardır. Artık onlar bu 9. hicret yılından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer onların Kabe'ye gelmemesiyle yoksul olmaktan korkarsanız, biliniz ki Allah dilerse
kendi bol nimetinden sizi zengin edecektir. Şüphesiz ki Allah en iyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeyleri haram saymayan, hak olan İslam dinini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülüp boyun eğerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler, kafir oldular. Bu, onların ağızlarıyla cahilce geveledikleri sözleridir. Böylelikle onlar, daha evvel küfre sapanların sözlerini, yani müşriklerin, melekler Allah'ın kızlarıdır şeklindeki sözlerini taklit ederler. Allah onları kahretsin. Hak'tan nasıl da çevriliyor ve yalan uyduruyorlar. Bilginlerini, hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan ayrı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak bir tek ilah olan Allah'a kulluk etmeleri emredildi. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir. Bütün açık veya gizli kafir gruplar, her yerde İslam'a karşı olup Allah'ın nurunu ağızlarıyla, yani gerek konuşma gerekse plan, program, fikir, sistem, kanun ve felsefeleriyle söndürmek isterler. Allah ise kafirler hoşlanmasa da mutlaka nurunu tamamlamak ve yüceltmek ister. Tamamlayacaktır da. O Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasa da kemale ermiş son dininin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü, hidayet rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. Ey iman edenler! Muhakkak ki Yahudi hahamlarından ve Hristiyan rahiplerinden birçoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve onları Allah yolundan uzaklaştırırlar. Bir de altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenler var ya, işte onları acıklı bir azapla müjdele. O gün bu paralar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak. İşte bu kendiniz için biriktirip yığdıklarınız, hadi biriktirip istiflediğiniz şeylerin acısını tadın denilecek. Şüphesiz gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah katında ayların sayısı Allah'ın kitabında 12 aydır. Onlardan dördü olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep, haram olan hürmet gereken aylardır. İşte dosdoğru din hesap budur. O halde onlarda, yani o haram aylarda savaşıp saygısızlık ederek kendinize yazık etmeyin. Fakat müşrikler sizinle topluca bu aylarda savaşırlarsa siz de onlarla topluca savaşın. Bilin ki Allah günahlardan sakınanlarla beraberdir. Haram aylarda savaşmak için bu ayların yerlerini değiştirip sonraya bırakmak, olsa olsa küfürde bir artış sebebidir ki, onunla kafirler saptırılır, daha da sapıp giderler. Onlar, bir sene onu o haram ayı geciktirmeyi helal ve bir sene haram sayarlar ki, bu da görünüşte Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak, böylelikle de Allah'ın haram kıldığını helal yapmak içindir. Onlara yaptıkları işin kötülüğü, süslü, cazip göründü. Allah, o küfre sapanlar güruhunu zorla doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda hep birden seferber olun, savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kaldınız. Ahiretten vazgeçip yalnız dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama dünya hayatının faydası ve refahı ahiretin yanında pek azdır. Eğer hep birden seferber olmaz, emredilen savaşa çıkmazsanız, Allah size acıklı bir azapla azap eder ve yerinize başka itaat eden bir topluluk getirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Eğer siz o Allah Resulüne yardım etmezseniz, mühim değil. Muhakkak ki Allah ona yardım etmiştir.
Hani vaktiyle kâfirler

onu iki kişinin biri olarak Mekke'den çıkardıkları, hicretine sebep oldukları zaman, Ebu Bekir'le ikisi Sevr Dağı'nda mağaradayken arkadaşına, "Üzülme, Allah mutlaka bizimle beraberdir," diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti ve arkadaşının kalbine huzur ve güveni indirdi. Onu görmediğiniz askerlerle kuvvetlendirdi. Böylece inkar edenlerin sözünü, davasını en aşağı kıldı. Allah'ın tevhid kelimesi ise o çok yücedir. Allah mutlak galiptir, eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağır olarak, kolay zor, silahlı silahsız, binekli yaya, genç yaşlı, hangi halde olursanız olun, hep birlikte seferber olun. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz sizin için bu daha hayırlıdır. Eğer o cihad yakın bir menfaat, ganimet elde etme ve orta yollu yakınlıkta bir yolculuk olsaydı, o münafıklar elbette sana uyarlardı. Fakat o meşakkatli olan Tebük seferi olunca onlara uzak geldi. Bununla beraber onlar, sen dönünce, "Eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık," diye kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Allah onların yalancı olduklarını elbette bilmektedir. Allah seni affetti. Ama doğru söyleyenler sana belli oluncaya ve yalan söyleyenleri sen bilinceye kadar beklemeyip de niçin onlara seferden geri kalmaları için izin verdin ki? Allah'a ve ahiret gününe inananlar mallarıyla, canlarıyla savaşmaları hususunda senden bir bahaneyle izin istemezler. Allah, muttakileri emrine uyan, itaatsizlikten sakınanları çok iyi bilmektedir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşmüş olan kimseler senden savaşa gitmemek için izin isterler. İşte onlar şüphelerinin içinde bocalayıp dururlar. Eğer münafıklar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların korkakça davranmalarını çirkin gördü de kendilerine alıkoydu ve onlara "Oturun, oturan kadınlarla beraber," denildi. Eğer onlar sizinle savaşa çıksalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmaz ve sizi birbirinize karşı fitneye düşürmek isteyerek aranıza sokulur, tuzak kurarlardı. İçinizde onlara kulak verecekler de var. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Doğrusu onlar daha önce Uhud gazvesinde de fitne ve fesat çıkarmak istemişler ve senin aleyhinde türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet gerçek olan Allah'ın emri yerine gelmiş ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri onun dini galebe çalmıştı. Onlardan kimi de "Bana izin ver, ben sefere çıkmayayım, beni fitneye, günaha düşürme," der. Haberin olsun ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Şüphesiz ki cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır. Sana bir iyilik gelirse onları üzer. Eğer sana bir kötülük, yenilgi gelirse biz daha önceden tedbirimizi almıştık, bizi ilgilendirmez, derler ve onlar sevine sevine dönerler. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, siz bizim için iki iyiliğin birinden, şehitlik veya gazilikten başkasını mı bekliyorsunuz? Bu bizim özlediğimiz şeydir. Oysa biz Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Hadi bekleyin. Biz de sizinle beraber akıbetinizi beklemekteyiz. De ki, ister gönüllü, ister gönülsüz sadaka verin. Sizin sadakanız asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık, Allah yolunda itaatten çıkan bir topluluk oldunuz. Sadaka olarak harcadıklarının onlardan kabul edilmesine engel olan tek sebep, sadece onların Allah'ı ve Resulünü içten içe inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri
ve sadakayı isteksiz vermeleridir. Resulüm, artık onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Ancak Allah dünya hayatında onlara bunlarla azap etmeyi ve kafir olarak canlarının çıkmasını diler. Münafıklar kendilerinin hakikaten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar çok korkak bir topluluktur. Eğer sizden kaçıp sığınacak bir yer yahut mağaralar veya girecek bir yer bulsalardı, şüphesiz ki onlar koşarak oraya yönelirlerdi. Onlardan kimi de sadakaların taksimi hususunda seni imalı bir tarzda ayıplar. O sadakalardan istedikleri kendilerine verilirse hoşlanırlar. Verilmeyince de hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeye razı olsalardı ve bize Allah yeter, yakında hem Allah hem de Resulü bize bol lütfundan verecek, biz sadece Allah'a rağbet eden, ümit bağlayanlarız deselerdi kendileri için ne iyi olurdu. Sadakalar, zekatlar Allah tarafından bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara, o zekatların toplanmasına memur olanlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, azat edilecek köle ve esirlere, borcunu veremeyecek olan fakir borçlulara, Allah yolundaki mücahitlere, muhtaç kalan yolculara mahsustur. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yine o münafıklardan öyle kimseler vardır ki, o her şeyi dinleyip reddetmeyen bir kulaktır diyerek peygamberi incitirler. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp güvenir. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler var ya, işte onlar için acıklı bir azap vardır. O münafıklar, sözde Müslüman gözükenler, sizi hoşnut etmek ve kendilerini kabullendirmek için Allah'a yemin ederler. Eğer onlar müminseler, Allah ve Resulünü hoşnut etmeleri daha doğrudur. Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki, kim Allah'a ve Resulünün emirlerine muhalefet eder, karşı koymaya kalkarsa, ona içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük zillet ve rezilliktir. Münafıklar, kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler, yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah, içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Şayet onlara Tebük'e giderken alay etmelerinin sebebini sorarsan, andolsun ki biz ancak vakit geçsin diye lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki, Allah ile, onun ayetleriyle ve onun Resulüyle mi eğleniyordunuz? Hiç özür dilemeyin. Siz inandıktan sonra peygamberi hafife almakla artık kafir oldunuz. Sizin bir kısmınızı affetsek bile diğer gruba suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirinden yanadır ve hepsi aynıdır. Onlar kötü olanı, İslam'a uygun olmayanı emrederler, iyilikten, Allah'a itaatten men ederler. Ellerini sıkı, cimri tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, o da onları unuttu, terk etti. Şüphesiz ki münafıklar hep fasık, Allah'ın emrinden sapan kimselerdir. Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde daimi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onlar için devamlı bir azap vardır. Ey Müslüman görünen iki yüzlüler! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Üstelik onlar kuvvet bakımından sizden daha yaman, malları ve çocukları da sizden daha çoktu. Onlar
dünya malından hisselerince faydalanıp zevklenmişlerdi. İşte sizden öncekilerin nasiplerince faydalanıp zevklendikleri gibi, payınıza düşenle zevklenmek isteyip, onların daldıkları gibi o batağa daldınız. İşte onların dünya ve ahirette yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olmuş kasabaların haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara deliller, mucizeler getirmişti de inanmadıkları için helak olmuşlardı. Allah onlara zulmetmiş değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileri, dostları ve yardımcılarıdır. İyiliği, tevhidi ve salih ameli emrederler. Kötülükten, kötü olan şeylerden men ederler. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah bu kimselere rahmet edecek, bağışlayacaktır. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur. Ey peygamber! Kafirlere karşı silahla, münafıklara karşı delil getirerek, dille cihatta bulun ve onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Münafıklar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ederler. Halbuki seni küçümseyerek küfür kelimesini söylediler. Müslümanlıktan sonra kafir oldular ve elde edemedikleri şeye sana bir suikast yapmaya yeltendiler. İntikam almaya kalkışmaları başka sebeple değil, ancak Allah ve Resulü onun lütuf ve yardımından o müminleri zengin etti diyedir. Eğer münafıklıktan tevbe ederlerse kendileri için daha iyi olur. Eğer yine söz ve hareketleriyle inkara dönerlerse Allah onlara dünyada ve ahirette acıklı bir azapla azap eder. Onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de yardımcı vardır. Onların bazıları da şayet o Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka, zekat vereceğiz ve muhakkak iyilerden olacağız diye Allah'a kesin söz verdiler. Allah lütfundan kendilerine verince de cimrilik ettiler. Verdikleri sözü yerine getirmekten ve itaatten yüz çevirdiler. Onlar zaten dönek kimselerdir. Sonunda ona verdikleri sözlerden caydıkları ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisine kavuşacakları güne kadar onların kalplerine münafıklığı yerleştirdi. Münafıklar Allah'ın kendilerinin sırlarını da müminler aleyhine yaptıkları gizli konuşmaları, fısıltıları da bildiğini ve Allah'ın bütün gaypları bilinmeyen ve görünmeyenleri çok iyi bilen olduğunu hala bilip anlamadılar mı? Sadakalar hususunda gönülden bağışta bulunan müminleri çekiştiren ve vermek için güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden o münafıklar var ya, Allah onları maskaraya çevirecektir. Onlar için bir de acıklı azap vardır. Ey Resulüm! Onların bağışlanmasını ister dile, ister dileme. Onlara 70 defa bağışlanma dilesen de Allah onları bağışlamayacaktır. Bu Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre sapmalarındandır. Allah emrinden sapan fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez. Allah Resulünün emrine muhalefet ederek Tebük seferine gitmeyip geri kalan münafıklar Medine'de kalıp oturmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşmayı çirkin gördüler de sıcakta sefere çıkmayın
Dediler, onlara de ki,

0: cehennem ateşi sıcaklık bakımından daha şiddetlidir. Keşke iyice bilmiş olsalardı. Artık kazandıkları günahlarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Allah seni Tebük'ten sonra o savaşa gitmeyen münafıklardan bir topluluğun yanına döndürür de onlar başka bir savaşa çıkmak için senden izin isterlerse de ki artık benimle hiçbir zaman savaşa çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa da çıkmayıp oturmaya razı oldunuz. Artık geri kalan acizler ve kadınlarla beraber oturun. Onların ölenlerinin hiçbirinin cenazesinde namaz kılma. Defin, ziyaret ve okumak için kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre saptılar, fasık olarak ilahi emirlerden sapmış halde öldüler. Onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla onlara dünyada azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını ister. Allah'a inanın ve Resulü ile beraber cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler ve bırak bizi, savaşa gitmeyip evde oturanlarla beraber olalım dediler. Onlar kalplerindeki nifaktan dolayı savaştan geride kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Bu sebeple onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar Allah yolunda ve Resulullah'ın beraberinde olma saadetini anlamazlar. Fakat o peygamber ve onunla beraber olan müminler mallarıyla ve canlarıyla savaştılar. İşte bunlar var ya, bütün hayırlar onlarındır. Onlar umduklarına kavuşanların ta kendileridir. Allah onlar için alt tarafından ırmaklar akan ve orada ebedi kalacakları cennetler hazırladı. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Bedevilerden fakir ve çok çocuklu olup da özür beyan edenler, kendilerine savaştan izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de umursamadan evlerinde oturdular. Onlardan küfre sapanlara acıklı bir azap isabet edecektir. Allah ve Resulü için samimi dürüst davranışlarda bulunmak şartıyla güçsüzlere, hastalara, seferde harcayacak bir şey bulamayan fakirlere savaşa katılmamaktan dolayı bir günah yoktur. İyilik edenler aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip savaşa göndermen için sana geldiklerinde sizi üzerine bindireceğim bir şey bulamıyorum deyince harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözlerinden yaş dökerek dönen kimselere de bir günah yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde kalplerindeki nifaktan dolayı savaşa gitmemek için senden izin isteyenleredir. Onlar geri kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bunu ve başlarına geleceği bilmezler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 10'u dinlediniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Kâne izen kesefetiş şemsü vel kameru sallâ hatta yenceliye. Güneş veya ay tutulduğu zaman Efendimiz namaza dururdu. Açılıncaya kadar, o tutulma hadisesi geçinceye kadar namaz kılardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Min ve oğlu İbrahim vefat ettiği zaman güneş tutulması oldu. Sahabe dediler ki Rıdvanullahi aleyhim ecmain, bak Peygamber Efendimizin çocuğu öldüğü için, mübarek bir varlık olarak o vefat ettiğinden güneş böyle tutuluyor filan deyince Efendimiz hutbe irad etti. Güneş ve ay Allah'ın varlığına delalet eden büyük varlıklardır. Onlar bir kişinin ölmesiyle, yaşamasıyla ilgili olarak tutulmazlar diye o zamandan insanların yanlış düşüncelere saplanmamasını hemen beyan eyledi. Efendim kendisi de bu büyük hadise olduğu zaman heyecan verici bir hadisedir tabi. Hala gazetelerde bile bugün efendim güneş tutulacak, şu saatten şu saate kadar görülecek filan diye yazar ve herkes de camları isler ve biraz böyle şey yapıp böyle seyrederler filan. Güneşin resmi çekilir şeylerde. Ertesi gün gazetelerde bakarsın. Mühim bir hadise yani. Böyle bir önemi var. Peygamber Efendimiz böyle önemli hadiselerde en önemli iş olan namaz kılmayı yapar. Allahu Ekber, Rabbinin huzuruna duruyor. Yani onu yaratan Allah, onu döndüren Allah. Tabi güneş niye tutuluyor? Güneş tutulması dediğimiz hadise ne? Dünyanın etrafında ay fıldır fıldır dönerken efendim güneşle dünyanın arasına geliyor. Biz gündüz efendim o oraya geldiği için güneşin önünü biraz öyle karanlık veya gölge olarak görüyoruz. Ayın kapatmasıyla yani güneş tutulması bu. Ay tutulması hadisesi nedir? Mehtap olduğu zaman, dolunay olduğu zaman dünyanın güneş arkasında olduğundan aşağı taraftan ayın yüzünü dolunay yapıyor, parlatıyor, aydınlatıyor ama bu taraftan da biraz böyle kayıp eğer dünya gölge yapmışsa, ayın üstüne gölge yapmışsa bir ara, çünkü dönerken bir ara bu gölgeye gelir, ondan sonra çıkar. O zaman dolunaydı ama Allah Allah birden karardı. Hay Allah bilmem ne falan, 15-20 dakika sonra bakıyorsun gene dolunay oluyor. İşte dünyanın gölgesi düştüğünden. Demek ki güneş tutulması ayın güneşin önüne gelmesinden dolayı, ayın tutulması da dünyanın gölgesinin ayın üstüne düşmesinden dolayı oluyor. Bunlar iki gök hadisesi. Ama Allah'ın bu yeri göğü yaratmasında, güneşi ve ayı yaratmasında sonsuz hikmetler var. Dünyanın etrafında ayı döndürmesinde, ayı ve dünyayı güneşin etrafında döndürmesinde, dünyayı kendi etrafında topaç gibi döndürmesinde nice nice büyük kudretler, ibretler, hikmetler var ki insan alim olduğu zaman anlar ve tebarekallahu ahsenül halikin der. Ya Rabbi sen ne yüce yaratıcısın, ne kudret sahibisin, ne mübareksin ya Rabbi diye hayranlığını ifade eder. Akra. Akra.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

dost bize gelmez ise ben dosta geri varayım. Çekil ben cebru cefayı, dostumun yüzün göreyim. Sermayemiz bir can idi, anı dahi aldı bu aşk. Ne sermaye var, ne dükkan, pazara neye varayım? Kurulmuş dükkanı bazar, dost içine girmiş gezer. Günahım çok, gönlüm sizer. Ben dosta çok yalvarayım. Gönlüm eydür, dost benimdir. Gözüm eydür, dost benimdir. Gönlüm eydür, göze sabret. Bir dem haberin vereyim. Hak nazar kıldığı cana bir göz ile bakmak gerek. Ana ki hak nazar kıldı, ben anını çeyreyim. Taptuk eydür buyunuza, bu aşk hakka irse gerek. Kamulardan ol yücedür, ben anını çeyreyim. Ben anını çeyreyim.